kabahati cehenneme gönderiyor Allah Teala doğrudan doğruya. Bir tek kabahat. Başka hiçbir konudan bahsetmiyor. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmayı dilememek. O kadar. İnnellezîne la yercûne nikâena. Muhakkak ki mutlak surette diyor Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ulaşmayı, ruhlarını ölmeden ulaştırmayı dilemezler. Ölümden sonra zaten Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde ifade etmiş ki ölümden sonra herkesin ruhu zaten Allah'a geri dönecektir. Dönecek başka yer söz konusu değildir. Ölümle beraber insanın ruhu eğer vücudundaysa Allah'a geri döner. Eğer değilse ölüm sırasında gene kişinin başının üzerine Allah'ın katından geri döner. Kişinin üzerinde yerini alır. Ölümden sonra o kişinin ruhunu ölüm melekleri ikinci defa Allah-u Teala'ya ulaştırırlar. Birinci defa ulaşmıştır ve oradan geri dönmüştür kişi ölürken. Ne yani o zaman bir takım insanların ruhu iki defa mı Allah'a ulaşır? Elbette iki defa ulaşır. O zaman diyeceksiniz ki ispat et. Hay hay. İşte Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri için değil. Huşu sahipleri hariç. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Buna yakin hasıl ederek kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar. Ve gene muhakkak surette inanırlar ki Allah'a rücu edeceklerdir. Ruhları ölümden sonra da Allah'a tekrar geri döndürülecektir. Hem ölümden evvel kişinin talebi üzerine hem de ölümden sonra emri hakla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi de bekliyor. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceğinizi bekliyor Allah Teala. Ancak Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah'a ulaşabilirsiniz. Ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırabilirsiniz. Her şey sizin dileminize bağlı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu kurtuluştur. Size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennetin kapısı artık açıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse engellerin hepsi ondan alınır. Furkanlar verir Allah-u Teala. O kişinin bütün engelleri alınırken görme, işitme ve idrak etme engelleri alınırken 7 tane faktör, her birinde o kişiye öyle dereceler verir ki Allah Teala o kişinin bütün günahları örtülür. Günahları

Müminin 103 ama kiminde günah tartıları fazla olursa o zaman onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere onlar hüsranlı olanlardır diyor. Sadece iki tane sonuç. Ya Allah'ın cenneti ya da cehennemi. Ya günahlarınız fazla mutlaka cehenneme gider kişi ya da sevaplarınız fazla mutlaka cennete gider. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Mutluluğunuz hiç kimsenin elinde değildir. Sizin elinizdedir. Allah da sizinle beraber sizi mutlu etmek için hazır bekler. Her an talebinizi bekler. Ah şu kulum da bana ulaşmayı dilese de ben onu gerçek anlamda kul yapsam kendime. Unutmayın, başlangıçta Allah'ın kulu değilsiniz, tağutun kulusunuz. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman Allah'ın kulu olabilirsiniz. Allah'ın kulu olmak kurtuluştur. Kurtuluşun başlangıç noktası takva sahibi olmaktır. Ne zaman kişi takva sahibi olur? Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse

Onları diyor Allah-u Teala, onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Amin olanları ise diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ise kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bu insanlar kim? Takva sahipleri. Takva sahiplerini Allah Teala kendisine ulaştırıyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir başka ifadeyle hidayette olanlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ümitsizliğe düşmenin alemi var mı yani? Allah Teala açık ve kesin bir biçimde diyor ki, bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilediğiniz an cehennemden kurtuldunuz. Ama kişi diledi ve cenneti değil sadece dünya saadetini de istiyor bu kişi. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı istiyor. Ulaştırmayı istediği andan itibaren Allah Teala onu cennetlik etti. Ama kişi furkanlar alındıktan sonra Allah'ın ibadetlerini sevmeye başladığını anlayacak, hissedecek. Ve Allah'ın ibadetlerini yerine getirdikçe mutluluğu artacak. Allah'ın ibadetlerini yerine getirdikçe her şey daha güzel olacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ibadetlerini severse, Allah o kişide öyle hazırlıklar vücuda getiriyor ki kalbine ulaşıyor Allah Teala, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor, göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. O kişi zikir yapınca rahmet ve fazl gönderiyor ona. Kişi neticede irşat makamına ulaşmayı istiyor ve Allah Teala

Onun için onu huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi kılan kişiye de mutlaka, huşu sahibi kılan kişiye de mutlaka mürşidini gösteriyor. Kişi 14. basamakta mürşidine ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Artık ikinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti Allah'a ulaşmayı gerçekleştirene kadar bu kişi de devam eder. Allah'a ulaşmayı dilediğinden itibaren kişi kendini mutlu hissetmeye başlar. Bu mutluluk bir süre devam eden bir mutluluktur. O kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar giderek artan bir mutluluk olacaktır. Ama tabiyetten sonra. Tabiyete kadar da kişi mutludur. Allah'a ulaşmayı dilediği için mutludur. Allah Teala onun iradesini, cüz'i iradesini, ilahi iradesinin kontrolü altına almıştır. Tağutu da o kişiden kesin olarak ayırmıştır. Tağut o kişiye hiçbir şekilde tecavüz edemez. Onu kötü şartların içine koyamaz. Ona zarar veremez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen birisi söz konusu. Böyle bir dizaynda o kişinin ne olacağına bakalım beraberce. Ne görüyoruz? Gördüğümüz şey son derece açık. O kişi irşat makamına ulaştıktan sonra ruhu vücudundan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Kişinin kalbine iman yazılıyor. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşiyor. Kişiye Allah-u Teala o güne kadar 1-10 verirken o günden sonra 1-100 vermeye başlıyor. Ve ruhu Allah'a doğru yola çıkınca her katta yüzer arttırıyor Allah Teala o 1-100'ü, 1-200, 1-300, 1-400 ve nihayet 1-700 oluyor. Kişi Allah'ın zatına ulaşana kadar iradesi Allah'ın iradesinin kontrolünde ve şeytanın ve bütün zulmani varlıkların o kişiye tesiri hiçbir şekilde mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi burada bir mutluluğa ulaştırması söz konusu. Kişinin nefsinin kalbinde ruhu Allah'a doğru ulaştıkça devamlı %7 fazıl birikimi oluyor. Fazıllar kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanıyor. Bu nurlar her katta %7 olacağı için %49 olur kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman fazlaların miktarı. %2'de rahmet nuru baştan kalbe girmiştir. Nefsin kalbindeki nurlar %50'yi aşar. Ruh Allah'a ulaşır. Bu noktada kişi nefsinin kalbindeki afetler %50'den fazla yok olduğu için dünya mutluluğu günün yarısını aşmıştır. Kişi her gün o günün yarısından fazla mutluluğu yaşar. Mutsuzluk devresi her gün yarım günden aşağıdadır, azdır. Ne olmuştur bu kişi? Allah'ın garantisi altında ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah'ın zatında ruhu yok olmuştur. Ve dünya saadetinin yarısını yaşamaya başlamıştır. Cennet saadeti Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi oldu. Mürşidine ulaştığı an ikinci kat cennetin sahibi oldu. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı an üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Dünya saadeti ise günün yarısından ötede. Bu Allah'ın garantisidir. Kim olursa olsun, dünya üzerinde hangi günahları işlemiş olursa olsun, Allah-u Teala onları
mutlaka günahların hepsini affederek kendisine ulaştıracaktır. Bu ise üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısından fazlasıdır. Allah'ın garantisi altındasınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne diye üzülüyorsunuz? Hadi meydan sizin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Üzüntülerinizi sona erdirin. Huzursuzluğunuzu yok edin. Allah'ın teknesine binin. Allah Teala sizi kendine ulaştırsın. Zaten ruhunuz her halükarda Allah'a dönecektir. Marifet, dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizden bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Her şeyi Allah yapar. O kişiyi bütün görevlerini sevdirerek onları büyük bir zevkle yapmasını sağlayacak noktaya getirir ve mutlaka kendi zatına ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar. Bundan sonrası sizin gayretinize kalır. O gayrette de biz size mutlaka yardımcı oluruz. En büyük yardımcımız Allah'tır. O sizin de yardımcınızdır. Allah Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluklar sizin olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ın sohbetinde birlikteyiz. Konumuz irşad. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de iki yoldan bahsediyor. Rüşt yolu, gay yolu. Bakara suresinin 146. ayet-i kerimesinde, affedersiniz, Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Se'asrifu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebila ve in yerev sebilel gayyi yettehuzuhu sebila zalike biyennehum kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilin vellezine kezzebu bi ayatina ve likail ahireti habitat amaluhum buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, ne diyor acaba Allah Teala? Onları ayetlerimizden, yani ayetlerimizi idrak etmekten çevireceğiz ki diyor Allah Teala. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler o ayetlere inanmazlar. Rüşt yolunu, irşat yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol ittihaz etmezler, yol edinmezler. Gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır ve Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yani yalanlamalarıdır. Kim Allah'ın ayetlerini yalanlarsa ve Allah'a mülaki olma günü olan ahiret gününü yalanlarsa, tekzip ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Öyleyse insanların amellerinin boşa gideceği bir dizayn. Allah Teala neden bahsediyor? İrşat yolundan bahsediyor. Allah Teala neden bahsediyor? Gay yolundan bahsediyor. İşte irşat yolu rüşt yoludur. İnsanı irşat makamına ulaştırır, mürşide ulaştırır, tabiyetini gerçekleştirir. Eğer kişi sonuna kadar gitmeye azmederse, cehd ederse bu istikamette, kendine düşen görevleri yaparsa, o zaman şunu görürüz ki bu kişinin neticede mürşit olması söz konusu olur. Rüşt yolu kişiyi irşat makamına ulaştırır, başlangıçta tabi olmak için. En sonunda o kişiyi mürşit yapar. Kişi yılmadan hedefine doğru gitmekte ısrarlı olursa. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki
Rüşt yolunun bugün dünya üzerindeki temsilcisi biziz. Demek ki rüşt yoluna tabi olmayanlar, bir, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, iki, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, tekzip edenler.

İşte böylece insanların hedef tayin ettikleri müessese ortaya çıkar. Ya insanlar rüşt yolunu yol edinirler, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi rüşt yolunu yol edinmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi rüşt yolunu yol edinmemiştir. Gay yolunu yol edinmiştir kendisine. Gay yolu cehennem yoludur. Rüşt yolu yukarıya, gay yolu aşağıya götürür. Allah Teala Mutaffifin suresinde 8 ve 9 ve 18. ayetlerde Ebrar'ın kader hücrelerinin illiğinde olduğunu, Fücar'ın kader hücrelerinin ise sicinde olduğunu söylüyor. Birisi zemin kattan 7 kat yukarıdaki kader hücreleri Allah'ın dostlarının rüşt yolunu seçenlerin kader hücreleri. İkincisi Fücar'ın kader hücreleri rüşt yolunu seçmeyenlerin bu sebeple gay yolunda zaten bütün insanlar gay yolundadırlar. Rüşt yolunu seçmedikçe, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe herkes gay yolundadır. İşte sevgili kardeşlerim, o zaman bütün güzelliklerin bir hedefe ulaşacağı, ulaşması lazım gelen bir yol izlememiz lazım. Rüşt yolunu seçmemiz lazım. Öyleyse acaba kim Allah-u Teala'nın Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde onları ayetlerimizden çevireceğiz ki diyor. Allah-u Teala ayetlerinden çeviriyor insanları. O ayetlerden, Allah'ın ayetlerinden çevrilen insanlar söz konusu. Özellikleri rüşt yolu dururken, rüşt yolundan kendilerine bilgi verilmesine rağmen onu yol olarak tercih etmemeleri, gay yolunu tercih etmeleri. Arkasında Allah'ın ayetlerinden gafil olmak var. Gidecekleri yerde tabiatıyla cehennem. Rüşt yolunun gereği Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumunu bir ayetten gözden geçirelim. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكِ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala böyle söylüyor. Onlar diyor muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler kesin şekilde. Onlar dünya hayatından razı olanlardır. Ve dünya hayatıyla ancak doyuma ulaşanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. İşte kim Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafilse, hangi ayetlerinden? Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak, iradenin Allah'a teslim edildiği noktaya kadar
sürecek olan rüşt yolunu devreden çıkaranlar, gay yolunda ömür boyu kalanlar. Herkes gay yolundadır. Herkes doğuştan itibaren dalalettedir. Dalalette olanların hepsi gay yolundadır. Herkes dalalettedir. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman dalaletten kurtulur. Yani kendisine rüşt yolunu seçtiği zaman dalaletten kurtulur. Allah'a ulaşmayı dilemek demek, kişinin kendisine rüşt yolunu seçmesi demektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri rüşt yoluna yönlendirdi. Biz de sizleri rüşt yoluna yönlendirmeye çalışıyoruz. Rüşt kelimesi, raşit kelimesi, mürşit kelimesi, mürşidin kelimesi, irşat kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor.

Bütün insanlar için rüşt şarttır, temel hedeftir, vazgeçilmez hedeftir. Öyleyse böyle bir müessesenin, irşat müessesesinin oluşabilmesi, bu rüşt müessesesinin iyice anlaşılmasına bağımlıdır. Allah Teala Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde şunları söylüyor. Diyor ki: La ikrahe fid dini kat tebeyne rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Rüşt yoluyla gay yolu, rüştle gay birbirinden kesinlikle ayrılmıştır. Beyan edilmiştir. Tebeyyün etmiştir. Öyle olduğu tespit edilmiştir. Kattebeyne rüştü minel gay. Öyleyse bakıyoruz sevgili kardeşlerim gay yoluna. Rüşt yoluyla ayrılmış. Kimlerdir rüşt yolundakiler? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Rüşt yolundakiler ancak mürşide ulaşacak olanlardır. Gay yolundakiler hiçbir zaman kendilerine bir mürşit aramak zahmetine katlanmayacaklardır. Cehennemden kurtulmaları da mümkün değildir. Allah Teala devam ediyor ayet-i kerimeye. Femen yekfur bittaguti ve yumin billahi ve kat istemseke bil uvetil uska. Kim Allah'a aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve tagutu inkar ederse, insan ve cin şeytanlara tabi olmazsa, onları devre dışı bırakırsa, reddederse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışırlar diyor Allah Teala. İşte bu rüşt yolunun sahibi olan mürşidin eli o söz konusu olan kulptur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes netice itibariyle bir yerlerde olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için böyle bir müessese söz konusudur. Rüşt müessesesi. Allah Teala şöyle devam ediyor. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allahu veliyyüllezine amenu. Allah amen olmayı olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Yani nefs tezkiyesi yaparlar. Kapkaranlık olan nefslerinin kalbi nurlandırılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunhum minen nuri ile zulümati. Kim de diyor kafirse o onlar tagutun dostlarıdırlar. Ve tağut tarafından nurdan tekrar zulmete götürülürler. Allah Teala zulmetten nura ulaşmaktan bahsediyor. Nasıl ki herkesin kalbi başlangıçta kapkaranlıktır, afetlerle %100 doludur. Eğer bu kişi
Allah'a ulaşmayı dilerse nefs tezkiyesine başlayacaktır. Mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra nefs tezkiyesi vasıtasıyla Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kişinin kalbine ulaşacaktır. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacaktır. İşte bu toplanma sebebiyle oradaki %2 rahmet birikimi aşılınca artık nefsin kalbine devamlı fazıllar girmeye başlayacaktır. Fazıllar nefsin kalbinde kalıcı unsurlardır ve nurdurlar. Kişinin kalbinin karanlıklarını yok ederek nurlar gelip o kişinin kalbine adım adım yerleşecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan ilişkilerde böyle bir dizaynı gerçekleştiren herkes, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bu hedeflere mutlaka ulaşır. Allah onların dostu olur ve onları tağuta dost olmaktan kurtarır. Tağut, insan ve cin şeytanlar demek. Sevgili kardeşlerim, her şeyi Allah için vücuda getirmek asıl olan her zaman işte budur. Allah için yaşamak. Bir insan rüşt yolunu seçtiği zaman, yani Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, hayatının en doğru ve kendisini mutlaka cennete ulaştıracak olan kararını vermiştir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onun üzerinde mutlaka tesire hemen başlar. Ne yapar? Kör, sağır ve dilsiz olan bu kişiyi irşat makamına karşı, kör, irşat makamını irşat makamı olarak görmez. Sağır, irşat makamının söylediğini, rüşt yolunda olanların rahatça anladıklarını o kişi hiç anlamaz. Ve aynı zamanda rüştten, irşattan bu kişinin bahsetmesi hiçbir zaman pozitif istikamette olmaz. Mesela der ki, mürşide tabi olmak şirktir. Bunu söyleyen din adamları var. Ne kadar dinden habersiz insanlar, din adamı olmuşlar, profesör olmuşlar, üniversitelerde ders veriyorlar sevgili kardeşlerim. Açık açık söylüyor adam. Mürşide tabi olmak şirktir diyor. Yedek ilahlar oluşturmaktır diyor. Her şey ne kadar asli unsurlarından uzaklaşmış. Şimdi bu durumda kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka irşat makamını gören, işiten ve idrak eden bir hale getirir Allah-u Teala onu. Ne yapar? Hastaları görme, işitme ve idrak etme hastalarını çalışır hale getirir. Ve görme, işitme ve idrak etme uzuvlarını da harekete geçirir. O kişi gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Neyi? İrşat makamını gören, işiten ve bilen. Ve böyle olunca o kişi zikir yapmaya başlar. Allah-u Teala onun kalbine ulaşıp kalbinin nur kapısını Allah'a çevirince, ayrıca göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolunu açınca, o kişi zikir yaptığında Allah-u Teala onun kalbine rahmet nuru gönderir. Rahmet %2 kişinin nefsinin kalbine girer.
%2'yi bulduğu zaman konumuzla ilgili olay cereyan eder. O kişi irşat makamının kim olduğunu, kendisini irşat edecek kişinin kim olduğunu istihare namazı kılarak veya hacet namazı kılarak Allah'tan sorar. Hacet namazını kılarsa beni mürşidime ulaştır diye kılar. İstihare namazını kılarsa benim mürşidim kim olacak diye sorar. Sevgili kardeşlerim, işte bunun neticesinde irşat makamına ulaşılır. İrşat makamı kişiyi irşad eder. Onu bilmediği Allah-u Teala'nın güzellikleri konusunda bilgi sahibi kılar. Şu anda dünyadaki din öğretimine, İslam din öğretimine, Hristiyan din öğretimine, Musevi din öğretimine baktığımız zaman İslam'ın 7 safhasının aynı zamanda Hristiyanlığın da 7 safhasının aynı zamanda Yahudiliğin de 7 safhasının devreden çıkarılmış olduğunu görürüz. Artık insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşitlerine ulaşıp tabi olmuyorlar. Allah da onların ruhlarını kendisine ulaştırmıyor. Fizik vücutlarını teslim almıyor. Nefslerini teslim almıyor. İradelerini de teslim almıyor. Böylece insanlar gay yolu üzerinde ömür tüketiyorlar. Gidecekleri yer cehennem. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler rüşt yolunun, irşat yolunun gereklerini yerine getirirler. 14. basamakta mürşitlerine ulaşıp mürşitlerine tabi olurlar. Ve irşat olayı burada fiili olarak başlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan olarak mürşidine ulaşır. Ulaştığı anda 7 tane de nimet alır. Allah-u Teala'dan irşat müessesinin başlamasıyla beraber o güne kadar ihsan adı altında gelen Allah-u Teala'dan gelen her şey nimet hüviyetine girer. Birinci nimet o kişinin başının üzerine Allah-u Teala kendi katından devrin imamının ruhunu gönderir. Devrin imamı devrinin en büyük mürşididir. Huzur namazının İmamlığı sadece hayatta olan insanlar tarafından, dünya üzerinde yaşamakta olanlar tarafından gerçekleştirilir. İmamlık, imamet sadece bu dünyada hayatta olanlar için geçerlidir. Onun için hayatta olan birisi mutlaka oraya vekalet edeceğine göre. Neden vekalet? Çünkü asaleten ancak Nebiler yani peygamberler huzur namazının imamıdır. Ama zamanımızda peygamber yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ki son nebiydi, son peygamberdi. Ondan sonra nebi yok. Öyleyse bir veli resul huzur namazının imamlığını yapacaktır. Bu imamet vekaleten gerçekleşir. Vekaleten imamlık müessesesi söz konusu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir muhtevada kişinin harekete geçmesi, mürşidine ulaşması ve tabiyeti onun üzerinde 7 tane nimeti oluşturur. Devrin imamının ruhu o kişinin başına gelir ve kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazar. Devrin imamının ruhunun o kişinin başına gelmesinin hedefi nedir?
Devrin imamının ruhunun gelmesinin sebebi o kişinin ruhuna senin yevmi talakın, Allah'a milaki olma ulaşma günün geldi, vücudu terk et emrini vermesini gerçekleştirmek içindir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi herhangi bir mürşide ulaşsa ve tabi olsa bu olay gerçekleşmez. Onun başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşmaz. Oluşabilmesi için kişinin mutlaka hacet namazını kılması lazım. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hacet namazını kılarsa Allah'ın mürşidini gösterir. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşması lazım. Öyleyse mürşit farz mıdır? Farzdır. İrşad da farzdır. Mürşit de farzdır. Allah Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühellezine aminu aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete." Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. İkinci takvadan bahsediyor Allah Teala. Nasıl? Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor. İşte bu vesile mürşittir. Konumuzun da temelini teşkil eder. Çünkü irşat mürşitler eliyle gerçekleştirilir. Mürşitler irşat etmek yetkisi ile Allah Teala tarafından donatılır ve irşada memur ve mezun kılınırlar. Böyle bir şey için kişinin mutlaka önce daimi zikre ulaşması lazım. Ulu'l-elbab olması lazım. Bu noktadan sonra, o kişi ulu'l-elbab olduktan sonra yedi kademe yerlerin melekûtu o kişiye gösterildikten sonra gök katlarını göstermeye başlar Allah Teala. O kişinin mürşit olabilmesi için mutlaka daimi zikre ulaşması asıldır. İrşad edebilmek yetkisinin sahibi olanlar Allah Teala tarafından irşad makamına tayin edilenlerdir. İşte bu noktada ulu'l-elbab makamını tamamlayan kişi yerlerin melekûtu yedi kat cehennem gösterildikten sonra sona ermiştir. O zaman göklerin melekûtu başlar. Birinci gök katı gösterilir önce. Kişi ulu'l-elbab makamında ulu'l-elbab'tır. Lüplerin sahipleridir. Ve şu özelliklerin sahibidir. O kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci faktör ve bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikirde olduğu için her an nur geliyor kalbe ve nefsin kalbindeki nurlar %100'e ulaşmış durumda. Hiç afet kalmamış, bütünüyle nurdan oluşmuş ve bu sebeple Allah Teala o kişiye müdahalede bulunmuş. Ona özellikler vermiş. Önce bu kişi daimi zikrin sahibi. Öyle olduğu için de nefsinin kalbinde hiç afet yok. Hiç afet olmamasının müjdesi olarak Allah Teala onun kalp gözünü açmış. Göstermek istediği her şeyi kalp gözüyle kişiye gösteriyor. Allah Teala onun kalp kulağını açmış. Ve ona söylemek istediklerini söylüyor. Kişi de Allah'ın söylediklerini değerlendiriyor. Öyleyse Allah'ın söyledikleri söz konusu, bu söylediklerini gerçekleştirmek söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın
Bu istikametteki müessesesine baktığımız zaman o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın müdahale ettiğini görüyoruz. Kalbinin Allah'ın nurlarıyla tamamen dolduğunu görüyoruz. Kalp tamamen %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuş durumda. Öyleyse böyle bir noktada bu kişi için Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Kalbi %100 nurla dolmuş. Allah-u Teala bunun üzerine kalp gözünü açmış. O kişiye göstermek istediği her şeyi gösteriyor. Kalp kulağını açmış. Söylemek istediği her şeyi söylüyor. Sonra üçte vasıf şartı. Bu dört tane vasıf şartının sonunda üç tane de sonuç çıkıyor ortaya. Bu kişi eyni tezekkür oluyor. Yani Allah-u Teala ile her konuyu tezekkür etmek, karşılıklı konuşmak imkanını buluyor. Allah-u Teala diyor ki, فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. İşte kişi bu noktada zikir ehli oluyor. Bu zikir ehli olmak, o kişinin bir hedefe ulaşmasını ifade ediyor. Kişi ehli zikir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bir zikir ehli insanın durumuna bakıyoruz. Bu Allah ile her an konuşabilen bir ehli tezekkürdür. Allah ile konuları karşılıklı müzakere eden, tezekkür eden bir kişi ehli hayırdır. Her an zikirde olduğu için, daimi zikirde olduğu için her an derecat kazanan, yani hayır kazanan birisidir. O gerçek anlamda bir hayır ehli olmuştur. Peki sonrası, üçüncüsü de bu kişi hikmet sahibi olmuştur. Ehli hükümdür ve ehli hikmettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına birlikte bakıyoruz. Mürşit olacak kişi önce bu vasıfların sahibi kılınıyor. Ulelbab makamında bu iki sonuç vasfını kazanan, ehli tezekkür olan ve ehli hayır olan kişi, daimi zikir yaptığı için her an derecat kazanan, devamlı hayır ehli olan, bu sebeple derecat kazanmak hayır olduğu için bu kişi üçüncü bir vasıf daha kazanıyor. Üçüncü bir sonuca daha ulaşıyor. Kişi ehli hüküm, ehli hikmet oluyor. Ehli hüküm oluyor. Bu kişi hakim veya hakem olduğu zaman Allah-u Teala'dan sorarak karar verdiği için daima adil kararlar veriyor. Bu kişi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin 28 basamaktan hangisine oturduğunu, hangisine dayalı olduğunu bir bakışta biliyor. İşte bu kişi mürşit olmuş mudur? Hayır, bu vasıfların sahibi olduğu halde mürşit olmamıştır. Rüşt makamının sahibi değildir. Bundan sonra o kişi muhlis olacaktır. İhlas makamının sahibi olacaktır. Ve ihlas makamının sahibi olması da onu
irşat makamına ulaştıramaz. Peki bu kişi kendisi irşad olmuş mudur? Hayır. İhlas makamında 7 tane gök katı gösterilir. En son gösterilen Sitretül Müntaha'dır. Bunun üzerine kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir Allah-u Teala tarafından. Öyleyse mürşit Tövbe-i Nasuh'un sahibidir. Tövbe-i Nasuh ettiği zaman, Tövbe-i Nasuh'la Allah-u Teala'nın huzurunda kişi tövbe ettiği zaman bu kişi mürşit olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Ama salah makamına geçecektir. Tövbe-i Nasuh, ihlas makamının sonudur. Salah makamına bundan sonra geçirir Allah-u Teala kişiyi ve o kişinin Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesine göre bir, günahlarını örter. 2. günahlarını örttükten sonra o kişinin başının üzerine salah nuru verir. Bu onun üzerindeki ikinci nurdur. İkinci nurdur. Başının üzerine bir defa devrin imamının ruhu ve ona ait olan salah nuru vardır. Şimdi de ikinci bir salah nuru, kendisine ait salah nuruyla iki tane nurun sahibi olur. Ve Allah Teala onun günahlarını sevaba çevirtir. Bu sevaba çevirme noktası kişinin Allah Teala'dan aldığı salah makamındaki nimetlerin üçüncüsüdür. Sonra ne yapar Allah Teala? Sonra o kişinin iradesine de teslim olur. Ezelde Allah'ın iradesinin bizim irademizden istediği iradenin de teslimi olayı salah makamının dördüncü kademesinde gerçekleşir. Ve Allah ondan sonra kişiyi, tövbeyi nasuh yapmış olan bu kişiyi irşada mezun, memur ve mezun kılar. O kişi irşad ehli olmuştur. İrşad makamının sahibi olmuştur. İrşada memur olur. Yani Allah-u Teala'nın sadece emirlerini yapacaktır. Allah-u Teala devamlı olarak emirler verecektir. O kişi de devamlı olarak Allah'ın emirlerini yerine getirecektir. Hangi emri verdiyse mutlaka onu yerine getirecektir. Sonra sevgili kardeşlerim, bu emirlerin yerine getirilmesinin arkasından ne geliyor? İrşada memur olmanın standardı bu. Allah emredecek, mürşit yerine getirecektir. Ve böylece emirleri yerine getirmeye memur olduğunun gereğini gerçekleştirecektir. Emri yerine getirmek suretiyle. Memur olduğu yer, gerçekleştirmek, emrolunduğu şeyi gerçekleştirecektir. Ve mezun kılındın diyor Allah-u Teala, irşad etmeye sana izin verdik demektir bunun manası. Kişi burada hakka tukati, takva sahibi olur. Allah-u Teala'nın tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad makamının sahibi olur. İşte burası 28. basamağın 5. kademesidir. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşad makamının sahibi olmuştur. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala.
Ve böylece kişi bu muhteva içerisinde bir hüviyet taşıyor. İrşad vazifesi artık o kişiye verilmiştir. Öyleyse irşad müessesesi, irşad makamı eliyle, yani mürşit eliyle gerçekleşir. Allah-u Teala'nın verdiği irşada memur ve müezzin kılındığın emrinin gereği gerçekleştirilir. Hiçbir mürşit Allah'ın emretmediği bir şeyi müridine emretmek yetkisinin sahibi değildir. Allah emredecektir. Mürşit onu yerine getirecektir. İrşad makamı bu muhteva içerisinde kurulur ve kişi irşada memur ve mezun kılınır. İşte irşad müessesesi bu mürşitler eliyle oluşur. Bir insan eğer mürşidine ulaşmadıysa, tabi olmadıysa, hiçbir zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. O kişi ermiş evliya olamaz. Ruhunu Allah'a teslim edemediği gibi bundan sonraki kademeler olan fizik vücudunu da Allah'a teslim edemez. Nefsini de Allah'a teslim edemez. İradesini de Allah'a teslim edemez. Öyleyse irşad müessesesi bir mürşidi, bir de müridi gerektirir. Mürid, murad eden demektir. Neyi murad eden? Allah'a ulaşmayı murad eden. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi. Mürid, murad edendir. Talep sahibidir. Mürşid de onun talebine cevap verecek olan, Allah'ın o cevapları vermekle vazifeli kıldığı, yetkili kıldığı ve o vasfa ulaştırdığı insandır. Öyleyse o mürşidin yardımıyla gerçekleşir bütün olaylar. Bu statü içerisinde kişi irşad makamının sahibi olarak görev yapar. Öyleyse ne olur kişinin mürşidine ulaşması halinde? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse nefsinin kalbinde mutlaka %2 rahmet birikimi gerçekleşecektir. Bu birikim gerçekleştiği takdirde o kişi Allah'tan mürşidini sormak mevkindedir. Bir defa mürşit gördük ki farzdır. İkincisi gördük ki Allah'tan istenir. İşte kişinin Allah'tan mürşidini istemesi hacet namazı adı verilen veya istihare namazı verilen iki namazdan birini kılmasıyla mümkündür. Ve Allah Teala bunu bu tarzda olarak farz kılmıştır. Diyor ki

vasıfları taşıyan kişi huşu sahibidir. Huşu sahipleri hariç diyor Allah Teala. Vasıf veriyor. Onlar diyor Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel Allah'laştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Öyleyse o insanların durumuna bakıyoruz. Bu kişi Allah'a inanıyor. Bir, Allah'a dünya hayatındayken ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanıyor. İki, bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. Üç, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına, Allah'a ulaştıracağına kesin iman eden birisi. İşte irşat makamıyla bir araya gelen, irşat makamına tabi olan kişi böyle bir insandır. İrşat makamı Allah'ın kendisine verdiği yetkiyle o kişinin kendisine ait olup olmadığını net olarak bilir. Ve de gereğini gerçekleştirir. Bu öyle bir olaydır ki tabiyet anında devrin imanın ruhu kişinin başının üzerine girer. Kalbinin içine kişinin iman yazılır. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. O kişi Allah-u Teala o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlar ve bu 1'e 700'e kadar da yükselir. O kişinin bütün günahları Allah-u Teala tarafından o gün mürşidine tabi olduğu gün sevaba çevrilir. O kişinin sevapları zaten vardır. Bir de günahlarını da Allah-u Teala sevaba çevirir. İşte Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu hususu çok açık bir şekilde dile getirmiş. Diyor ki Allah-u Teala, ey amin olanlar, iman sahipleri, inananlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Kişinin bu kademede Allah'a ulaşmayı dilediği zaman günahları örtülür. Yani irşat makamına ulaşmak, rüşt makamına ulaşmak, o kişinin bütün günahlarını örtmesi demektir. Allah-u Teala tarafından bütün günahlarının örtülmesi demektir. Ve bu noktadan itibaren her şey başlayacaktır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşmıştır. Tabiyeti anında devrin imanın ruhu kişinin başının üzerine gelerek onun ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi der. Ve kişinin ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu Seyyid-i Sülük adlı müessesinin başlayabilmesi mutlaka mürşide tabiyetle gerçekleşir. Rüşt yoksa, rüşt makamı, irşat makamı yoksa bunun gerçekleşmesi de hiçbir zaman mümkün değildir. Tabiyet anında kişinin nefs tezkiyesine başlaması söz konusudur ki, nefsinin kalbine Allah'ın rahmeti %2 girmiştir. Ama bundan sonra fazıllar girecektir. Nefsin kalbine her %7 fazıl girdiğinde, tabi olan kişinin ruhu zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, sonra da üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bütün bunlar, İrşat makamına tabi olmakla gerçekleşecektir. Ayrıca o kişinin bütün günahları sevaba çevrilecek. Allah-u Teala o kişiye verdiği derecelerde 1'e 10 iken

%100'e, oradan da 1'e 700'e kadar yükselecektir. İşte sevgili kardeşlerim, irşat müessesesi bir mürşide, bir de müride ihtiyaç gösterir. Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan mürşit olamaz. Mürşit olmak Allah'ın reyiyle gerçekleşen bir olaydır. Allah Teala tarafından daha başlangıçta kişinin seçilmesi gerekir. Mürşit olmak için değil, Allah'a ulaşmak konusunda seçilmesi gerekir. Ve kişinin mürşit olabilmesi için yolun sonuna kadar sebat göstermesi gerekir. Ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmedikçe kişi mürşit olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetini burada tamamlamayı Allah Teala mümkün kıldı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Kur'an'dan kopan Kur'an hakikatleri konusunda bir araya getirdi. Bu akşamki konumuz Resul ve Nebi kavramları. Gerçek anlamda Kur'an'ın hakikatlerine tamamen ters düşen bir yozlaşma dinimize musallat olmuş ve insanlar Kur'an hakikatlerinde Resul ve Nebi kavramlarını alt üst etmişler. Doğrudan her şey yanlışa dönüşmüş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Nebi kelimesi Farsça peygamber kelimesiyle eşdeğerdir. Biz de Türkçemizde Nebi kelimesi değil de peygamber kelimesini kullanırız. Peygamberler. Kimdir peygamber? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdir. Kur'an-ı Kerim tabiriyle nebidir. Hem de nebilerin sonuncusudur. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki: Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın resulüdür ve hatemin nebiyindir. Nebilerin, peygamberlerin hatemidir, mührüdür. Hitam budur peygamberlik, onunla son budur diyor. Peygamberlerin sonuncusudur diyor. Öyleyse peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le son bulmuştur. Ondan sonra bir daha peygamber gelmeyecektir. Ama olay böyle olmasına rağmen insanlarda bir inanç var. Nebi olmadan Resul olunmaz. Burada bariz bir yanlışlığın adım adım bütün İslam alemini kapladığını görüyoruz. Birinci yanlış, Nebi olmadan Resul olunmaz iddiası. İkinci yanlış, bütün Resuller Nebidir iddiası. İnsanlar bir sürü yanlışa imza atmışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sadece son nebi değildir diyorlar, son resuldür diyorlar. Sevgili kardeşlerim, nübüvvet peygamberliktir. Risalet ise elçilik. Velayet, risalet ve nübüvvet birbirinin ardından gelen üç kademedir. Velayet en alttaki kademedir. Risalet onun bir üstü kademedir. Nübüvvet ise diğer ikisinin de üstündedir. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir deniyor. Bütünüyle yanlış bir ifade. Bütün Resuller peygamber değildir. Ayrıca Resullere kitap verilmez. Yani her tarafı yanlış bir dizayn gelmiş dinimizin üzerine çöreklenmiş. Şeytan bir yılanla
dini bilgileri alt üst etmiş. Evvela Nebi kelimesi Kur'an-ı Kerim'de mutlaka peygamberleri ifade eder ve akaidin temel ayaklarından bir tanesi doğrudur sadece. Bütün nebiler Resul'dür. Gerçekten bütün nebiler, bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka elçidirler. Kendi kavimlerinin mutlaka Resulüdürler. Ama kainatın peygamberidirler. Peygamberler kainat için geçerlidir. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, seni bütün alemlere rahmet olasın diye yarattık diyor. Bu aleme, zahiri aleme rahmet olasın diye değil, bütün alemlere rahmet olasın diye yarattık diyor. Ve konuyu incelediğimiz zaman yanlışlıkların ard arda geldiğini görüyoruz. Allah Teala her şeyden evvel bütün devirlerde, bütün kavimlerde Resullerin mevcut olduğunu söylüyor. Bütün Resuller Nebidir diyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de son Nebi olduğunu bildiklerine göre, şu anda da bütün kavimlerde Resuller yaşadığına göre, acaba ne diyecekler bu işe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir daha Resul gelmez diyorlar. O sadece Nebilerin değil, Resullerin de sonuncusudur. Böyle bir iddia söz konusu. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz şimdi. Doğan suresi 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetler. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Habibim diyor, gökleri bir dumanın bütün gökleri kaplayacağı bir günü gözetle diyor. Gelecekteki o günü gözetle ki orada bütün gökleri bir duman kaplayacaktır. Ve o devirde yaşayanlar diyeceklerdir ki, Ya Rabbi bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz müminleriz. Buraya geldiğimiz zaman görüyoruz ki Duhan, yani o suredeki duman aslında bir azap. İşte azabı oluşturan şey fitne. Bu zamandan bahsediyor Allah Teala. Ve onlar diyorlar ki Ya Rabbi bu azabı bizden kaldır çünkü biz müminleriz. Allah Teala buyuruyor ki biraz sizden azabı kaldıracağız, sonra siz gene küfre döneceksiniz diyor. Ve de diyor ki onlara apaçık bir Resul geldi. Ona Mecnun dediler, deli dediler ve öğretilmiş dediler. Yani şeytandan vahiy alıyor, şeytan tarafından öğretilmiş dediler. Ve onlar ibret almazlar diyor Allah Teala ve diyor onlar o Resul'den yüz çevirdiler. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yüzlerce sene sonra bir Resul'ün geleceği kesin şekilde ifade ediliyor. O zaman bu bir realite olduğuna göre evvela şu sualin cevabını istiyoruz.
Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyecekti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda son Resul'dü. Son Nebi değil. Hem son Nebi'ydi hem de son Resul'dü. Kur'an-ı Kerim açık bir kesin bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra bir Resul'ün geleceğini söylüyor. Üstelik de söylediği Resul o biziz. Ceviz kabuğu rezaletinde bütün bunlar gerçekleşti. Öğretilmiş dediler. Şeytandan vahiy oluyor, alıyor dediler. Deli dediler. 3 tane deli raporu ver dediler. Ve biz 3 defa oradakilere, bizi dinleyen 60 milyondan fazla insana Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa gideceğiniz yer cehennemdir mesajını vermek için oradaydık ve bunu hamdolsun ki başardık. Ama ondan sonra insanlar bizden gerçek anlamda yüz çevirdiler. Bize zararları da dokundu. Bu yüzden Amerika'ya göç etme emrini aldık. Öyleyse bu konudaki inanışların hepsi yanlış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebidir. Kur'an'a tam uygun bir hakikat. Gerçekten son peygamberdir. Ondan sonra bir daha peygamber gelmeyecek. Kesin. Ama son Resul değildir. Kıyamete kadar Resuller var olacaktır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen Resuller Nebi olmadan Resul olunmaz iddiasını bütünüyle çürütmüyor mu sevgili kardeşlerim? Sevgili iddia sahipleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geldiği Kur'an-ı Kerim'de kesinleştirildiğine göre orada hiç kimse Nebi olmadan Resul olmaz iddiasını artık söyleyemez. Öyleyse akaidin bir ayağı bütünüyle sakat. Nebi olmadan Resul olmaz iddiası bütünüyle boş bir sözdür, bir safsatadır. Aksini iddia eden var mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul'ün geleceği bir başka ayet-i kerimeler grubunda da anlatılıyor. Furkan 27, 28, 29, 30 diyor ki Allah Teala orada onlar dediler ki diyor keşke o beni yoldan çıkaran kişiye inanmasaydım. O beni talayette bıraktı. Keşke Resul'e tabi olsaydım. Ve bu dalaletten kurtulsaydım. Beni o yoldan çıkardı ve dalalette kalmama sebebiyet verdi. Ve ayet-i kerimeler şöyle bitiyor. Resul dedi ki, Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Kur'an'dan göç ettiler. Benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Bu Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olabilir mi? Kur'an terk mi edilmiş orada? Tam aksine Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ey sahabe onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Öyleyse sahabenin Kur'an'ı terk etmesi diye bir şey değil, bütününe iman etmesi söz konusu. İşte bir ikinci ayet, ikinci grup ayet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resullerin geleceğinin kesin işaretini veriyor.
Neyse son zamanlarda bir iki tane akıl tane çıkıp Resullerin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra da geleceğini kabul etmiş göründüler. Aslında kesin iddia sahipleriydi biliyorsunuz bunlar. Şimdi yavaş yavaş hakikatler karşısında vaziyet almaya başladılar. Çark ediyorlar. Viraj alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, nübüvvetle Risalet birbirinden farklı iki kavramdır. Ama bütün nebiler, bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka risaletle vazifelidir. Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de nebiydi, peygamberdi ama aynı zamanda da resuldü. Bütün resuller peygamber değildir. Bütün resuller nebi değildir. Ama bütün nebiler mutlaka resuldür. Bütün resuller nebi değildir diyoruz. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Bir. Bütün peygamberleri gözden geçirdiğimiz zaman peygamberler arasında mutlaka fetret devirleri vardır. Yani peygambersiz geçen devreler. Hz. Musa ile Hz. İsa arasında birçok peygamber gelmiş geçmiştir. Ama hepsinin aralarında fetret devirleri vardır. Boşluklar, peygambersiz geçen devreler. Ve Hz. İsa'dan sonra 600 yıl geçmiştir. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nübüvvet verilmiştir. 600 yıllık bir boşluk devresi, fetret devresi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 1400 küsur yıl geçmiştir. Bu süreç içerisinde bir peygamber gelmemiştir. Bugün de peygamber yoktur. Kıyamete kadar da olmayacaktır. Öyleyse nübüvvet fetret devirlerine sahiptir. Ama Risalette fetret olayı kesinlikle yoktur. Gerçekten öyle mi? Bakalım Müminin Suresi 'a Teala diyor ki Müminin Suresi 44. ayet-i kerime biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor Allah-u Teala. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Hiç istisna olmamış. Bütün kavimler Resullerini mutlaka inkar etmiş. Öyleyse Allah-u Teala bütün kavimlere Resul gönderiyor ve de devamlı gönderiyor. Nahl Suresi 36. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimlerdeki insanları dalaletten hidayete erdirsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler, bir kısmının üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Müminin 44'te bütün Resullere, bütün kavimlere Resul gönderildikten mada ayrı bir özelliği var konunun. Aynı zamanda ard arda göndeririz diyor Allah Teala. Ardı arkası kesilmeksizin bütün kavimlerde mutlaka her devirde Allah'ın Resulü vardır. Bu devirde de bütün kavimlerde Resul var. Bu ayet-i kerime gereğince. Yeter mi? Yetmez. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de Allah Teala biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz diyor. Bu demek ki Resuller, Nebi olmayan Resuller bunlar. Nebi olmadıkları kesin mi? Kesin.
Çünkü bütün kavimlere gidiyorlar ve ard arda gidiyorlar. Oysa ki nübüvvette fetret devirleri var. Peygamberin olmadığı devreler var. Ama kavim resullerinde fetret devirleri yok. Bütün kavimlerde resul bütün devrelerde var mıdır? Evet sevgili kardeşlerim. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü kafirler kapıda toplanırlar. Cehennem bekçileri kapıları açarlar ve onlara derler ki size Allah'ın resulleri gelmedi mi? Allah'ın ayetlerini okuyarak size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Yani ne demek istiyor Allah Teala? O resuller geldiklerinde diyorlar ki bizim görevimiz Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri, ameni olmayanları uyarmak, Allah'a ulaşmayı dileyin diye ikaz etmek ama ameni olanları müjdelemek, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemek. Bunu Allah'ın ayetleriyle size anlatmadılar mı? Buraya, bugün buraya cehenneme geleceğinizi size ayetleri okuyarak Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir kıyamet günü demediler mi? Onlar da derler ki, dediler, cehenneme giren herkes aynı şeyi söylüyor dediler. Ama azap kafirlerin üzerine azap sözü hak oldu. Tüm kafirler azaba duçar oluyorlar. Demek ki şimdi Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala diyor ki kıyamet günü içinizden cehenneme uğramayacak olan hiç kimse yoktur, olmayacaktır diyor. Ama diyor biz kafirleri orada cehennemde dizüstü çekmiş vaziyette bırakırız ve diğerlerini cehennemden alırız, cennete göndeririz. Burada dizüstü çekmiş vaziyette kalanlar, onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlar. Yoksa kıyamet günü herkes mutlaka cehenneme girer. Aranızda kıyamet günü cehenneme uğramayacak olan kimse yoktur diyor Allah-u Teala. Öyleyse cehenneme gelen herkese mutlaka bu sual soruluyor. Size Allah'ın Resulleri geldi mi? Herkesten cevap alınıyor. Geldi. Öyleyse bir insan hangi devirde yaşarsa yaşasın, hangi ülkenin, hangi köyünün, hangi kazasının, hangi şehrinde yaşarsa yaşasın, o kişiye mutlaka Allah'ın Resulü'nün tebliği ulaşır. Tebliğe ulaşmayan hiç kimse yaşamamıştır. Hiçbir devirde. Öyleyse kavim Resulleri bütün kavimlerde, bütün devirlerde mevcuttur. İsra suresi 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Öyleyse bütün kavimlere, bütün zaman parçalarında Resul gönderiyor Allah Teala. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde hiçbir kavim yoktur ki biz onlara kendi dilleriyle konuşan bir Resul göndermemiş olalım. Bunlar kavim Resulleri. Nebilerle aralarında büyük farklılık var. Öyleyse Resuller bütün kavimlerde, bütün zaman dilimlerinde yaşıyor. Kur'an-ı Kerim'de Resul kelimesi birçok hüviyette alelade elçiler içinde kullanılmış.
Firavun'un Hazreti Yusuf'a gönderdiği alelade bir ulağa, haberciye Kur'an-ı Kerim'de şöyle söyleniyor. Resul Yusuf'un yanına ulaştığı zaman Kur'an-ı Kerim'de nerede Resul kelimesi geçiyorsa bu peygamberdir safsatasına inananlar bu suallerin cevabını hiçbir zaman veremeyeceklerdir. Onlar sevgili kardeşlerim Kur'an hakikatlerinin karşısında tutunamazlar. Işığı görüp ışıkta gözleri kamaşan karanlığa ait olan böcekler gibi. Allah Teala Hazreti Süleyman'a Belkis'in gönderdiği habercilere de gene elçilere de gene Kur'an-ı Kerim'de Resul diyor. Resul zaten lügat manası itibariyle elçi demek. Ama Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün Resul kelimelerini peygamber olarak alanlar büyük hata ediyorlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kiramen kadimin meleklerine de Resul diyor. Resullerimiz sizi devamlı yazıyorlar diyor, filme alıyorlar diyor Allah Teala. Kiramen kâtibin melekleri onlar da Resul. Yeter mi? Yetmez. Hayır. Ölüm meleklerine de Allah Teala gene Resullerimiz diyor. Melek Resullerden bahsediyor. Yeter mi? Hayır. Yetmez. Allah Teala cin Resullerden de bahsediyor. Hem melek Resullerden bahsediyor, hem cin Resullerden bahsediyor. Şimdi kim kalkıp da bize kiramen katibe melekleri peygamberdir diyebilir? Kim kalkıp da bize kavim Resullerin hepsi peygamberdir diyebilir? Kim kalkıp da bize bütün devirlerde Allah'ın Resulleri mevcut değildir diyebilir. Öyleyse Allah'ın Resulleri bütün devirlerde hep mevcut olmuşlardır ve kıyamete kadar da olacaklardır. Allah Teala melek Resullerden de bahsediyor, cin Resullerden de bahsediyor. Cinlerden ve meleklerden Resul bahsettiğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse Cin suresinin 26 ve 27. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki Allah gaybı bilir ama kimseye gaybı söylemez. Resullerinden rızaya ulaşmış olanlar hariç diyor. Bu tasarruf rızasıdır. Yani huzur namazının imamlığına ait olan rızadır. Kim huzur namazının imamlığına tayin edilmişse o tasarruf rızasının sahibidir. Rızaya ulaşmamış olan bir Resul elbette düşünülemez. Ama bütün Resullerinde tasarruf rızasına ulaştığı düşünülemez. Tasarruf rızasına sadece her devirde bir tek Resul ulaşır. Ya bir peygamber Resul'dür ya da veli Resul'dür.
ama huzur namazının imamıdır. Kim huzur namazının imamlığına tayin edilmişse o kişi mutlak olarak tasarruftadır. Veli Resul de olsa tasarruftadır. Nebi Resuller zaten tasarruftadır. Huzur namazının imamlığı Allah-u Teala'nın dininde bir görevdir. Hiçbir devirde huzur namazı imamsız kalmaz. Huzur namazının imamı mutlaka hayatta olan birisi olmak mecburiyetindedir. İmam olmayanlardan hayatta olmayanlar da olabilir, hayatta olanlar da olabilir. Ama imam, huzur namazının imamı mutlaka hayatta olan birisi olacaktır. Böylece Allah-u Teala'nın dizaynında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir daha Resul gelmeyeceği safsatası artık tarihe karışmıştır. İki nevi Resul vardır. Peygamber Resuller, Nebi Resuller ve Veli Resuller. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim Veli Resullerim

benim ümmetimin velileri beni İsrail'in peygamberleri gibidir diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benden sonra veli, benden sonra nebi gelmeyecektir. Peygamber gelmeyecektir. Benden sonra imamlar gelecektir. Kim o imamlara tabi olmazsa onlar cahiliyet devri üzerine ölmüş olurlar diyor. Cahiliyet standartlarında ölmüş olurlar. Öyleyse bizatihi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra veli Resulü'nün geleceğini ifade ediyor. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki ey nebiler, sizlere kitap verdim ve hikmet verdim. Sizlerden sonra elinizdeki kitapları tasdik edecek olan bir Resulümüz gelecek diyor. O Resul'e yardım edeceğinize ve ona iman edeceğiniz dair bana misak vermenizi istiyorum diyor Allah Teala. Misak veriyor musunuz? Bunu dilinizde ikrar ediyor musunuz diyor. Şimdi bizim aklı evveller o işte o gelecek olan Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyorlar. Kitap zaten ona indiriliyor. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indiriliyor. Ve de o kitabın indirildiği nebiye de hitap ediyor. Diğer nebilere de hitap ediyor. Kur'an-ı Kerim'de geçtiğine göre olay Allah-u Teala'nın söylediği şey kesindir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların içinde. Öyleyse bu ayet tek başına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul geleceğini kesinlikle ifade ediyor. Üstelik de o peygamberlerin hepsinin ona yardım etmesini de istiyor. İşte o Mehdi Aleyhisselam'dır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o grubun içinde olduğunu nereden biliyoruz? Kesinlikle o grubun içindedir diyoruz. Çünkü Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki o nebilerden misak aldığımız zaman Hazreti Nuh'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan misak aldığımız zaman senden de aldık diyor Allah-u Teala. Bunlar ulul azm peygamberler. İşte Ali İmran 81'deki misak olayında sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil, diğer 4 ulul azm peygamber de var. Ama onlarla beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de olduğu kesin. Öyleyse Allah-u Teala orada sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. Bu Resul'e iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana söz verin diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu devrin Resulüne her açıdan yardım eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hurafeler bütün din kültürümüzü sarmış. Görüyorsunuz ya, her şey yanlış. Evvela Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü bütünüyle yanlış. Gördük ki
bütün Resuller peygamber değildir. Peygamberler sadece nebilerdir. Bu söz doğru olsaydı bütün kavimlerdeki şu anda Resuller hepsi bir peygamber olacaktı. Peygamberden geçilmeyecekti. Herkes peygamber olacaktı. Oysa ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e hükmünü koymuş. Hatemin Nebiyin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. Nebilerin hatemi, sonu, mührü. Öyleyse nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü bütünüyle yanlış. Nasıl nebi olunmadan resul olunmaz sözü yanlışsa, söylediğimiz delillerden sonra kim itiraz edebilir? Nebi olmadan resul olunmaz sözünün yanlışlığını kesinlikle ispat etmedik mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen her resul nebi olmadan resul olmuştur. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusudur. Ve Allah Teala Duhan 10, 11, 12, 13, 14'te Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzlerce sene sonra gelecek olan bir resulün geleceğini açık bir şekilde söylüyor. Aynı zamanda Furkan suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde de aynı şey söyleniyor. Bir resulün geleceği. Aynı zamanda Ali İmran 81'de de söyleniyor. Peygamberlerden sonra bir resulün geleceği. Öyleyse resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözünün resuller peygamberlerdir kesimi kesinlikle yanlış. Resullerin bir kısmı peygamberdir, bir kısmı değildir. Resullerin bir kısmı nebidir, bir kısmı velidir. Öyleyse açık ve kesin olarak son peygamber, son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra nebi gelmeyecektir. Öyleyse Resuller kendilerine kitap verilen peygamberler olması mümkün değildir. Çünkü Resuller şu anda bütün kavimlerde mevcut ve Allah-u Teala bütün kavimlere Resul mutlaka göndereceğini söylüyor. Her devirde, her kavimde bir Resul kıyamete kadar mutlaka var olacak. Öyleyse Resuller peygamberlerdir sözü bütünüyle Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor. Birincisi bu. Resuller kendilerine kitap verilenlerdir sözü, o da yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Görüyoruz ki Hazreti Muhammed nebidir, kendisine şeriat kitabı verilmiştir, Kur'an. Hazreti İsa nebidir, kendisine şeriat kitabı verilmiştir, İncil. Hazreti Musa peygamberdir, kendisine şeriat kitabı verilmiştir, Tevrat. Öyleyse peygamberler nebilerdir, nebiler kendilerine şeriat kitabı verilen peygamberlerdir. Resuller değil. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i Furkan olarak aldığınız zaman, doğruları yanlıştan ayıran faktör olarak aldığınız zaman, dinimize ne kadar çok hurafe girdiğini görüyorsunuz. Baştan aşağı yanlışlarla donatılmış bir dizayn. Hem Resuller peygamber değildir, hem de Resuller kendilerine şeriat kitabı verilmiş kişiler değildir. Resullere, peygamber olmayan Resullere Allah-u Teala sohbet kitabı indirir veya hiç indirmez.
bize de Allah Teala'nın bir sohbet kitabı indirdiğini biz de rahat rahat söyleyebiliyoruz. Öyleyse nebilere diyor Allah Teala kitap indiririz ki o kitaplardaki şeriatla hükmetsinler diye. Nebilere diyor, resullere demiyor. Nebilere şeriat kitabı indiririz ki nebilere kitap indiririz ki o kitaptaki şeriatla hükmetsinler diye. Nebiler peygamberlerdir. Kendilerine indirilen kitaptaki şeriatla hükmedeceklerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an indirilmiştir. Oradaki şeriatla hükmetmiştir. Öyleyse hangi konuya girsek bizim okullarımızda öğretilen din tedrisatının iler tutar tarafı yok. Her tarafı yanlış sevgili kardeşlerim. Özellikle bu risalet ve nübüvvet konusundaki bütün ifadeler yanlış. Bir tek doğru var. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldür. Tamam, doğru. Ama ötekilerin hepsi yanlış. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Yanlış. Hem resuller peygamber değildir resullerin hepsi. Bu açıdan yanlış. Hem de resullerin hepsine kitap verilmez. Bu açıdan da yanlış. Nebiler resullere verilen kitaplarla idare eden, kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ifadesi de Kur'an'a hiç uymuyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'da Allah Teala şeriat kitaplarını sadece peygamberlere verdiğini söylüyor. Nebilerden bahsediyor zamanımızın alimleri. Nebiler resullere verilen kitaplarla idare eden kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Tam aksine Allah Teala nebilere kitap verildiğini söylüyor, şeriat kitabı. Resullere değil de nebilere şeriat kitabı verildiğini söylüyor. Fakat biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Kur'an çoktan unutulmuş. Unutulan Kur'an'ın risalet ve nübüvvete müteallik unsurları her şeyiyle yanlışlıklara damgasını vurmuş. Ve de Kur'an'ın hakikatlerinin yerine insanlara, insanların öğrettikleri bir ilim verilmiş. Ve şimdi o ilmin sahibi olan zavallı alimler karşımızda o ilimdeki yanlışlıklarla bize akılları sıra din öğretecekler. Din Kur'an'dır. Kur'an'ın hükümlerine aykırı olan bütün hususlar kenlem yekündür. Yok hükmündedir. Onun için karşımızda hiçbirisi tutunamaz. İşte bu akşam sizlere Resul ve Nebi kavramlarından bahsediyoruz. İler tutar tarafları var mı sevgili kardeşlerim? Bütün söyledikleri yanlış. Bir tek şey doğru. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Aslında sevgili kardeşlerim, aynı kişiler her yanlışı söylüyor, yazılı hale getiriyor ve topluma mal ediliyor. O topluma mal edilen hususları biz sizlere şimdi açıklıyoruz Kur'an ayetleriyle.
bakıyoruz ki her biri yanlış. İşte bu bağlamda sizlere Kur'an'daki İslam'ı öğretmekle vazifeliyiz. Bu Resuller ve Nebiler konusundaki safsataların hepsi tarihe karışmıştır artık. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Onlar Nebi Resuldürler. Bütün huzur namazlarının imamları peygamberler var oldukça mutlaka peygamberdir. Ama huzur namazının imamlığı peygamberlerin olmadığı devrede de devam edeceği için onlar peygamber olmayan veli resuller tarafından derüfte edilecektir o makam. Şu anda da huzur namazının imamı peygamber olmayan bir veli olan, evliya olan Resul'dür. Risaleti peygamberlik diye anladıkları için her şey çığırından çıkmış. Sevgili kardeşlerim, gerçekten hayret etmemek mümkün değil. 14 asır boyunca insanlar hep ahkam kesmişler din hakkında. Hiçbiri de Kur'an-ı Kerim'le bu dinlerini karşılaştırmamışlar. Ve Allah-u Teala bu görevi bize verdi. Bütün ahkamı Kur'an'la karşılaştırmak. Allah bize Kur'an'ı öğretti. Ve de Kur'an'la karşılaştırdığımız zaman verilen hükümlerin çok büyük ölçüde tutarsız olduğunu, Kur'an-ı Kerim'e ters düştüğünü gördük. Öyleyse bu anlattıklarımızın ışığı altında şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Peygamberler kendilerine kitap verilen nebilerdir. Bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka resuldürler. 2. Üçüncüsü, resuller bütün kavimlerde, bütün devirlerde mutlaka mevcut olurlar. Her kavimdeki resul öldüğünde Allah-u Teala o kavme bir yeni resulü mutlaka vazifeli kılar. Hiçbir kavim insanlık tarihi boyunca hiçbir devrede resulsüz kalmamıştır. Bütün kavimlerde Allah'ın bir resulü bütün devrelerde mutlaka hayattadır. Bunların hepsini sizlere ayetlerle ispat ettik. Öyleyse akaideki bütün yanlışlıklar artık yok olmuştur. Hiç kimse nebi olunmadan resul olunamayacağını iddia edemez. Hiç kimse bütün resuller nebidir diyemez. Dedikleri zaman Kur'an-ı Kerim'i onların gözlerine sokarız. Artık yanlışlarla uğraşmaktan bıktık. Bu hakikatler mutlaka kafalara yazıla. Yazılmadığı sürece hep karşılarında onların kafalarına kakacağız bunları. Bu hakikatleri mutlaka öğrenecekler.

yanlış. İşte bu yanlışları sizlere Kur'an ayetleriyle ispat etmek için Kur'an'dan kopan bu hakikatleri bu akşam sizlerle bir defa daha tezekkür etmek için burada olduk sevgili kardeşlerim. Görüyorsunuz ki Kur'an'ın söyledikleriyle şu okullarımızda, üniversitelerimizde öğretilen din öğretimi birbirine taban tabana ters, Kur'an'a tamamen ters düşen şeyleri insanlarımıza öğretmişiz. Öğretmekle kalmamışız, o insanları profesör etmişiz. Bu profesörlerin bildiği şu risalet ve nübüvvet konusundaki bir tek konu hariç, bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür ifadesi hariç, ötekilerin hepsi yanlış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ilmin ne olduğunu onların da, din adamlarımızın da öğrendiğini ümit ediyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

صراحة مازن أنا ابتديت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. İşte gene o, sizler ve biz bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere varız. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak öyle bir güzellik ki içim öylesine huzurla, mutlulukla doluyor ki sizlere hitap ederken, özellikle bu mutluluk sohbetlerinde. İşte mutluluk diyoruz. Görebiliyor musunuz arkadaki güzelliği? Turuncuları, sarıları, yeşilleri. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki

bir anlatabilsem. Onu sevdikçe bu sevgi adım adım aşka dönüşecek. Allah'a aşık olacaksınız. Sonra da hayran olacaksınız. Hayatınızın her saniyesi, her dakikası zevklerle dolu geçecek. Şöyle olmak ister miydiniz sevgili kardeşlerim? Herkes size dertlerini anlatsın. Bütün içini boşaltsın, dertlerini, problemlerini omuzlarınıza yüklesin. İster miydiniz? Kalbiniz kararırdı diye düşünüyorsunuz. Ama bir gün Allah-u Teala sizi öyle bir yere getirir ki, orada herkesin dertleri size ulaşır, omuzlarınıza yüklenir, Allah-u Teala da omuzlarınızın üzerinden hepsini alır. Hiçbir yük yüklenmezsiniz. Kalbiniz kararmaz. Hep aydınlık, pırıl pırıl bir kalbin sahibi olursunuz. İşte şimdi yüzlerce kişi her gün bize ulaşır sevgili kardeşlerim. İşlerini dökerler, problemlerini söylerler. Onların acısını, problemlerini paylaşırız. Onlar o sıkıntılarını bize açmanın mutluluğunu yaşamışlardır, huzurunu yaşamışlardır. Yükler bizim omuzlarımıza aktarılmıştır. Allah-u Teala çözümleri önermiştir. Ondan sonra mı ne yapıyor? Hepsini alıyor omuzlarımızdan. Bize hiçbir şey bırakmıyor. Sevgili kardeşlerim, ne diyorsunuz? Hayat gerçekten güzel değil mi? Bir defa daha sorayım mı size? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Bize mi öyle geliyor? Hepimize öyle gelsin, dileriz Allah-u Teala'dan. Hepimize öyle gelsin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri öylesine seviyorum ki, her şey öylesine güzel ki, ah insanlara şu mutluluğun yolunu bir öğretebilsem, o kadar basit, o kadar kolay ki sevgili kardeşlerim. Henüz kardeşimiz olmayan, ilk defa bizi dinleyen, şu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diye düşünen kim varsa, evet size sesleniyorum, siz. Şu anda bu dünyada benden daha fazla sıkıntı içerisinde olan, benden daha fazla huzursuz olan insan var mı diye düşünen siz. Neden öylesiniz? Neden Allah'ın reçetesinde size düşen kesimi yapmıyorsunuz? Allah'ın reçetesi iki bölümden oluşur. Bir, kendi yapacakları. İki, sizin yapmanız lazım gelen. Sizin yapmanız lazım gelense o kadar basit, o kadar kolay ki neden mutlu olmadığınıza hep şaşarım. Sadece bilinçsizlik, sadece Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmamak sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki hepinize, ey benim kullarım, sadece bir tek şey yapmanızı istiyorum ben sizden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Hepsi bu kadar. Hadi çekiverelim hayatın kuyruğunu, mutluluk başlasın. Nasıl? Beni dinleyenlerin çok büyük bir kısmı, %90'ı zaten mutluluklarını başlatmışlar. Sözümüz onlara değil, size değil, ötekilere. Henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, şu dünyada yaşayan ama huzursuz, mutsuz olanlara, işte mutluluğun yolunu açıyor Allah Teala hepinize. Diyor ki mutlu mu olmak istiyorsun? Sadece bir tek dileğin, bunun başlangıcından
dünya saadetinin yarısına kadar seni taşır. Bir tek şey yapacaksın diyor Allah Teala. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dışarıdan bizi dinleyen sevgili kardeşlerim, çok mu zor? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Ne zaman bunu yaparsanız, eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, bu aslında çok cepheli bir olaydır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin madde bir, Allah'a inanması lazım. Madde iki, Allah'ın insan ruhunun ulaşabileceği bir Allah olduğuna inanması lazım. İki, üç, bunun üzerine, kendi üzerine 12 defa farz olduğuna inanması lazım. Dört, ve eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın mutlaka ruhunu kendisine, Allah'a ulaştıracağından da emin olması lazım. Gördünüz mü? Bir dilekle aslında ne kadar çok şeyin sahibiymişsiniz meğerse. Dileyip de ruhunuzu Allah verdiği söz gereği siz değil, siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah ulaştıracak. O verdiği söz gereği Allah Teala ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman yaşayacağınız mutluluğu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Başka türlü sorayım. Evliya olmak ne demek biliyor musunuz? Öylesine kolay, öylesine basit bir olay ki siz olmuyorsunuz. Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Sizi evliya yapan siz değilsiniz. Allah. Sizi Allah Teala, sizi yani sizin ruhunuzu, kendine ait olan sizin ruhunuzu gene kendisine ulaştırıyor. Neden kendine ait olan diyoruz? Çünkü Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki biz insanı sevva ettik, Adem Aleyhisselam'dan bahsediyor ve ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Sonra da bütün insanlara Allah Teala ruhundan üfürüyor. Ruhundan üfürüyor. Sonra mı ne istiyor? Sonra diyor ki şu dünya hayatını yaşıyorsunuz ya diyor. İşte bu dünya hayatında o size verdiğim emanet var ya diyor. Size verdiğim ruh. Onun sahibi değilsiniz diyor. O size verilen bir emanet. Emanetimi isterim diyor. Emanetimi bana gönder. Ne diyor? Bunun için sadece bir dileğin bana yeter diyor. Sadece bir dilek bana yeter. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor. Dilemiyorsan o zaman sen kendine cehennemi seçmiş oluyorsun diyor. Eğer dilemiyorsan kendine cehennemi seçmiş oluyorsun diyor. Ama eğer dilersen o zaman diyor benim cennetime girersin. Eğer dilersen sen bana ruhunu ulaştırmazsın diyor. Ben senin ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Aynen böyle söylüyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Öyleyse her şey böyle başlıyor.
Her şeyin başlangıcı vardır. Sadece Allah'ın başlangıcı yok. Her şeyin sonu vardır. Sadece Allah'ın sonu yok. Diyor ki, her şey fani olacaktır. Herkes fani olacaktır. Sadece senin Zülcelali vel ikram olan Rabbin, işte o, sadece o baki kalacaktır diyor. Kainatı yaratmadan evvel de Allah vardı. Altı alem yaratıyor. Altı alem yaratmadan evvel de Allah vardı. Alemlerin hiçbirisi yoktu. Allah vardı, yokluk vardı. Yerlerle gökler birken onları kopardı mekanlarından ve dağıttı, fethetti, patlattı ve kainatı yarattı. Sonra mı? Sonra melekler, cinler, hayvanlar, bitkiler, her şeyi yarattı. En sonra da insanı. Meleklerden de, cinlerden de sonra yaratılan bir varlıksınız. Ama hepsinden de üstünsünüz. Nereden biliyoruz üstün olduğunuzu? Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor, ona ruhundan üfürüyor ve diyor ki meleklere, şimdi diyor ben ona ruhumdan üfürdüm. Gördüğünüz gibi onu seva ettim, ona hayat verdim ve şimdi de ruhumdan üfürdüm diyor. Hadi bakalım diyor, şimdi hepiniz ona secde edin. Ne demek bu? Yani onu size üstün kıldım diyor. Şeytana da söylüyor bunu, cinlere de söylüyor, meleklere de söylüyor. Onun önünde secde etmenizi emrediyorum diyor. Allah'ın kanunu Allah'tan başkasına secde edilmez. Ama Allah'tan başkasına secde edilmez. Ama eğer emri veren Allah'sa o zaman secde edilir. Bütün melekler derhal Adem Aleyhisselam'a secde ediyorlar. Allah emir vermiştir. Onlar mutlaka emri yerine getireceklerdir. Ama iblis secde etmiyor. Sevgili kardeşlerim, sonra mı ne oluyor? Ezeli düşmanımız Allah-u Teala tarafından kovuluyor huzurundan Allah'ın. Ama o da intikam almaya kararlı. Allah-u Teala'ya diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat, bana kıyamete kadar izin ver, yaşat beni, öldürme. Ben bütün bu Adem oğullarının önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara yaklaşacağım. Onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Ve onları sırat-ı müstakime ulaşmaktan men edeceğim. Eğer beni o güne kadar yaşatırsan, onların hepsini, pek azı hariç, hepsini kendime bağlayacağım diyor iblis. Sözünü tutmuş mu? Evet, tutmuş. Kıyamet Allah'a göre gelecek zaman değildir. Biz mahluklara göre gelecek zamandır. Ve Allah-u Teala Sebe suresinin 20. ayeti kerimesinde şöyle söylüyor. Diyor ki, şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar, yani 73 fırkadan 72'si şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Acaba kim bu kurtulanlar?
sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar, müminler. Nerede başlıyor sırat-ı müstakim? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada başlıyor. İşte önünüzde ufuklar tül tül açılacak. En güzel renkler sizin olacak. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok Kur'an'ın unutulan yönü var biliyor musunuz? Allah Teala buyuruyor, biz bu Kur'an'a her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. E tatbikata başladığımız zaman Kur'an'dan ne kadar sapıldığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala diyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse onlar kurtuluşa ermişlerdir. İşte ilk örnek sahabeden geliyor. Allah Teala buyuruyor ki, Zübeyr suresinin 17. ayet-i kerimesi, وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ اَنْ يَعْبُدُهَا لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse hem Allah'a kul oluyor hem de müjdeleri var. Kullarımı müjdele diyor. Müjdeledikleri ne yapıyor Allah Teala müjdelediklerini? O müjdelediklerim var ya diyor, onları altlarından ırmaklar akan cennetlerimize ulaştırırız diyor. Altlarından ırmaklar akan cennetler. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, eğer size bir kalp gözü verirse, bir gönül gözü verirse, bunun ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu yaşadığınız zaman göreceksiniz. Allah'a çok şükredeceksiniz, çok hamd edeceksiniz. Allah'ın kapılarından bir kapıda olduğunuz için, ana kapıda olduğunuz için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz? Eğer Allah Teala size diyorsa ki, mutluluk mu istiyorsun? Evvela bana söyle, cennet mutluluğu mu, dünya mutluluğu mu? Cennet mutluluğu diyecek insanların çoğu. Neden? Çünkü cennet mutluluğu bir sonsuzluktur. Düşünemeyeceğimiz kadar sonsuz bir hayat. Milyarlarca sene, trilyonlarca sene ilk bir hayat, sonsuz bir hayat. Hem de hiç ihtiyarlamadan enerji bedenlerle yaşayacağınız bir hayat. Öyleyse cennet hayatı diyecek. İkisinden de bahsedelim. O zaman Allah Teala diyecek ki size, tamam, madem ki bunu istiyorsun, hangi kat cenneti istersin? Birinci katı, ikinci katı, üçüncü katı istiyorsan bunların karşılığı bir tek dilektir. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Ben de seni mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştıracağım. Bu Allah'ın diyor, benim sözüm diyor. Ve diyor ki arkasından, Allah'ın sözünde hurf olmaz. Allah'ın sözünü tutmaması mümkün değildir.
Şimdi sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa. Bir dileğiniz var. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Göreviniz bitti. Geri kalan mı? Geri kalan sizin işiniz değil. Dilediğiniz an Allah-u Teala kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini bir, işitir. İki, bilir. Üç, görür. Görür, işitir ve bilir. Sonra mı? Sonra hiç beklemeden harekete geçer. Derhal harekete geçer, üzerinizde rahim esmasının tecelliye başlar. Bu tecelli, o güne kadar gözlerinizin üzerinde bulunan Hicab-ı Mestur adlı bir engeli, bir perdeyi gözünüzden alır. Kulaklarınızda bulunan Vakra isimli bir başka engeli alır. Kalbinizde bulunan Ekinnet isimli bir başka engeli alır. Sevgili kardeşlerim, hiç akılları da gelmiyor bundan 14 asır evvel. Biz size bugün ne anlatıyorsak, bütün sahabe bunların hepsini yaşamışlar. Hayır, hadislerden bahsetmiyorum. Kur'an-ı Kerim söylüyor yaşadıklarını. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Madde 1. İslam denilen müessese 7 tane safhadan oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. safha, mürşide ulaşıp tabi olmak. Hani şu inkar edilen husus. 2. safha, ruhu Allah'a ulaştırmak. 3. safha, buraya kadarını Allah garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'a ulaşmayı dilediği an 1. kat cennetin sahibi. 12 tane ihsanla mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman 2. kat cennet saadeti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ruhunu da Allah Teala kendisine ulaştırıyor. O kişinin ruhunu da Allah kendisine ulaştırıyor. 3. kat cennet. Cennet saadetinin 3 katı garantide. Karşılığı mı? Bir tek dilek. Hepsi bu kadar. Bize ilk defa dinleyenlere masal anlatıyormuşuz gibi geliyor, öyle değil mi? Ama her birinin ayeti var Kur'an-ı Kerim'de, ayetleri var. Bütün sahabe bunların hepsini yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Madde 1. Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmışlar. Tabi olmuşlar. Madde 2. Hepsinin ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılmış. Madde 3. Ama onlar bununla kalmamışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Yeter mi? Yetmez. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Yeter mi? Gene yetmez. İrşada ulaşmışlar. En sonra da iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Hakkul yakinin sahibi olmuşlar. Masal gibi değil mi? Bir varmış, bir yokmuş. Bundan 1400 küsur yıl evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sahabe adını verdiğimiz kişilerin hepsi 7 safa 4 teslimden oluşan İslam'ı yaşamışlar. Osmanlı'da bir söz vardır. 7 iklim 4 bucak diye geçer. Aslında buradan geliyor. 7 safa 4 teslim. 1. safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe dilemişler mi? İşte ayet-i kerime. Zümer 17. Vellezîn eştenebut tâgûte an yâbudühâ ve enâbu ilallâhi lehmül büşrâ ve beşir ibâdî. Onlar diyor Allah-u Teala, sahabe şeytana kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra onlara
müjdeler vardır diyor. Cennet müjdesi ve dünya müjdesi. Müjde vardır demiyor. İkisinin de beraber olduğunu ifade etmek için müjdeler vardır diyor. Bir müjde daha veriyor. Kullarımı müjdele diyor. Sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı diledikleri anda Allah-u Teala kul oldular. Ne oldu? Birinci safa bitti. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular mı? Hamdolsun ki zamanımızda bu tartışılmıyor. Herkes burasını kabul ediyor. Harika. Geçiyoruz. Bütün sahabe ikinci safayı da gerçekleştirdiler. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemeleri üçüncü basamak. İkinci safa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp tabi olmaları 14. basamak. Allah Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Sana biat etmek Allah'a biat etmek demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Söylediklerimizin Kur'an hakikatleriyle ispatından bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Üçüncü safa hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Zümer Suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözün en güzeline tabi oldular. Hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hidayet ruhun Allah'a ulaştırılması. İşte Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Hepsi hidayete erdiler. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Üçüncü safa. Allah'ın garantisi buraya kadar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah da hepsini Allah'a ulaştırmış. Hepsi Allah'ın evliyası olmuşlar. Dost olmak, evliya olmak, üçüncü kat cennetin sahibi olmak ve dünya saadetinin yarısından fazlasına sahip olmak. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha öteye geçmek mecburiyetindeyiz. Çünkü hepsi 25. basamağa ulaşmışlar. 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra 25. basamakta fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Veçlerini Allah'a teslim etmişler. Etmişler mi? İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Habibim onlara de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bitti mi sevgili kardeşlerim? Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Dördüncü safa fizik vücudun teslimi bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Nefsin teslimi nerede gerçekleşir? Nefsin teslimi daimi zikirde gerçekleşir. Daimi zikrin sahiplerine, nefslerini Allah'a teslim edenlere ulul elbab diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Yine Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi onlar ulul elbab oldular diyor Allah-u Teala. Kimdir ulul elbab? Ali İmran 190 ve 191 tarif veriyor Allah-u Teala. Li ulil elbab yeskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulil elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ve bütün sahabenin ulil elbab olduğunu söylüyor Allah Teala. 27. basamak. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bütün sahabe İrşada da ulaşmışlar. Nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra irşada da ulaşmışlar. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizi dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Belki Allah'ın lanetine de uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. Ve şöyle bitiyor ayet-i kerime.
İşte onlar, o sahabe var ya, işte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. 27. basamağın 4. kademesindeki 6. safa da tamamlandı. Bütün sahabe irşada da ulaşmış. Ne kaldı geriye? İradenin teslimi. Ne yapar insanı? Allah'ın irşat makamına tayin etmesine sebebiyet verir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah Teala kişiyi irşat makamının o müstesna mutluluğuna ulaştırır. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı ise muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin. Bir kısmı Medine'deki ev sahipleri, yardımcılar, ensar. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlar, ister ensar olsun, ister muhacirin, her ikisine de tabi olunduğu kesin. Hepsi irşat makamının sahibi. Feyzül Azim'in, Ecrül Azim'in, Hazzül Azim'in sahibi. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde sahabenin Ecrül Azim'in sahibi olduğunu söylüyor Allah Teala. Fussilet 35'te Hazzül Azim'in sahibi olduğunu söylüyor. Bu şimdi söylediğimiz Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde de Fevzül Azim'in sahibi olduğunu söylüyor sahabenin. İrşat makamının sahiplerinin üç belirgin unsuru Fevzül Azim, Ecrül Azim, Hazül Azim. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 safha 4 teslimden ibarettir. Bütün sahabe 7 safhayı da 4 teslimi de yaşamışlar. Ayetler kesin. Ha, 14 asır sonra mı? Sadece hepsi unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel değil, bundan 4 asır evvel 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük kısmı bunların hepsini yaşadılar. Akıncılar da, sipahiler de, yeniçeriler de, bütün esnaf da, ilmiye sınıfının büyük kısmı, halkın çok büyük bir kısmı. Onlar Avrupa'ya ilim götürürler, irfan götürürler, Avrupa'ya adalet götürdüler. Onların adaletine hayran olanlar onlardan olmak kararını verdiler. Kendi çocuklarını götürüp devşirme olsunlar diye Osmanlı'ya teslim ettiler. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresine bakarsanız, onu dikkatle, detaylarıyla incelerseniz, size verdiğimiz bu 7 safhayı Osmanlı'nın yükselme devresinde bütünüyle tespit edeceksiniz. Onlar Kur'an'ı yaşadılar. Onlar bütün Avrupa'ya adalet götürdüler, hak götürdüler ve insanlara ispat ettiler ki Allah'la beraber olununca bütün problemler çözülür ve üstün olan onlardır. Daha yeni yeni bizim insanımız tasavvufu öğreniyor. Tasavvuf deyince İslam'dan başka bir şey zannediliyor. Oysa ki tasavvuf bu 7 safhanın da yaşanmasının, hayata geçirilmesinin adıdır. Acaba anlatabildim mi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Sizleri
öylesine seviyoruz ki, mutluluğunuzu öylesine istiyoruz ki, Allah-u Teala mutlaka bunu gerçekleştirecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi zülcenahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salam.

الفاتحة مع الصلوات. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ile olan ilişkilerimizde biz insanları Allah'a yaklaştırabilecek olan elimizde bir tek silah var. Amelü salihat. Konumuzda amelü salihat. Eğer konuyu açarsak nefsi ıslah edici ameller. Biliyoruz ki Kur'an'da 7 tane safa var. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamakta başlar. 2. Mürşide tabiiyet. 14. basamakta başlar. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka birinci kat cennet elde eder. Mürşidine ulaşan kişi ikinci kat cennet elde eder. 3. Ruhun kişi hayattayken Allah'a ulaşması 3. kat cenneti kişi elde eder. Bu 3 cennet Allah Teala tarafından bizlere, bütün insanlara hediye edilmiştir. Karşılıksız verilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Ertesi gün ölse, gideceği yer cennettir. Kalbinden bir talebi Allah'a ulaştırmışsa. Mürşide tabiyet mutlaka ikinci kat cenneti gerektirir. Ruhu 21. basamakta kişi Allah'a ulaştırır. Ulaştığı anda ruh Allah'ın zatında yok olur, kaybolur. İşte bu makam fena fillah makamıdır. Allah'ın zatında ifna olma, yok olma makamı. 3. kat cenneti bu olayı bize temin eder. Daha ötede fizik vücudumuzun Allah'a teslimi söz konusudur. 25. basamak. 26. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ederiz. 27. basamakta irşad oluruz. Muhlisler makamı. Daimi zikre ulaştığımız makam, Ulul Elbab makamı. 5. kat cenneti sağlar bize. Muhlis olmak, yani nefsimizin kalbinin Allah'ın nurlarıyla tamamen bezenmiş olması ve halis olması. İrşad olmak. 6. kat cenneti temin eder ve irademizi Allah'a teslim etmek. Salah makamının 5. kademesi. İşte salih olmak başka şeydir, muhlis olmak başka şeydir. Konumuz amelü salihat, bizi salah makamına ulaştıracak olan temel uğraşı. Amelü salihat, nefsi ıslah edebilen ameller demektir.
Nefsimiz baştan aşağı afetlerle doludur. Doğuşumuzdan itibaren %100 nefsimizin kalbi afetlerle doludur. Ama biz insanlarda bir de emanet var. Ruhumuz. O da %100 hasletlerle doludur. Afetlerle hasletlerin birbirinden ayrıldığı temel ayrım noktası, afetlerin Allah'ın bütün emirlerini yapmak istememesi, mutlaka Allah'ın emirlerine karşı çıkmaları. Allah'ın bir emirleri var, bir de nehileri var. Allah'ın nehilerini de mutlaka yapmak istemesi. İşte bunlar nefsimizin afetleridir. Allah ne emir verirse nefsin afetleri onu yapmak istemez. Ama Allah-u Teala neyi nehyetmişse, yasaklamışsa nefsin afetleri mutlaka Allah'ın yasakladıklarını yapmak ister. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın insanlara verdiği bir başka varlık daha var. Üç vücuttan oluşuyoruz. Birisi ruhumuz, ikincisi nefsimiz, üçüncüsü de şu gördüğünüz fizik vücudumuz, veçimiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhumuz baştan aşağı %100 öyle bir kalbin sahibidir ki, bu kalp, ruhumuzun kalbi sadece hasletleri barındırır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir mükemmellikte yaratılmış ruhumuz. Ve onun hasletleri. O hasletlerdir ki bu hedefe yönelik olarak yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlememek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek, şuracıktan, kalbimizden bir talep, Ya Rabbi, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Nasıl senin sana ermiş olan evliyaların varsa, ben de o ermiş evliyalardan biri olmak istiyorum. Burada belki evliyalar kelimesi, Arapçayı bilenlerin dikkatini çekmiştir. Çünkü evliya kelimesi aslında çoğuldur. Ama biz onu dilimizde tekil olarak kullanıyoruz. Evliya denilir. Hacı Bektaş Veli evliyadır. Yunus evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi evliyadır. Eşref-i Ümmi Hazretleri evliyadır deriz. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri evliyadır deriz. Halbuki velidir dememiz lazım. Biz velidir kelimesini de kullanıyoruz. Ama evliya kelimesi halkın daha çok kullandığı bir kelime. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala o kişinin bu konudaki talebini derhal işitir. Aynı zamanda bilir, aynı zamanda görür. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde biz Allah'tan ne istiyoruz? Diyoruz ki Ya Rabbi, bizim bir ruhumuz var ya, sana ait olan ruh, hani bize üfürdüğün ve geriye istediğin ruh. İstiyor mu Allah Teala
Kesin. Diyor ki Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a ulaş. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız, yani hidayete ermemiz emrolunuyor. Hidayet nedir? İşte işaret, innel hüda hüdallah. Ali İmran 73, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah hidayettir. Peki, Bakara 120 ne diyor? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın indinde her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki. Sadece hayranlık duyabilirsiniz. Allah'ı tanıdıkça ondan hoşlanmaya başlarsınız. Daha çok tanıyınca onu çok seversiniz. Daha çok devam ederseniz, daha çok sevmeye çalışırsanız mutlaka başarırsınız. O zaman bu sevmeniz daha üst boyutta bir sevgiye dönüşür. Aşık olursunuz Allah-u Teala'ya. Daha ötesi var mı? Evet var. Hayran olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bunların hepsi ayrı ayrı muhtevalar olarak çıkıyor karşımıza. Öyleyse ruhumuzun Allah-u Teala'ya ulaşması söz konusu. Allah-u Teala açık bir şekilde emir vermiş. Bu bir emir mi? Evet, emir. Rahat Suresi 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler. Ma şeyi, emer Allah'ı, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi, ona en yüsele, ulaştırmak. Ve onlar Allah'ın, Allah'a ulaştırmayı, ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Ha, bu ruhun Allah'a ulaştırılması kelimesi, müessesesi, öylesine bizim alimlerin düşmanlığını kazanmış ki 22 tane Kur'an meali satılıyor Türkiye'de bizimkinin dışında. Hemen hepsinde aynı şey söylenmiş sevgili kardeşlerim. Hepsinde aynı şey söylenmiş. Ruhun Allah'a ulaşması bütünüyle yok edilmiş. İşte bu ayette de onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler diyorlar. Yahu nerede akrabalık bağları, nerede kuvvetlendirirler? Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir olay var ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. O kadarla kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Daha sonra Allah-u Teala fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Diyoruz ki Allah-u Teala'ya
Allah Teala daha doğrusu bize diyor ki: "Ey insanlar, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye." Ve "Ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı?" İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Şeytana kul olmayacağınıza ve bana kul olacağınıza dair, ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. Biz insanlardan, Ademoğulları dediğimiz zaman, Adem Aleyhisselam'ın sulbünden gelen insanın sadece fizik vücudu. Fizik vücutlarımızın Allah'a kul olması, yani teslim olması açık bir şekilde emrolunmuş. Daha ötesi nefsimizin Allah'a teslimi. O da üzerimize farz. Nefsini Allah'a teslim eden insanlar ulul elbab adını alıyorlar. Ulul elbab daimi zikrin sahipleri. Allah Teala diyor ki: "Li ulul elbab yezkurunallâhe kıyamen kûden ve alâ cunubihim." Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ulul elbab kullanım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de üç hal vardır. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz ama yatarken yan üstü yatmanız emrolunuyor. Ve Allah Teala buyuruyor ki: "Otururken de, ayaktayken de ve yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin." diyor. Onlar için, ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ve o da üzerimize farz. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki: "Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskürün Allah'a kıyamen kuğuden ve alâ cunubihim." Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir

Öyle dolu. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek, Allah bizi mutlaka mürşidimize ulaştırır. Mürşidimize ulaştığımız zaman Allah'ın 7 tane nimeti gelecektir. Ondan evvel aldığımız 12 tane ihsana ilave olarak. Bu 7 nimetten bir tanesi devrin imamının ruhunun başımız üzerine gelmesidir. İkincisi bizim ruhumuza senin Allah'a milaki olma günün, yevmi talakın geldi. Allah'a dön, Allah'a ulaş emrini vermesidir. Sonra üçüncü konu fizik vücudumuzun Allah'a teslimidir. Gördük, üzerimize farz kılmış Allah-u Teala. Dördüncüsü nefsimizin Allah'a teslimidir. İşte nefsimizin teslimi ulul elbab olmaktır. Daimi zikre ulaştığımız zaman yedi özellik kazanırız. Birincisi daimi zikrin sahibiyiz. İkincisi daimi zikrin sahibi olduğu için nefsimizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üçüncüsü buna dayalı olarak Allah-u Teala kalp gözümüzü açmıştır. Başkalarının görmediği şeyleri kalbimizdeki gözle Allah-u Teala bize gösterir. Dördüncüsü kalp kulağımızı açmıştır. Başkalarının işitmediği şeyleri Allah bize ulaştırır. İşte bu dört tane temel şart, üç tane sonuç şartı oluşturur. Bir, bu kişi her Allah Teala ile konuşabildiği için ehli tezekkür olmuştur. Allah her konuyu tezekkür edebilen, müzakere edebilen, yani karşılıklı konuşabilen birisi olmuştur. Ehli hayır olmuştur. Hayır derece kazanmak demektir. O kişi daimi zikrin sahibi. Bu sebeple ne yaparsa yapsın devamlı derecat kazanır. Nefsinin kalbi devamlı olarak Allah kelimesine kesinsiz bir şekilde ömür boyu tekrar edecektir. Böyle olunca da Allah'ın katından devamlı rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine gelecektir. Kişi daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanan yani hayır kazanan birisi olacaktır. Onun için bir adı da ehli hayırdır. Bir üçüncü faktör, ehli hikmetin, ehli hayrın ötesinde bir üçüncü faktör söz konusu. Buna baktığımız zaman, ehli hikmet veya ehli hüküm dediğimiz ikisi de aynı kökten geldiği için onu tek telakki ediyoruz. O kişi hakemlik veya hakimlik yaptığı zaman Allah'tan sorarak karar vereceği için mutlaka doğruyu gerçekleştirecektir. Bunun için o kişi ehli hükümdür. Bu kişi Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayet eğer 28 basamaktan birisini ihtiva ediyorsa o konuda mutlak olarak söz sahibidir. Bu ayet falanca basamağı ifade eder. Yedi safhanın mesela beşincisine bağlıdır. Ve şu basamağı ifade eder diye açık bir hüviyetle kişi konuşur. Peki, ulul elbabın daha ötesi var mıdır? Evet vardır. Ulul elbabın ötesi ihlas makamıdır. Ulul Elbab makamında 7 tane yer katı gösterilir kişiye. İhlas makamında da 7 tane gök katı gösterilir. Böylece yerlerin ve göklerin melekûtu kişiye gösterilmiş olur. Ötesi Allah'ın zatının görülmesidir ki salâh makamının 5. kademesinde gerçekleşir. Birinci kademesinde kişinin günahları örtülür. İkinci kademesinde kişiye salah nuru verilir. Üçüncü kademesinde

Kişinin iradesini Allah-u Teala'ya teslim alır. İrade de Allah'a teslim olur. Beşinci kademesinde de Allah o kişiyi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. İşte bu hedefe ulaşabilmek. Bir insanın zikrullah adı verilen bir ibadeti yapmasıyla mümkün olur sadece. Başka bir reçete yok. Zikir yoksa manevi tekamül yoktur. Peki bir insan zikretse Allah, Allah, Allah diye bu zikir ona ne sağlar? Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse hiçbir şey sağlamaz. Sadece devamlı kişi Allah'ın adını tekrar eder ama hiçbir faydası olmaz. Cehennemden de kurtulamaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın şartları var. O kişi önce Allah'a ulaşmayı dileyecek. Onun üzerine Allah Rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelli edecek. Ondan sonra o kişinin görmesini sağlayacak irşat makamını irşat makamı olarak. O kişinin işitmesini sağlayacak irşat makamının sözlerini mürşidin sözleri olarak işitmesini sağlayacak ve kalbindeki ekinliği alıp yerine ihbat koyarak, idrak etme hassası koyarak irşat makamının sözlerini kişinin idrak etmesini sağlayacak Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn tahakkuk ettiğinde kişi bu noktadan itibaren Allah'ın yeni lütuflarına maruz kalacaktır, muhatap olacaktır. Allah o kişinin kalbine ulaşacaktır. Göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz nurları o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ama kalbe sadece rahmet girebilecektir. Rahmet nuru %2 nispetinde o kişinin kalbine girecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbe giren bu rahmet nurları %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olursa ne olur? Huşu sahibi olursa o kişi hacet namazı kıldığında Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Peki bu noktaya kadar nefs tezkiyesi cereyan etti mi? Sadece %2 nispetinde nefsin kalbine nur ulaştı. Bu nurlar rahmet nurlarıdır. %2'nin ötesine de geçemez zaten.

Sevgili kardeşlerim, bir insanın nefsi ıslah edeceği, nefsin afetlerini yok edeceği amel yapması, işte o ıslah eden amel, amülü salihattır. Bu amel, Allah'ı Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Zikrettiğimiz zaman ancak hedeflere ulaşabiliriz. Zikir farz mıdır? Farzdır. Allah Teala diyor ki bize 8'de veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani ruhunu her şeyden kesilerek Allah'a ulaştır diyor Allah Teala. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız söz konusu. Buna hidayete ermek diyor Allah Teala. Ruhun hidayeti. Daha sonra kişi fizik vücudunu teslim eder. Fizik vücudunun hidayeti nefsini teslim eder. Nefsin iradesi hidayet iradesini teslim eder. İradenin hidayeti. Bütün bu safhaları bütün sahabe yaşamışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o ilk adımı atmıştır. Bir defa cehennemin bıçağı mutlak olarak kurtarmıştır. O kişinin gideceği yer, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah Teala cennete girmenin ölçüsünü kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlamıştır. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an onun günahları da örter Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ey amin olanlar, inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün." İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını örtüyor. Günahları örtünce ne olur? Kişinin mutlaka az veya çok sevabı vardır. Sevapsız bir insan hiç olmaz, mümkün değil. İnsansa mutlaka sevabı vardır. İşte bu sebeple kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi oluyor. De öyle olunca da gideceği yer Allah'ın cenneti oluyor. Böyle bir olayda kişinin mürşidine ulaştıktan sonra başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. O kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşma günün geldi, yevmit talakın geldi. Rabbine geri dön. Görevi biz devralıyoruz. Ve bizim ruhumuz vücudumuzu terk ediyor. Diğer ruhlarla beraber Allah'a doğru yolculuğa çıkmak üzere ana dergaha ulaşıyor. Önce hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahına, oradan da devrin imamının dergahına ulaşıyor. Buradan seyri sülük isimli yolculukla ruh 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşacak. İşte bu 7 tane gök katının aşılması olayı seyri sülüktür. Allah'a doğru yapılan ruhun yolculuğu. O yolculuğu sağlayan ise, kişinin ruhunun katları çıkmasını temin eden ise, zikir adlı ibadettir. Bu zikir adlı ibadetin o kişiye sağladığı sonuç, nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbindeki afetlerin giderek azalmasıdır. İşte
kimin kalbinde nefsin afetleri azalıyorsa bu amelü salihattır. Nefsi ıslah edici, nefsin afetlerini azaltıcı bir dizayını oluşturmuştur kişi. Ve nefs tezkiyesi yapıyor kişi, zikir yapıyor. Zikirle Allah-u Teala'nın katından gelen önce %2 rahmet, ondan sonra mürşide ulaşmak 14. basamakta. Ruh Allah'a doğru yola çıkınca, vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkınca, kişinin zikriyle o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının girmesi ve fazılların iman kelimesinin etrafına yapışarak orada toplanması. Başlangıçtaki %2 rahmet girişi, nefsin kalbinde %2'lik bir aklanma oluşturmuştur. Bundan sonra her %7 nur birikiminde vücudumuzdan terk edip ana dergaha ulaşan ruhumuz, önce zemin kattan birinci kata ilk %7 fazıl birikiminde. Burası ulaşılan yer, nefsi emmaredir. Sonra ikinci bir %7 nur birikimi, burası nefsi levvamedir. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi, burası nefsi mülkimedir. Bunların her biri nefs tezkiyesinin bir bölümünü içerir. Nefsi emare ilk %7 fazıl birikimidir. Nefsi levvame ikinci %7 fazıl birikimidir. Nefsi mülkime üçüncü %7 fazıl birikimidir. Nefsi mutmainne dördüncü %7 fazıl birikimidir. Nefsi radiye beşinci %7 nur birikimidir. Nefsi mardiye altıncı defa %7 nur birikimidir. Nefsi tezkiye yedinci defa %7 nur birikimidir. Bu %7 fazıl birikiminden evvel ilk %7 rahmet birikimi de devreye girerse, o kişinin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. %2 de rahmet birikimi %51 eder. Ne zaman kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar ve rahmet birikimi yani nurlar, karanlıkları, afetlerin yüzdesini aşarsa, o kişinin nefsi tezkiye olmuştur. Ruhu da tezkiye ile birlikte Allah'ın zatına ulaşmıştır. Bundan sonra ruh Allah'ın zatında yok olur. İşte bu noktaya kadar olan safa, amelü salihatın tezkiye bölümüdür. Bu noktasına kadar sadece nefsin tezkiyesi var. Ama nefs %51 nur birikiminden sonra kişi nefsinin kalbindeki afetleri temizlemek için daha çok ve sık zikir yapmaya başlarsa, bu zikri ona %7 daha nur kazandırdığı zaman fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Burada aslında bu kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi için fena makamını aşmış olması lazım. Burası %51 nur birikimi. Beka makamını aşmış olması lazım. %7 daha nur birikimi. Zühd makamını aşması lazım. %7 daha nur birikimi. Ve muhsinler makamına ulaşması lazım. Burada kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %81'i bulur. Kimin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşmışsa, o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Bu tasfiyenin birinci etabıdır. Bundan sonra zaten daimi zikre o kişi mutlaka ulaşacaktır. %81 nuru aşan herkes daimi zikre normal standartlarda ulaşırlar. İnsanların çok büyük bir çoğunluğu, yani
fizik vücudunu teslim edenlerden büyük çoğunluk arkadan nefslerinde Allah'a teslim edeceklerdir. Daha sonra iradenin teslimi gelecektir ki kişi daimi zikre ulaştığı zaman ulul-elbab makamının sahibidir. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İşte bu nokta nefsin tasfiye edildiği noktadır. Ama tasfiyenin tamamlanması kişinin 19 mertebe nefsinin kalbinin müzeyyen olmasına bağlıdır. Böylece ulul-elbab makamında %7 kademe nefsin kalbinde arınma olur. İhlas makamında ikinci bir 7 kademe arınma olur. Salah makamında 5 kademe arınma olur. 7 daha 14, 5 daha 19. Nefsin kalbinde daimi zikirden sonra 19 mertebe müzeyyen olmak, süslenmek söz konusuysa, nefsin kalbi 19 kademe müzeyyen olmuşsa, o kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Amel-i salatın son noktası, normal standartlardaki Resul olmayan bütün insanlara göre budur. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabiinin tabi olduğunu görüyoruz Yunus suresinin. Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sâbıkun el-ebenin var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de bir de ensara ve muhacire ihsanla tabi olanlardan da diyor. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olunmuş. Bu ne ifade eder? Bu bütün sahabeye tabi olunulduğunu ifade eder. Bütün sahabenin salah makamına ulaştığını ifade eder. Ve salah makamının 5. kademesine ulaştığını, iradelerinde Allah'a teslim ettiklerini ve onların hepsinin irşat makamına Allah Teala tarafından tayin olduğunu ifade eder. Öyleyse ne görüyoruz? Bu noktaya bizi ulaştıran nedir? Buraya kadar bizi ulaştıran amel-i salihattır. Amel-i salihat nefs tezkiyesidir. Ve amel-i salihatın temelini zikrullah oluşturur. O zikrullah ki namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadettir. Bir başka ifadeyle en büyük ibadettir. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor Allah Teala. İşte kişi her şeyden kesilerek Allah'a ulaşıyor. Burada Allah Teala'nın bu dizaynında ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın zaten garantisi altında bir husus. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Ve sonra fizik vücudun teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra iradenin teslimi, birbirini takip eden teslimler, sonuç, tasfiye, nefsin kalbindeki afetlerin sıfırlanması. Nefsinizin kalbindeki afetleri tamamıyla yok ettiğiniz zaman, tasfiyenin başlangıç noktasındasınız. Yani daimi zikre ulaştınız, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadı. Ama
Henüz yedi kademe müzeyyen olmayı başaramadınız. Ne zaman yedi kademe müzeyyen olmayı da başarırsanız, ikinci bir yedi, %7 daha, %14, bir %5 daha salah makamında, nefsinizin kalbinde %19 mertebesinde bir müzeyyen olma söz konusuysa, işte o zaman, ancak o zaman iradenizi Allah'a teslim edebilirsiniz. Bu ise amel-i salihatın, nefsin ıslahının son kademesidir. Nefsi ıslah olan bir kişi, dünyada sonsuz mutluluğu devamlı yaşayan bir insandır. Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat edeceği için, her olayın arkasından Allah onun kalbine mutlaka inşirah verir, ferahlık verir. Ruh da nefsi ödüllendirir. Ve kişi ömür boyunca her an devamlı olarak mutluluğu yaşar. O kişi bir mutluluklar dünyasında ömrünü tüketecektir. Sevgili kardeşlerim, amel-i salihat, nefsi ıslah edici amellerdir. Birçok insan zanneder ki namaz kılarız, amel-i salihattır. Oruç tutarız, amel-i salihattır. Zekat veririz, amel-i salihattır. Hacca gideriz, amel-i salihattır. Her ibadet onlar için amel-i salihat. Hiçbirisi amel-i salihat değildir bunların. Bunlardan sadece, bunların ötesinde zikir yapmak. Bu ibadetlerin dışında bir ibadet, zikir yapmak, işte o amel-i salihattır, şarta bağlıdır. Kişi evvela Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ondan sonra mürşide tabiyetten sonra ancak nefsinin kalbinde amel-i salihat başlayacaktır. Amel-i salihatın başlangıç noktası kişinin mürşidine, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaştıktan sonra zikir yaparak nefs tezkiyesine başlamasıdır. Kalbine önce mürşidine ulaşmadan evvel %2 rahmet nuru girmiştir. Bu ulaşmadan evvelki son safhadır. Asıl amel-i salihat, tabiyetten sonraki fazılların kalpteki iman kelimesine yapışarak kalpte toplanmasıdır. İşte bu o kişinin kalbini müzeyyen kılacak noktaya kadar götürür. Kişi bütün makamların sahibi olur. İradesini de Allah'a teslim edip Allah'ın bir büyük lütfuna mahtap olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Amel-i Salihat adlı konuşmamız inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını, hepinizin daimi zikrin sahibi olmanızı, Amel-i Salihat'ın sizi, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edenlerden kılması, dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'ın ayetlerinden gafil olma. Ne olur bir insan Allah'ın ayetlerinden gafil olursa, o zaman gideceği yer cehennem olur sevgili kardeşlerim. Bu dünyada da mutluluğu yaşaması mümkün değildir. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar da sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse Allah Teala Araf suresinin 45 ve 46. ayetlerinde ne söylüyor acaba? Şöyle buyuruyor: Se'asrufu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha. Ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebila. Ve in yerev sebilel gayyı yettehuzu sebila. Zalike biyennehum kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Vellezine kezzebu bi ayatina ve likâil ahireti habitat amaluhum. Allah Teala diyor ki onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Haksız yere kibirlenirler. O kibirlenenlere baktığımız zaman ayet-i kerimenin devamında şunu görüyoruz. Onlar bütün ayetlerimizi görseler, o ayetlere inanmazlar. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz ederler. Yol edinirler. Öyleyse kim bu insanlar? Birinci özellikleri kibirleri, kibirliler. Yeryüzünde hem de haksız yere kibirlenirler. Ve onlara hem gay yolu açıktır, hem de rüşt yolu. Seçim hakkı onlarındır. Bütün insanlar kendi seçim haklarını kullanırlar. İşte rüşt yolu, bir başka adıyla irşat yolu, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıracakları yolun adı. Sonra da fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edeceklerdir. O yolu gördükleri zaman, yani o yol kendilerine anlatıldığı zaman, Kur'an ayetleriyle ispat edilmesine rağmen onu yol edinmezler diyor Allah Teala. Rüşt yolunu
yol edinmezler. Zamanımızdaki din anlayışını gösteriyor Allah Teala bu ayet-i kerimeleriyle. Araf 45 ve 46'da Allah Teala'nın söylediği bunlar. Kendilerine insanların rüşt yolu anlatılıyor. Deniyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz eğer rüşt yolunu seçmiş olursunuz. İrşat yolunu seçmiş olursunuz. Ve de mutlaka daha dilediğiniz anda Allah'ın birinci kat cennetini hak edersiniz. Sonra mı? Sonra Allah Teala size yardım elini uzatmaya devam edecektir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah üzerinize furkanlar vücuda getirecektir. İrşat makamına bakan ama onu irşat makamı olarak görmeyen gözlerine insanların Allah Teala irşat makamını irşat makamı olarak görecekleri bir görüntü verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O, onu irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlarlar. Sonra onun sözlerini eskiden işitmedikleri halde şimdi işitmeye başlarlar. Eskiden onun sözlerini idrak etmedikleri halde şimdi idrak etmeye başlarlar. Neyle? Allah'ın kendilerine verdiği rahim esmasıyla tecelli etmesi neticesinde Allah onları gören, işiten ve idrak eden hüviyete sokar. İşte o noktaya kadar durumları bu olan insanlar. İrşad yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmeyen ama gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul eden insanlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Bunun sebebi diyor, böyle olmalarının sebebi, rüşt yolunu kabul etmeyip gay yolunu kabul etmelerinin sebebi, yeryüzünde kibirlenmelerinin sebebi, Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Öyleyse burada Allah Teala'nın ayetleri var. Hem Allah'ın ayetlerini yalanlamaları

0: Hem de Allah'ın ayetlerini yalanlayan bu insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları. Zalike biyennehüm kezzubu bi ayatina. Ayetlerimizi yalanlamalarıdır diyor bunun sebebi. Ve kânû anha gâfilîn. O ayetlerden gafil olmalarıdır diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor. Evvela bir defa tekzip müessesesi var, yalanlamak. Bir de Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'ın ayetlerinden gafilse, onlar cehennemden kurtulamazlar. Allah'ın ayetlerini yalanlamak, tekzip etmek bu insanlar için çok yanlış bir olgu. Kim Allah'ın ayetlerini yalanlar? Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Ve devam ediyor. Allah Teala kim ayetlerimizi yalanlarsa, tekzip ederse ve ahirete ulaşmayı ve ahiret gününü, ruhun Allah'a ulaşması gününü kim diyor Allah Teala? Yalanlarsa onların amelleri boşa gider. Bu ifadeden çıkartılacak sonuç ortadadır. Bu insanlar kibirliler, haksız yere kibirleniyorlar. Neden? Çünkü ilimleri yok. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki: onlar ki hevalarını, yani nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinirler. Yani Allah Teala'nın verdiği emirler var. Allah Rab'tır. Kainatın en büyük terbiyecisidir. Ve Rabbin verdiği emirler var. Namaz kılın diyor, oruç tutun diyor, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Ve zikir yapın diyor Allah Teala. Hepsi farz. 7 tane, 5 tane değil, 7 tane farz. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Hatta Allah'a ulaşmayı dilemek ne kelime? Allah'a insanın dünya hayatını yaşarken ruhunu ulaştırmasını da imkansız görüyor. Böyle bir şey mümkün değildir diyor. Allah'a ulaşılamazdır. Hiç kimse Allah'ın zatına ruhunu ulaştıramaz diyor. Sevgili kardeşlerim, o kadar yanlış şeyler insanlar tarafından kabul görmüş ki, asırlarca öğretilen bir yanlış öğreti, bütün insanları hedeflerinden tamamen uzaklaştırmış. Allah'ın ayetlerinden gafil kılmış. Onlar ki diyor hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinirler. Allah el ilah kelimelerinden harf el harfi tarifiyle ilah kelimesinin birleşmesinden tahakkuk eder. El ilah. Bu kelime Allah kelimesidir. Allah'ı, Rabbi, onun verdiği emri yerine getirmeyerek Rab mevkinden indiriyor. Kimin emrini yerine getiriyor? Nefsinin herhangi bir afetinin emrini yerine getiriyor. Hevasına, nefsinin afetlerine tabi oluyor. Bir başka ifadeyle devrede olan birisi daha var, şeytan. Şeytanın emirlerine tabi oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o böyle olan insanlar için, hevalarını kendilerine ilah edinenler, yani ilahı, Allah'ı verdiği emirler cephesinden, Rab mevkinden indiriyor, yerine heva, herhangi bir hevasını geçiriyor, nefsinin afetlerinden bir tanesini tatbik ediyor, Allah'ın emrini gerçekleştirmiyor. O zaman Allah'ı Rab mevkinden indirmiş, nefsinin bir afetini Rab mevkine koymuş oluyor kişi. İşte onlar hevalarını kendilerine Rab edinenler. Allah onları diyor, ilimleri üzere dalalete bırakır. Ne demek ilimleri üzere dalalete bırakmak? İşte demin söylediğim ...45 ve 46. ayetler bununla alakalı. İnsanları Allah Teala ilimleri üzere dalalete bırakıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Ve ne kadar hazin bir olgudur ki böyle bir statü içerisinde din adamlarımızı görüyoruz. Onlar konuyu enine boyuna incelemek gereğini duymuyorlar. Şöyle düşünüyorlar. Biz bu işin tahsilini yaptık. İmam Hatip Lisesi'nde okuduk. Sonra üniversiteye İlahiyat Fakültesi'ne girdik. Onu bitirdik. Sonra okulda kaldık. Master yaptık üniversitede. Doktora yaptık. Ve ondan sonra da bunca yıllık profesörlüğümüz var. Öyleyse bunu biz biliriz diyorlar. Birçok açıdan söyledikleri doğrudur. Mesela bir fıkıh açısından üniversitelerimizde gayet güzel bir fıkhi eğitim veriliyor. Eksiksiz bir eğitim. Ama fıkıh öğrenen bir kişi fıkıh öğrendi diye kendisini cehennemden kurtaramaz. Allah'ın temel emirleri var. İşte o emirleri yerine getirmekten bahsediyor Allah Teala Araf 45 ve 46'da. Rüşt yolundan bahsediyor. Kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse o kişi rüşt yolundadır. İrşad yolundadır. O kişi ilim üzere Allah'ın delalette bıraktıklarından değildir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği an delalet müessesesi biter, kişi hidayetin sahibi olur. Olur mu gerçekten? Allah Teala Rahat Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Kişi dalalette, herkes doğuşundan itibaren dalalettedir. Allah onları dalalette olan halleriyle bırakıyor. Onlarla meşgul olmuyor. Peki Allah Teala kimlerle meşgul olur? Onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlarla meşgul olur sevgili kardeşlerim. O insanlardan her kim Allah ile Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlarla meşgul olur. Ne diyor? İşte o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var ya, onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bir dilek söz konusu, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediği anda o kişi ilimleriyle dalalette kalanlardan birisi olmaktan kendisini kurtarıyor. O kişi artık ilim üzere dalalette değildir. O kişi gay yolu ve rüşt yolundan rüşt yolunu seçmiştir. İrşad yolunu seçmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Demin söylediğimiz Rahat 27'de Allah onları kendisine ulaştırarak hidayete erdirecektir. Ruhları hidayete erecektir, Allah'a teslim olacaktır. Yollarına devam ederlerse daha sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Devam ederlerse nefslerini Allah'a teslim edeceklerdir. Sonra muhlis olacaklar ve en sonunda iradelerini de Allah'a teslim edip Allah-u Teala tarafından irşat makamının sahibi kılınacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman insanların sadece iki tane yoldan birini tercih ettiklerini görüyoruz. Ya bu insanlar rüşt yolundadır, ya da bu insanlar gay yolundadır. Herkes başlangıçta gay yolundadır ve dalalettedir. Herkes dalalettedir. Dalaletten kurtulabilenler ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani rüşt yolunu seçenlerdir. İrşad yolunu seçenlerdir. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kendilerini kurtarabilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, daha sonra ifade edildiği gibi 46. ayet-i kerimede Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerdir ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onların gidecekleri yer ateştir sevgili kardeşlerim. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse bu insanlar ilimleri üzere dalalette bırakılanlardır. Hem ilmin sahibi olurlar ama dalalette bırakılırlar. Rüşt yolunu seçmeyen herkes dalalettedir. İşte Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar da onlardır. Ve Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakıyoruz beraberce. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا buyuruyor Allah Teala. Onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Allah'a milaki olmak, ilka olmak demek, ilka etmek demek, ruhu Allah'a ulaştırmak demek. Bu ilka müessesesi, Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde çok net olarak ifade ediyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُعُونَ Huşu sahibi olanlardan bahsediyor Allah Teala. Onlar ki Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel, hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde yakin hasıl ederek inananlardır diyor. Yezunnune diyor. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inananlardır. Ayrıca ölümden sonra da Allah'a ruhlarının rücu edeceğine kesin şekilde inananlardır. Öyleyse insanda bir ruh adı verilen emanet var. Bu emanetin Allah'ın zatına ulaşması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, emanetin Allah'a ulaşması. İşte Yunus 7-8'e tekrar dönelim. Bir defa daha söyleyelim. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ilka etmeyi, hayattayken ulaştırmayı kesin şekilde, muhakkak surette dilemezler. Dilemedikleri kesindir diyor. Ve radu bil hayatet dünya. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Vatme ennü biha. Onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatında kazandıkları para, şan, şöhret onları tatmin eden budur diyor Allah Teala. Dünya hayatıdır diyor. Bundan sonrası önemli kişinin. Vatme ennü biha, onunla tatmin olurlar. Ellezinehum an ayatina gafilun. Onlar diyor Allah Teala bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Kim bu insanlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilememiş olan insanlar.
1: Kendilerine
0: tebliğ yapılır. Ama bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemeyenlerin hepsi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Sevgili kardeşlerim. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksubûn. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala, cehennemdir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Onlara asırlardan beri denen şey şudur. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Kim İslam'ın 5 şartını yerine getirirse, o İslam'ın 5 şartını yerine getirenlerin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kim İslam'ın 5 tane şartını yerine getirirse, İslam teslim olmak demek olduğuna göre onlar Allah'a teslim olanlardır, diyor insanlar.

Allah'a ulaşmayı dileyen herkes derhal birinci kat cennetin sahibi olur. Dilediği an Allah Teala anında haberdar olur. O kişi birinci kat cenneti hak etmiştir. Ama dilemezlerse o zaman dalalette kalacaklardır. Takva sahibi olamayacaklardır. Şirkte kalacaklardır. Sırf Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için. Gaflet müessesesi bir insanın uykuya benzer bir halde olması manasına gelir. Bir savaşta düşman karşı taraftaki askerleri uykudayken bastırırsa ve onları katlederse, o zaman o katledilenler gafil avlananlardır. Düşman yokmuş gibi uykuya dalanlardır. Nöbetçileri de uykuya dalanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanların Allah ile onun olan ilişkilerinde Allah'ın ayetlerinden gafil olmak gibi çok önemli bir olgu var. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. İşte sevgili kardeşlerim, gördük ki Araf 45 ve 46'da kişi Allah'ın ayetlerinden gafil ve bu sebeple Allah'a mülaki olmayı dilemiyor. Ve Allah Teala onların amelleri boşa gider diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olan bu kişi onun amelleri boşa gider diyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde de Allah Teala şöyle buyuruyor: onlar en güzelini yaptıklarını, ahsen olanını yaptıklarını hesap ediyorlardı, zannediyorlardı. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar edenler. İnkar eden bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi tabiatıyla mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah onların amellerini boşa çıkarır. Onların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. Onların amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde amellerin boşa gitmesi son derece önemli bir konudur. Yani hiç kimseyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, amelleri kurtaramaz. Hiç kimse amelleri sebebiyle cennete giremez diyor. Neden öyle diyor? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, hayatının her dakikasını ibadetle geçirse gene Allah'ın cennetine giremez. Çünkü o amelleri sebebiyle kazandığı dereceler heba olmaya mahkumdur Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. İşte insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemedikleri için de gay yolunu seçmiş olurlar. Bütün insanlar zaten gay yolundadır. Bir seçim meselesi değildir. Zaten gay yolundadır ama tercihleri olmuştur. Hangi sebeple? Diğer yolu tercih etmedikleri için. Allah'a ulaşmayı dileseler de kurtuluş yolunu, rüşt yolunu seçeceklerdi. Rüşt yolu ve gay yolu

Bir başka grup ayet-i kerimede daha anlatılıyor. Bakara 256 ve 257'de. Allah Teala bu iki ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. La ikrahe fi dini. Dinde zorlama yoktur. Kim dinde zorlama vardır, ben insanları zorla mümin yapacağım diye uğraşırsa Allah'ın bir emrine karşı gelmiş olur. Tebliğ hepimizin görevidir. Zorlama hiçbirimizin görevi değildir. Zorlama, kim başkalarını zorlarsa onları Allah'ın huzurunda hesap vermeye ulaştırır. Dinde zorlama yoktur. Kim dinde zorlama vardır diyorsa yalan söylüyor sevgili kardeşlerim. La ikrahe fid dini. Bakara 256. Kat tebeyyine rüştü minel gay. Rüşt yolu ile Allah'a ulaştıran irşat yoluyla gay yolu tebellür etmiştir. Beyan edilmiştir. Tebeyyün etmiştir. Açıkça ortaya konulmuştur. Ve rüşt yoluyla Allah'a insan ruhunu ulaştıran yolla gay yolu cehenneme ulaştıran yol birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Beyan edilmiştir, ispat edilmiştir. Femen yu'min billahi. Femen yekfur bittaguti ve yu'min billahi. Kim tagutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve yu'min billahi Allah'a aminu olursa, sadece Allah'a iman ederse değil, Allah'a ulaşmayı dilerse. Fekat istemseke bil urvetül muska. O zaman o kişi Allah'ın kulbuna sımsıkı yapışır diyor Allah-u Teala. Allah'ın kulbuna yapışmak. Rüşt yolu nereye götürür insanı? Allah'a ulaşmayı dilediği anda mümin olmayı götürür. Bu sebeple Allah Teala şöyle tamamlanıyor. Allah Teala ayet-i kerimeyi şöyle tamamlıyor. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümet tagute yuhricuhunehum mine nuri ile zulümati. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin, hak müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Bunlar rüşt yoluyla gay yolunu karşılaştırıp rüşt yolunu tercih edenler, irşat yolunu tercih edenler. Sonra da diğerlerine getiriyor Allah Teala sırayı. Vellezine keferu evliyahümün tagute. Ve o kafirlere gelince onlar tagutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da zulmetten nura ulaştırılırlar diyor Allah-u Teala.
sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah'ın ayetlerinden gafil olmak kişiyi mutlak olarak bir yere ulaştırıyor. Bu kişinin gideceği yer cehennem. Bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Allah'ın ayetlerinden gafil olan insan, Allah-u Teala'nın ilim üzere dalalette bıraktığı bir insan da olabilir. Hiç ilimsiz de olabilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dilemediği için gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Mutlaka herkese tebliğ yapılır. Tebliğ yapılmayan insan olmaz. Kıyamet günü cehenneme giren bütün kafirlere, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes küfürdedir. Ve onlara Allah-u Teala'nın söylediği şey açık ve kesindir. Cehennem bekçilerinin kıyamet günü söylediği şey, size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okuyarak Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da cevap verirler, söylediler. Ama azap kafirlerin üzerine hak oldu. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, Resuller tarafından Allah'ın ayetleri kendilerine okunmak suretiyle ikaz edilirler, uyarılırlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insan Allah'ın ayetlerinden gafilse, ayetlerin yanlış yorumunu yapıyorsa, asırlardan beri İslam'ı örtmeye çalışanların tuzağına o da düşmüşse, İslam'ı 5 şarttan ibaret sayıyorsa, kurtuluşu mümkün değildir. Arap suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır ama o gözlerle göremezler. Yani irşat makamına baktıkları zaman onu irşat makamı olarak göremezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitemezler irşat makamının sözlerini. Hidayete mütalik sözler olarak değerlendiremezler. Onların kalpleri vardır ama o kalple idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. İşte onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar mutlak olarak hayatlarının en önemli seçimini yapmamış olanlardır. Nedir hayatımızın en önemli seçimi? Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar ya Allah'a ulaşmayı dilerler ya da dilemezler. Dilemeyenler için dalaletten kurtulmak söz konusu değildir. Dilemeyen herkes dalalette kalmaya mahkumdur. İşte dilemeyen bütün insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için dilemiyorlar. İnanıyorlarsa o zaman Allah'ın ayetlerini inceleyip öğrenmek ve Allah'ın ayetlerine uygun hareket etmek mecburiyetindeler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, görüyorsunuz ki bir insanı dalalette bırakıyor, küfürde bırakıyor. O kişinin gideceği yer cehennem oluyor. Amelleri boşa gidiyor kişinin.
kişi daha saymadığımız ayet-i kerimelerde belirtildiği üzere hüsranda oluyor. Şirkte oluyor. Takva sahibi olamıyor. Bunların hepsi bir parantez için alınabilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün bu negatif faktörlerden ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan insanları kurtaracak olan tek kurtarıcı Allah'a ulaşmayı dilemek vecibesidir. Bu herkesin üzerine vacip de değildir, daha ötede mutlak olarak farzdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlayarak, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluk dileklerimizle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, hepimiz birer mahlukuz. Allah'ın yarattığı birer yaratık. Ama biz insanlar birlikte yaşamak mecburiyetindeyiz. Tek başımıza hayatımızı idame ettiremeyiz. Öyleyse hayatımızı her açıdan başkalarıyla paylaşmak mecburiyetindeyiz. Her ihtiyaç duyduğumuz şeyi başkalarından satın almak mecburiyetindeyiz. Biz de onların ihtiyaç duyduğu bir şey üretebiliyorsak, onlar da bizden satın almak mecburiyetindeler. Öyleyse herkes birbirine ihtiyaçlı bir halde yaşar. İnsan olmak, beraber yaşamanın bir zorunluluğunu mutlak olarak var eden bir yaratık dizaynıdır. Allah Teala bizleri yaratmış. O Halik'tir, yaratandır. Bizler mahlukuz, yani yaratılanız. Yaratıkız. Öyleyse Allah'a evvela bizi var ettiği için çok şeyler borçluyuz. Ve bizler birlikte yaşamak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, birlikte yaşamak. Nasıl birlikte yaşayabileceğiz ve de mutlu olabileceğiz? Bunun sadece bir tek yolu var. Birlikte yaşayan insanların kendi kör nefsleri için değil, başkaları için yaşamaları. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın.

Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı. Herkesin birbirini sevdiği ve bir olmanın, beraber olmanın o müstesna mutluluğunu yaşadığı bir toplum hayatı, hepimiz için geçerli olan ve çözüme ulaşabileceğimiz tek saha orasıdır sevgili kardeşlerim. Birbirinizle çok iyi ilişkiler kurmak asıl hedefiniz hep bu olmalıdır. Bunun için de birbirinizi sevmelisiniz. Her şey sevginin dünyasında yeşerir veya nefretin dünyasında kurur. Bir gül bahçesi olmalısınız. Birbirini seven, sayan, birbiri için fedakarlık yapan, başkalarını, etrafındaki insanları mutlu etmeye kendisini adamış insanlar. İşte International Mihir Vakfı'nın mensupları böyle olmalıdır. Biz uluslararası bir kuruluşuz. Ve başka ülkelerden de insanlar, yabancı insanlar aramıza katılıyorlar. Öyleyse bütün güzellikler için sizlerin gayreti söz konusu. Ne kadar mutlu olmak istiyorsanız o kadar mutlu olursunuz. Bu başkalarına ne kadar iyi davrandığınıza bağlıdır. Bir başka ifadeyle mutluluğunuz başkalarının elinde değil sevgili kardeşlerim. Sizlerin elinde. Ne verirseniz sadece onu geri alırsınız. Etrafınızdaki toplum bileşik kapların diğer tarafıdır. Biliyorsunuz bileşik kaplarda suyun seviyesi kabın bir tanesinde ne kadar yükselmişse ikincisinde de mutlaka aynı seviye gerçekleşir. İşte sizden çevrenizdeki bir kişiye ulaşacak olan bir güzel davranış, çevrenizden size bir güzel davranışın geri dönmesini intihac eder, gerektirir, sonuçlandırır. Sizden çevrenize ulaşacak olan herkese davranışsa sizin mutsuz olmanızı ifade eder. Öyleyse nereden geliyor haset, çekememezlik? Birbirinizin dostu değil, adeta düşmanı oluşunuz, birbirinizi kötülemeniz, birbirinizi sevmemeniz nereden geliyor sevgili kardeşlerim? Allah'ın hepinize emri çok açık ve kesin. Ne diyor Allah Teala? Birbirinizi sevin diyor. Sahabenin özelliği ne? Sahabenin özelliği sevmek,
birbirinizi sevmek sevgili kardeşlerim. Öyleyse sahabe birbirlerini o kadar çok seviyorlardı ki başka arkadaşları kendilerinden daha kıymetliydi. Aranızda sevgi tomurcukları açılmalı. Bir gül bahçesinin birer temsilcisi olmalısınız. Sizden çevrenize sadece onları mutlu edecek güzellikler yayılmalı. Kardeşleriniz sizi andıkları zaman sizden hep aynı şekilde bahsetmeliler. Sizin etrafa mutluluk veren bir mutlu insan olduğunuzu söylemeliler. Ülkemiz adım adım daha problemli bir ülke olmaya devam ediyor. İşsizlik konusu bir çözüme ulaşamadı. Tabiatıyla evvela fiziksel problemler var. Geçim problemi. Sevgili kardeşlerim, birbirinizi seviniz dediğimiz zaman bunun lafta kalması bize en çok üzen husustur. Eğer severseniz ne demek istediğimi anlamış olacaksınız. Eğer severseniz Allah-u Teala'nın sizin için duyduğu ya da gösterdiği hedefi gerçekleştirmiş olacaksınız. Bunun size ödenecek olan bir faturası vardır. Sevginin karşılığı sevgidir. Eğer severseniz başka insanlara dikkatle bakın. O zaman sevinirsiniz. İnsanlara ne kadar kötü davranırsanız o kadar kötü muamelelere hedef olursunuz. Bu nefretin bedelidir. İnsanları ne kadar severseniz o kadar güzel davranışlara muhatap olursunuz. Sevgiye muhatap olursunuz. Seven sevinir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgi hayatın temelidir. Aile yuvasının oluşmasında sevgi söz konusudur. Sevgiye dayalı bir beraberlik oluşmalıdır. Çocuklar bu sevginin mahsulü olmalıdırlar. Aile yuvası anneye, babaya ve çocuklara bir sevgi halesi içinde yaşamak dizaynını mutlaka oluşturmalıdır. Çocuklarınızı seviniz, eşinizi seviniz. Bu sevgi dizaynı içerisinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı da mutlaka birlikte düşünün. Unutmayın, tasavvufun içindeki kardeşlerimiz için sevgilerimiz karşılıklıdır. Bizden size ulaşacak olan bir sevgi bizden direkt olarak size ulaşamaz. Mutlaka Allah'tan dolaşarak size gelir.
artarak gelir. Siz onu bizim hissettiğimizden daha çok hissedersiniz. Sizden, sizlerden bize ulaşacak olan sevgi de gene Allah'tan dolaşarak gelir. Sevginin yolu Allah'tan geçer. Ama nefret şeytandandır. Nefsin afetlerine tesir eden iblis, sizleri huzursuz kılacak olan bir sürü sebep icat eder. Ve inanırsınız iblisin söylediklerine ve bina ettiğiniz her şey aslında yanlıştır. Zan üzere davranışlarınızla insanları boşuna yaralarsınız. Oysa ki sevmeniz asıldır. Sevin sevgili kardeşlerim. Konunun başlangıcında da, içinde de, sonunda da hep mutluluk vardır. Sevgi mutluluktur. Nefret mutsuzluktur, hüsrandır. Sevgili kardeşlerim, eğer mutsuzsanız, bilin ki çevrenizdekiler size kötü davrandığı için değil, siz onlara kötü davrandığınız için mutsuzsunuz. Hem etrafınızdaki insanları mutsuz kılarsınız, hem de siz hep ama hep mutsuz olursunuz sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevmeyi düşünün. Sevmek sizi kurtuluşa taşıyacak olan tek gemidir, tek uçaktır, tek trendir. Allah'ı seven, insanları sevendir. İnsanlara sadece sevginiz yansımalıdır. Burası nefretin döşeği değildir. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf erbabı içinde nefret yaşanmamalıdır. Var olması lazım gelen şey sevgidir. Allah'ın güzellikleri sizler için ne ifade ediyor? Eğer severseniz her geçen gün biraz daha güzel bir dizayna yaklaşacaksınız, ulaşacaksınız. Severseniz mutlu olacaksınız. Severseniz sevileceksiniz. Sevilmek de mutluluğun ikinci yarısıdır. Ve sevmek isimli birinci yarı yoksa ikinci yarı, yani sevilmek gerçekleşemez. Allah'ın yolunda olan insanlardan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevmekle arzuyu sakın birbirine karıştırmayın. Sevmek karşılıksız bir özveridir. Fedakarlık gerektirir. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bana söyleyeyim bakalım. Ne kadar sevdiğinizin ölçüsünü mü istiyorsunuz? Her gün 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsanız, siz Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Hiç zikretmiyorsanız, hiç sevmiyorsunuz. Sadece kendinizi seviyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan bir beraberliğin
insanlara mutluluk verebilmesi, orada sevginin varlığı sebebiyledir. Allah varsa, iman varsa, o kalpte sevgi vardır. İnanç, iman, sevginin yönlendiricisidir. Sevginiz Allah'tan dolaşarak diğer kalbe ulaşır. Eğer iki kişi de Allah'ın yolundaysa, ama zulmani insanların o kapkara karanlık suratlarına baktığınız zaman zaten şeytanın izlerini hemen yakalarsınız. Onlarda sevgi yoktur. Onlarda nefret vardır. Menfaat vardır. Hakim olma hırsı vardır. Sizlerde sevgili kardeşlerim, en çok görmek istemediğimiz şey üstünlük hırsınızdır. İnsanlara üstün olmaya çalışmak, üstünlüğünü ispatlamak, bunun için yalan söyleyebilmek, başkalarını haksız yere kötülemek, kendi üstünlüğünü ispat etmek için bunu bir vasıta olarak kullanmak, gerçekten sizi sadece Allah'ın elinde küçültür. Sizin uygulama alanınızdaki ifadeler neyi muhtevasını alır ki? İnsanlar hakkında onları zemedecek şeyleri düşündüğünüz zaman ve bunu başkalarına ilettiğiniz zaman bir büyük yanlışa imza attınız demektir. Herkesi sevmeniz ve onların güzel taraflarını görmeye çalışmanız asıldır. Size kötü davransalar bile, siz onlara iyi davranabildiğiniz takdirde meseleyi dört dörtlük olarak çözebilirsiniz. Güzellikler güzellikleri davet eder, çirkinlikler çirkinlikleri. Yalan yalanı, iftira iftirayı. Ama eğer severseniz, negatif faktörlerden hiçbirisi size yaklaşamaz. Onun için hangi toplumdaysanız, o toplumun diğer üyelerini mutlaka bir sevgi halesiyle bağrınıza basmalısınız. Onları sevin, sevgili kardeşlerim. Onları sevmeniz asıldır. Sevin ki sevilesiniz. Mutluluğun temelinde sevgi yatar. Mutlu olanlar sadece sevenlerdir. Allah'ı sevmekten başlayarak etrafınızdaki herkesi sevmeye çalışın. Velev ki onlar kötü olsunlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgi Allah'ın temel kanunudur. Allah'ın dostları arasında nefrete yer olmamalıdır. Birbirinden nefret eden insanlar bizim aramızda barınamazlar. Onlar bizden değillerdir. Allah'ın yolu sevmeyi, kardeşliği ifade eder. Bu sebeple tasavvuf mensuplarının hepsi için ahi denir. Yani kardeş. Uhuvvet, kardeşlik. Ahi, kardeş demek. Öyleyse Osmanlı'yı Osmanlı yapanın Ahi Evren Teşkilatı olduğunu hiç unutmayın.
Onlar Allah'ın evliyalarıydı. Evliya dediğimiz zaman gerçek anlamda evliyadan bahsediyoruz. Yani seven insanlar. Sevgiyi dört başı mavur bir hüviyette herkese uygulayanlar. Sevgi fedakarlıktır sevgili kardeşlerim. Kimi seviyorsanız onu ne ölçüde sevdiğiniz onun uğrunda katlanacağınız fedakarlığa bağlıdır. İşte nasıl Allah-u Teala'yı sevmek, 24 saatlik zaman parçasında onu ne kadar zikretmenize bağımlıysa, bir saat zikrediyorsanız Allah-u Teala'yı 24'te bir seviyorsunuz. Yani yüzde 5 seviyorsunuz demektir. Bu da Allah'ı seviyorsunuz manasını tazamın etmez. Zikriniz günün yarısını geçtikten sonra, fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra sevgi bütün boyutlarında meyvasını verecektir. Hepiniz birbirinizi severek bütünün bir parçası olun. Sevenlerden oluşan bir toplum. Sevgiye susamış olanların aranıza katılacağı bir toplum. Aranızda sevgiyi görsünler. Sevgili kardeşlerim, dışarıdan aranıza yeni katılanlar sizleri bir sevgi halisi taşıyan insanlar olarak görmeliler. Bunun için gerçek anlamda sevmelisiniz. Her davranışınızdan etrafınızdaki arkadaşlarınıza karşı olan sevginiz taşmalı. Siz Mihir Vakfı'nın mensuplarısınız. International Mihir Foundation'ın mensuplarısınız. Uluslararası bir kuruluşun mensupları. Unutmayın, International Mihir Foundation bir kar gayesi gütmeyen organizasyondur ve resmen bu hüviyetini almıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin, kardeşlerinizi sevin. Allah'ı sevenler, etrafındaki insanları da sevenlerdir. Şeytanı sevenler, etrafındaki insanlardan nefret edenlerdir. Dikkat edin ki, şeytana karşı sevgi duyan zavallılar, şeytandan sadece nefretle cevap alırlar. Şeytan ve onun avanesi, insan ve cin şeytanlar sevmezler. Dünyaları nefret üzerine kurulmuştur. Başkalarını aşağılamak, küçültmek ve böylece kendi üstünlüklerini etraflarındaki varlıklara ispat etmek onların temel faktörüdür, temel hedefidir. Aranızda böyleleri varsa onlar sevgili kardeşlerim bizden olamazlar. Biz şu dünya üzerinde sevginin temsilcileri hüviyetindeyiz. Bu hüviyeti oluşturmakla sorumlu değiliz. Oluşturduktan sonra muhafazasından da sorumluyuz. Öyleyse sadece sevginin varlığı değil, devamlılığı asıl hedeftir. Hiç kimsenin sizin etrafınızdaki insanları sevmenize engel olmasına müsaade etmeyin. Kardeşlerinizin arasında, arkadaşlarınızın arasında
dedikoduyu kesinlikle uygun görmeyin. Kim dedikodu yaparsa bunun manası kızdığı kişi için kendisine taraftar topluyor demektir. Toplamaya çalışıyor demektir. O birisine kızmıştır. Yanındakilere anlatıp o öfkesini, o kişinin ya kendisine yaptığı haksızlıkları anlatarak konuştuğu kişiyi hakkında konuştuğu kişiye karşı taraf olmaya zorlamaktadır. Hedef budur. Dedikodu Allah'ın yasak ettiği bir müessesidir. İftira ise ondan daha da kötü bir şeydir. Bir insanın yapmadığı şeyleri yapıyormuş intibanı vererek o kişiye iftira etmek, Allah Teala'nın yasak ettiği bir fiili işlemektir. Sevgili kardeşlerim, insan olmanın temel vasfı sevmektir. İnsan olmak sevmekle mümkündür. Dikkat edin, hayvanlarda da sevgiyi göreceksiniz. Bir köpek sahibine büyük bir sevgiyle bağlıdır. Onu gördüğü zaman kuyruğunu sallayarak sevincini belirtir. O bir hayvandır. Ama sevgi onlarda vardır. Bütün hayvanlar kendi aralarında mutlak olarak konuşurlar. Allah'ı bilirler, tanırlar, Allah'a ibadet ederler. Sevgili kardeşlerim, başkalarını severek yücelirsiniz. Sevmek, yüceliğin merdivenlerini tırmandıran temel faktördür. Sevmek, yücelmenin merdivenidir. Öyleyse Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsanları sevmeniz, Allah'ı sevmeniz anlamına gelir. Başka insanlar için yaptığınız her hayrı Allah Teala kendisi için yapılmış sayar. Sizi başka insanlara karşı ve kendisine karşı duyduğunuz sevginizin binlerce katı kadar fazla sever. Siz Allah'ı bir sevin, Allah Teala size en az 1000 sever. Öyleyse 2 sevin, 2000'e çıkartın. 3 sevin, 3000'e çıkartın. Allah sizi sevdikçe bunu hep hissedersiniz sevgili kardeşlerim. Zaman içerisinde onunla konuşmaya başlayacaksınız. Onun söylediklerini işitmeye başlayacaksınız. Hayır, kulağınızda değil, orayla kalbinizde. Ama bu size çok büyük bir mutluluk verecek. O zaman hatırlayacaksınız ki o noktaya sevgiyle ulaştınız. Sevgili kardeşlerim, neden tasavvuftasınız? Allah katında yücelmek için değil mi? Allah'ın daha çok sevgilisi olmak için değil mi? Öyleyse başkalarından nefret ederseniz, başkalarını küçülterek büyük olmak arzusundaysanız, o bir çıkmaz sokaktır sevgili kardeşlerim. Sizin büyümeniz, Allah katında büyümeniz, yücelmeniz, başkalarını yüceltmeniz de mümkündür. Ne kadar büyük bir tevazuun sahibi olursanız, Allah katında
o kadar yücelirsiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkileriniz, sevgili kardeşlerim, sizin sevginize dayalı bir seyir takip eder. Her nefret dalgası sizi Allah'ın karşısında küçülten bir müessesedir, derecat kaybettiren bir müessesedir. Nefsinizin nefret afetine yenik düştüğünüz bir muhteva taşır. Her zaman şunu düşünün. Ne uğruna başkalarına kötülük ediyorsunuz? Ne uğruna onları küçültmeye çalışıyorsunuz? Zannediyor musunuz ki siz onları küçülttüğünüz zaman siz büyürsünüz? Siz ondan küçültmeye çalıştığınız kişiden daha çok küçülürsünüz. Marifet insanların hatalarını değil, onların güzel davranışlarını etrafa duyurmaktır. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hep insanların yaptığı yanlışları anlatmaktan, size karşı olan sert tutumlarını, yanlış davranışlarını, siz yüzden davranışlarını anlatmaktan hala bıkmadınız mı sevgili kardeşlerim? Ne zaman başka insanların güzel davranışlarıyla diğerlerini bu güzel davranışları anlatmak suretiyle mutlu edeceksiniz? Güzellik güzelliği celbeder. Sevgi sevgiyi çeker. Nefret de nefreti. Öyleyse konuşmalarınıza bakın. Hep huzursuzluktan, hep sıkıntıdan, hep size yapılan kötülüklerden bahsediyorsunuz. Neden? Hiç mi etrafınızda sizi seven insan yok? Hiç mi anlaşma zemini yok? Herkes mi birbirine düşman? Herkes mi Allah'tan çok şeytana yakın? Nefretin müessesi olarak varlığı, hüküm ferma olmadıkça çok bir şey ifade etmez. Kişisel bir nefret, kişiyi sadece sevgiden uzak tutar aksiyona geçmedikçe. Ama nefret, neticede nefret duyulan kişinin ezilmesi için mutlaka harekete geçirecektir. Öfke afetini, kin afetini, intikam afetini. O zaman ne kadar büyük hatalar yaptığınızı göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Aslında her şey en güzel standartlarda oluşuyor. Ama bunları nefret yönünde veya sevgi yönünde düzenlemek o sizin işiniz. Mutluluğu veya mutsuzluğu seçen sizsiniz. Nefretin sahibiyseniz mutsuzluğu seçtiniz. Sevginin sahibiyseniz mutluluğu seçtiniz. Seven insan her zaman mutludur. O karşılıksız olarak sever. Sevgisinin karşılığını Allah'tan alacağı için mutludur. İnsanlardan bir karşılık beklemeyin sevginize. Siz sadece sevin. Ve insanlara hep bir şeyler vermeye çalışın. Onları mutlu etmeye çalışın. Hedefiniz onlara mutluluk vermek olmalıdır. Öyleyse bu hedefin sahibi olun sevgili kardeşlerim. Sevgi
temel müesseseyi oluştursun hayatınızda. Sizi yücelten bir duyguyla, hep iştiyakla, gayretle sevginin mimarı olmayı devam ettirin. Etrafınızdaki insanlar sizden nefret ediyorlarsa, bunun arkasında sizin de onlardan nefret etmeniz vardır. Eğer siz severseniz, başka bir alternatif yoktur onlar için. Onlar da sizi seveceklerdir. Mutlaka sevgi, sevgiyi fetheder. Nefret de nefreti. Bu durumda bütün güzellikleri yaşayabilmeniz, o sevgiyi, sadece iç dünyanızda oluşan sevgiyi, dış dünyanızda da aksettirmekten geçer. Sevgili kardeşlerim, çekinmeyin. Sevdiğinizi hissettirin etrafınızdaki insanlara. Onlarla meşgul olun. Onların gönüllerini alın. Onlar sizden hep bir şeyler beklerler. Bir güzelliği paylaşmanızı beklerler. Allah'a hizmet için her zaman hazırdırlar. Ve bütün güzellikler sevgiyle yaşanır. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda, mutlulukların doruğunda yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? O zaman etrafındaki insanlarda bir ayrım yapmadan onlara sevgi ulaştıran kişi başarılı olacaktır. Herkesi sevebilmelisiniz. Elbette bazılarından fazla seveceksiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey değildir. Onların davranışlarına karşıdır. Ama size kötü davranan bir insanı bile kendinizi biraz zorlarsanız sevebildiğinizi göreceksiniz. Bir örtü olsun üzerinizde. Başkalarının kötü davranışlarını, yanlış davranışlarını görmekten sizi men eden bir hicap, bir perde. Yapabilir misiniz? Eğer yapabilirseniz mutluluğu mutlak olarak yakalarsınız. Başkalarının kötü davranışlarını size göstermeyen bir perde, bir hicabı mesture, gizli perde. Eğer siz bütün boyutlarda size ulaşan her davranışa pozitif notlar verebiliyorsanız, o zaman siz o hicabın, o gizli perdenin sahibisiniz. Bilemezsiniz ki sevgili kardeşlerim, siz başka birinin size karşı olan davranışını kendi ölçülerinize göre ölçersiniz.

Muradı ne? Muradı insanları birbirine düşürmek, ondan sonra da karşılarına geçip onlarla alay etmek. İşte bu ikisini de birbirine düşürdüm. Artık birbirine düşmanlar diyebilmek. Bundan büyük zevk alır. Niçin şeytana bu zevki vereceksiniz? Vermeyin. O uğraşsın uğraşabildiği kadar sizi birbirinize düşman edebilmek için. Ama siz birbirinize düşman olmayın. İblis size düşman olsun, o bir şey yapamaz size. Siz onun söylediklerine kulak asmadıkça İblis size hiçbir şey yapamaz. Hatta her söylediği sizin için bir kurtuluş reçetesi, bir doğruluk rehberi olabilir. Nasıl? Ne söylerse tersini yapacaksınız. Yaparsanız hep başarılı olacaksınız sevmekte. Hayatınızdaki mutluluk ölçüsü sevgili kardeşlerim. Mutlaka sevgiye dayalı bir vasata ihtiyaç duyar. Bir ortama ihtiyaç duyar. Neden sevmiyorsunuz? Bir düşünün bakalım. Neden nefret ediyorsunuz? Neden insanlar sizin için birer düşman? Ve bütün bunların arkasından bir sual sorun kendinize. Neden mutlu değilim? Arkasında hemen tespit edeceksiniz ki sevgisizlik var, hatta nefret var. İnsanlar insanları sever veya sevmez. Ama nefret sevmemenin ötesidir. Sevmemek nefret değildir. Nefret karşıdaki kişiye zarar verme taleplerinin var olduğu bir noktayı ifade eder. Sevmemek nefretle sevgi arasında bir orta noktadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefret intikam duygusunu mutlaka oluşturur. Nefret eden kişi, nefret ettiği kişiye zarar vermek ister. Onu çekemez. Etraftaki insanların onu sevmesi de nefret eden kişiyi rencide eder, üzer. Halbuki o kişiyi sevseydi üzülmeyecekti. İşte sevgili kardeşlerim, eğer etrafınızdaki bütün kardeşlerinizi sevmeyi başarırsanız, o zaman siz seven birisi olacaksınız, nefret etmeyen birisi olacaksınız, kalbinizde sevgisizliğe, nefrete yer kalmayacak. Herkesi seveceksiniz. Sevdikçe onlar da sizi sevecekler. İşte burada bir hususa çok dikkat etmeniz lazım. İç dünyanızı sevmeniz bir şey ifade etmez. Onu sadece siz bilirsiniz. Sevginizi göstermelisiniz. Sevginizi anlatmalısınız etrafınızdaki insanlara. Sevginizi etrafınızdaki insanlara belirtmelisiniz. Davranışınızla, sözünüzle, her fırsatta bir sevgi rüzgarı, meltemi sizden çevrenizdeki insanlara akmalıdır. Bu sizin onları sevmenizin ötesine geçirir olayları. Sevilen olursunuz. Sevilen kişi mutlaka önce seven kişidir. Önce sevmek, sonra da sevilmek. Sevgili kardeşlerim, genel olarak etrafınızdaki insanlara kin değil de sevgi duyabilirseniz, bunun manası sizden çevrenize her zaman pozitif dalga boyları yayılmasıdır. Bu gözlerle görünmeyen bir dalga sistemi
Sizin

başka insanların arasında daima vardır. Severseniz hep pozitif dalga boyları yayarsınız ve çevrenizden de pozitif dalga boylarını çekersiniz. Sevmek mutluluğun anahtarıdır. Öyleyse sorabilir miyim? Neden birbirinizden nefret ediyorsunuz? Neden birbirinizi şikayet ediyorsunuz? Neden orada kendi aranızda nefreti sevgiye çevirecek olan bir davranışın içine girmiyorsunuz? Neden? Sevgisizliğin sizi nereye ulaştırabileceğini zannediyorsunuz? Başkalarını kötülediniz, yanlış şeyler yaptı, siz de onu kötülediniz. Etrafınızdaki insanlara hep onun kötülüklerini anlattınız. Peki ne kazandınız? Evvela sordunuz mu kendinize, ben falancanın kötülüklerini etrafımdaki insanlara anlattığım zaman acaba onların gözünde ben neyim? Sadece bir dedikoducusunuz. Ve hele o kişileri, o kendisinden nefretle bahsettiğiniz kişiye karşı kışkırtıp da ona düşman standartları ulaştırmak istiyorsanız, o zaman daha da vahim bir durumdasınız. Bu noktada kendinize sorun, ben niçin böyle yapıyorum? Niçin bu kardeşimi başkalarına kötülüyorum? Niçin onları benimle dost etmeye, ona düşman etmeye zorluyorum? Arkasında ne var? Nefret. Hiç düşünmez misiniz? Siz bir arkadaşınıza başka birini zem ettiğiniz zaman, kötülediğiniz zaman, onun hakkında olur olmaz şeyler söylediğiniz zaman, o söylediğiniz kişi sizin hakkında şöyle düşünmez mi? Falanca hakkında böyle konuşuyor. Kim bilir benim hakkımda da başkalarına neler söyleyecektir demez mi zannediyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda yukarıya doğru yükselmek o kadar kolay bir şey ki, İblis bunu çok iyi bildiği için hepinizi nefretle teçhiz ediyor. Hepinizin sevgi halesinin dışına çıkmasını, nefretin sahibi olmanızı istiyor. Böylece birbirinize düşman olacaksınız. Onun ekmeğine yağ süreceksiniz. O sizin mutsuz olmanızdan büyük memnuniyet duyar. Dikkat edin ki İblis mutlu olamaz. Onun mutlu olması mümkün değildir. Sadece bazı olaylara sevinir ama ömrünün büyük kısmı sadece öfkeyle geçer. Sevgili kardeşlerim, buradaki dizayna güzelce bakın. Söz konusu olan sizin mutluluğunuz. Mutluluğunuz başkalarından nefret etmemenize bağlı. Peki ama ya başkaları benden nefret ediyorsa, ben onlardan nefret etmeyecek miyim? İşte göreviniz burada başlıyor. Nefret eden kişiye öyle bir sevgiyle yaklaşacaksınız ki, o kişi sizi ölçüp biçtiği zaman sizden nefret etmesi için bir sebebin olmadığını, aksine sizi sevmesi için birçok sebebin mevcut olduğunu keşfedecektir. Neden? Etrafınızdaki insanlara bu keşfi yaptırmıyorsunuz. Size düşman olan kişi hep ona düşman bir davranışınızı bekler, arar ki size daha çok düşman olsun. Ama size uzanan düşman elini siz dostça tutarsanız, onu dövmek yerine o eli okşarsanız, o kişiye kalbinizdeki sevgiyi ulaştırırsanız,
O zaman size düşman olabilir mi? Düşmanın arkasında sebepler vardır. Size düşman olduğunu düşündüğünüz kişiye gidin sorun. Hangi davranışınızın onu huzursuz ettiğini, bundan sonra kesinlikle onu yapmayacağınızı, onu mutlu etmek için hayatınızı vermeye hazır olduğunuzu, bundan sonraki devrede onu mutlu etmek için mutlaka bir gayretin sahibi olacağınızı ona anlatın. O zaman ne olur? O zaman mutlu bir toplumun ilk ikisini teşkil edersiniz. İki kişi. Her biriniz etrafınızdaki diğer insanlara mutluluğun sırlarını anlatmaya başladığınız zaman bu iki kişi her biri başka bir kişiyi daha devreye aldığı gün 4 kişi olacaktır. 4 kişi ise 8 kişi olacaktır. Her bir kişi yaşadığı bu tatsız hayattan, kendisini huzursuz eden bu dünyadan sadece sevgiyle mutluluğa doğru bir tırmanış yapabilir. İnsanları sevin sevgili kardeşlerim. Sevin ki sevilesiniz. Sevgi bir gül bahçesidir. Siz de o gül bahçesinde bir gül olun. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim. Onları özlemle inceleyin. Onlar sahabeydi. Bütün güzelliklerin sahipleriydiler. Arkasında da arkadaşlarına duydukları sevgi vardı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık, size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyerek sözlerimi bitirmek istiyorum inşallah. Allah-u Teala'nın hepinizi en büyük sevgilere ulaştırmasını, aranızda bütün dünyanın emrileceği muhteşem bir sevgi halesi oluşmasını, örnek insanlar olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. الفاتحة مع الصلوات

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Şu hani herkesin ulaşmayı dileyip de bir türlü ulaşamadığı. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yazılmış. Yani mutluluğu yaşayabilecek olan vasıflarla donatılmış. Biz insanlar hayata getirildiğimiz zaman Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalıdır. Gözlerimizde hicab-ı mestur adlan, adı verilen gizli bir perde. Görme hastamızın üzerinde kışavet adlı bir örtü. Kulaklarımızda vakra, duyma hastamız mühürlü. Kalbimizde ekinnet, kalbimizin idrak hastası mühürlü. Öyleyse uzuvlarımız üzerinde engeller var. Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. O insanlar ki onların gözleri vardır. Ama görmezler, o gözlerle görmezler, göremezler. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarla duyamazlar. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle fıkıh edemezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki ondan sonra onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Onlar gaflette olanlardır diyor Allah Teala. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Burada nelerden bahsediyor Allah Teala? Ayn diyor, gözleri vardır. Azanihim diyor, onların kulakları vardır diyor. Ve kalpleri olduğunu söylüyor. Gözler, kulaklar ve kalplerdeki engeller. Ama İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki Habibim, o Allah'a inan, Allah'a ulaşmaya, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda, yani onların görme hastalarının üzerinde hicab-ı mesture vardır diyor. Görmelerini engelleyen bir engel. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Öyleyse gözlerindeki hicab-ı mestures gizli perde sebebiyle irşat makamını irşat makamı olarak göremiyorlar. Kulaklarındaki vakra sebebiyle irşat makamının söylediklerini işitemiyorlar. Yani manasına varamıyorlar. Kalplerindeki ekinnet sebebiyle idrak edemiyorlar.
Suresinin 179. ayeti kerimesinde sadece uzuvlardan bahsediyor. Uzuvların göremediğini, duyamadığını, idrak edemediğini söylüyor Allah Teala. Fıkıh edemediğini, idrak edemediğini söylüyor. Yani uzuvların hangi sebeple ne olduğunu değil. Sadece Araf 179'da gözlerin göremediğini, gözlerin var olduğunu o insanlarda ve lehum ayunuhum, onların gözleri vardır diyor Allah Teala ve göremediklerini söylüyor. Kulakları vardır diyor, duyamazlar diyor. Kalpleri vardır, fıkıh edemezler diyor. Yani Araf 179'daki ifade gözlerin, kulakların ve kalplerin kapalı olduğu, işitemediği, duyamadığı, göremediği. Sebepler yok orada, sonuçlar var. Araf 179 bir sonuçlar müessesesini getiriyor. Ama İsra 45 ve 46 sebepleri getiriyor. Onların gözlerinde diyor, onlarla senin aranda hicab-ı mestura vardır diyor. Aslında onların gözlerinde bu hicab-ı mestura görmelerine engel oluyor. Kulaklarında vakra vardır diyor, seni işitemezler diyor. Kalplerinde ikinnet vardır, seni idrak edemezler, fıkıh edemezler diyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönüp uzaklaşırlar diyor. Araf 179 sonuçları İsra 45-46 sebepleri ifade ediyor. Ama bir başka ayet, bir başka açıdan daha bakıyor. Hatta iki ayet. Birinci grup, birinci ayet iki bölümden oluşuyor, iki ayetten oluşuyor. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri. Habibim, sen o kafirlere ne söylersen söyle, onlar mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların işitme hastaları mühürlüdür. Yani onların kalpleri, onların kalplerinin idrak etme hastası mühürlüdür. Hastalar itibariyle giriyor devreye Allah-u Teala burada. Onların kalplerinin idrak hastası mühürlüdür. Onların görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzeri gışavet adlı bir örtüyle örtülüdür. Onların sem'i isimli işitme hastası mühürlüdür. Öyleyse burada hastalar üzerinden açıklama getiriyor Allah Teala. İşitme hastası sem'i, görme hastası basar, idrak etme hastası fıkıh. Ama kalbin idraki söz konusu. Aynı standardı bir yerde daha görüyoruz. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, 23. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Diyor ki Allah Teala, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalete bırakır. Yani onların faydasız ilimleri sebebiyle onları dalalette bırakır diyor Allah Teala. Onların kalpleri
mühürlüdür. Yani kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Onların diyor semi hastaları da mühürlüdür. Ve Basar isimli hastanın da üzerinde Kışavet adlı bir örtü çekilidir diyor. Aslında Araf 179'da göz, kulak ve kalp olarak üç tane uzuv geçiyor. İsra 45-46'da idrakten, görmekten ve işitmekten men eden unsurlar verilmiş sadece. Hicab-ı Mestur'e, Ekinnet ve Vakra. Hicab-ı Mestur'e, Ekinnet, Vakra olarak üç tane engel sayılıyor. İsra 45 ve 46'da engellerin kendileri var. Araf 179'da sonuçları. Ekinnet isimli engelin sonucu nedir? İdrak edememek. Araf 179'unu vermiş. Onların kalpleri vardır, fıkıh edemezler diyor. Onların gözleri vardır, görememezler. Gözler için de sonuç vermiş. Onların kulakları vardır, duyamazlar, işitemezler. Gene sonuç vermiş. Öyleyse sebepler İsra 45 ve 46'da, sonuçlar Araf 179'da. Hastalar ise Câsiye 23 ile Bakara 7'de. Ne diyor Allah Teala? Onların kalpleri vardır deyince kalpteki idrak hastasını kastediyor. Mühürlüdür diyor. Kalpteki, oradaki kalp kelimesi kalbin kendisinden ötede bir mana ifade ediyor. Diğer ikisi vasıf şartı olduğu için orada da vasıf şartı kullanmış Allah-u Teala. Kalbi bir idrak merkezi olarak kalpleri vardır diyor. Ama mühürlüdür diyor. Yani kalplerinin idrak hastasının mühürlü olduğunu söylüyor. Onların yani kalp kelimesinin orada geçmesi fizik standartlarda bir kalbi değil. O kalbin bir hastasını ifade ediyor. İdrak hastası. Sonra idrak hastası mühürlüdür diyor. Ondan sonra semi hastasına geçiyor, işitme hastasına. İşitme hastası da mühürlüdür diyor. Ondan sonra görme hastasına geliyor, basar. Onun da üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor. Öyleyse birinde uzuvlar açısından, ikincisinde görme, işitme ve duyma hastaları açısından hastalarındaki engeller açısından. Üçüncüsünde ise bunların sonuçları üzerinden gitmiş Allah-u Teala. Ve de daha derli toplu bir şekilde anlatmak gerekirse Araf 179'da uzuvlar ve uzuvların çalışmadığı. Yani sonuçları. Gözleri var, görmez. Kulakları var, işitmez. Kalpleri var, idrak etmez. Uzuvların sonuçları ve hastaların sonuçları olmak üzere üç ayrı ayette üç ayrı
ifade kullanmış Allah Teala. Burada Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinin birbirine tam olarak paralel olduğunu görüyoruz. Birinde kafirleri, ötekisinde de dalalette olanları anlatıyor ve çizdiğimiz skala üzerinde biliyorsunuz ki küfürden kurtulma noktası 3. basamaktır. Aynı zamanda bu dalaletten de kurtulduğumuz noktadır. Bütün güzelliklerin başladığı noktadır 3. basamak. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar hayata kör, sağır ve dilsiz olarak, yani idraksiz olarak girerler. İdrakleri olsa o idrakin dizaynında olacaklar. Başlangıçta bilgi sahibi olmadıkları için elbette bilgiden de idrakten de yoksunlar insanlar. Kendilerini yaratan Allah'ın insanların büyük bir kısmı farkında bile değil. Hayatlarını çoğu insan boşuna geçirir. Allah'ın farkında bile olmadan, hatta bir takım insanlar şeytana tapanlar Allah'a düşman bile olarak, düşman olarak bile yaşayabilirler. İblis, şeytan, Allah'a düşman olanların başındadır. Allah'ın dostlarına da düşman olanların başındadır. O bütün insanların düşmanıdır. Ve sadece insanların mutsuzluğunu ister. Öyleyse şimdi bu başlangıç noktasından hareket ettiğimiz zaman nereye ulaşıyoruz? Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestüre var. Bunun için görmüyor gözleri. Görme hassasının üzerinde ise, gözlerin görme hassasının üzerinde ise ayrı bir engel daha var. Gışavet var. Kulaklarda vakra var. İşitme hassası mühürlü. Kalplerde ekinnet var. Kalbin idrak hassası mühürlü. İnsanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde, onun geleceğinde mutlulukları yaşamasını icap ettiren bütün sistemler kapalı, mühürlü ve ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah-u Teala o kişinin gözlerinin de, o kişinin görme hassasının da mührünü açıyor, idrak hassasının da mührünü açıyor, işitme hassasının da mührünü açıyor. İşitme hassasıyla idrak hassası için Allah Teala mühür kelimesini kullanıyor. Basar isimli görme hassası içinse mühür kelimesi yerine gene bir mühür standartında olan bir başka kelime kullanmış. Basar. Basirette aynı kökten geliyor. Görme hassası. Ne zaman ki biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz, birinci ve ikinci basamakları aşmışız. Birinci basamakta yaşamışız olayları. İkinci basamakta da olayları yaşarken musibetlere tabi tutulmuşuz. Ama Allah'ın yolunu engellememişiz. Engellemediğimiz için de Allah Teala tarafından ikinci basamakta seçilmişiz. O seçilenlerin arasında biz varsak, bundan sonra Allah'ın bizden beklediği bir şey var, Allah'a ulaşmayı dilememiz.
Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah'a açılması lazım gelen bütün kapıları Allah açıyor. Biz açamıyoruz sevgili kardeşlerim. Biz insanlar sadece üzerinde işlev yapılanlarız. İşlevi yapanlar değiliz. Bir dileğin sahibi olan insanın gözlerindeki hicabı mesture yani vakra alındıktan sonra onun da alındığı engel Allah-u Teala tarafından alınıyor. Kulaklardaki vakra alınıyor. Kalplerdeki ekinnet alınıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ard arda vücut bulan bu işlevler gerçekleşirse o kişi mutlu olmak imkanının sahibidir. Bu ise Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Bu kişi üçüncü basamağa ulaşacaktır Allah'a ulaşmayı dilerse. Dilemezse hiçbir zaman üçüncü basamağa ve yukarıdaki basamakların hiçbirine ulaşamayacaktır. Hep ikinci kademede kalacaktır. Bu insanın daha üst kademelere ulaşabilmesi ancak Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın görme hastası da, işitme hastası da, idrak hastası da mühürlüdür. Kapalıdır. Ne zaman ki kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah'ın rahim esması o kişi üzerinde hüküm ferma olur. Yani kapıyı biz açarız. Allah'a ulaşmayı dileyerek kapıyı açarız. Allah-u Teala'nın sistemleri derhal otomatik sistemleri devreye girer. Kulaklarımızdaki vakrayı alır. Bu kulağımızdaki vakranın alınması işitme hastamızın mührünün açılmasını ifade eder. Gözlerimizdeki gışaveti alır. Bu gözlerimizin ötesindeki engeli hicabı mestureyi devreden çıkarır. Bunlar açıldığı zaman kişi mutluluğa ehil olur. Onların açılmasıyla birlikte Allah-u Teala o kişiye ard arda derecat kazandırır. 5-6 dakika içinde o kişinin gözleri görmeye başlar, kulakları işitmeye başlar, kulakları duymaya başlar, kalbi idrak etmeye başlar. Aslında hepsinin idraki zihinle alakalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ard arda Allah-u Teala bize derecat kazandırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkese de Allah-u Teala bu işlevlerde, birkaç dakika içinde yaptığı bu işlevlerde, herkese ayrı ayrı dereceler kazandırır. Çünkü Allah'ın burada bir muradı vardır. Onun sevaplarını günahlardan öteye ulaştırmak.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar hüsranda değillerdir. Hüsrandan Allah-u Teala onları derhal kurtaracaktır. Vel Asr suresinde Allah-u Teala diyor ki Vel Asr'ı zamana and olsun ki yemin olsun ki innel insane lefi hüsr insanlar hüsrandadırlar illellezine aminu ama amin olanlar hariç diyor Allah-u Teala. Amin olanlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olanlar günahların sevaplarından çok olanlar Mü'minun suresinin 103. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse amin olanlar hüsranda olanlar değildir. Sevapları günahlarından fazla olandır. Nasıl yapacak Allah-u Teala? O kişinin günahlarını örtecek kadar derecat verecek kişiye. Yani kişinin kazandığı derecelere sevaplarını sıfırlayacak olan değerden daha fazla bir değer verir ve o kişinin günahlarını böylece örter. Günahlarını sıfırlayacak kadar derecat verseydi sevaplarıyla günahları eşit olacaktı kişilerin. O takdirde o kişi amini olamaz. Çünkü amini olanların kazandığı dereceler günahlarından fazla. Bu sebeple Allah-u Teala'nın örtmesi günahları örtmenin mutlaka ötesine geçmek durumunda. Bunları yaptığı zaman o zaman Allah'a açılan kapılarımız artık açıktır. Gözlerimizle irşat makamına baktığımız zaman onun anlattıklarından, söylediklerinden bir mürşit olduğunu anlar, onun mürşit gözüyle, mürşit olarak görmeye başlarız. Gene bunu anladığımız zaman kulaklarımız onun söylediklerini işitmeye yani söylediklerinin manasına varmaya başlar. Ve kulaklarımıza ulaşan sözleri kalbimize indiririz ve kalbimiz Allah-u Teala ikindeti aldığı zaman yerine Hac suresinin 54. ayet-i kerimesindeki ihbatı koyacağı için sözlerini idrak etmeye başlarız. İşte Allah'a açılan bütün kapılar açılması lazım gelen ama mühürlü olan kapılar üç kapıda açılmıştır. Görme, işitme ve idrak hassaları açıktır artık. Öyleyse bu noktada, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada artık biz mutluluğa açılmış olan bir insanız. O ana kadar neydi durumumuz? Bir defa gideceğimiz yer mutlaka cehennemdi. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala bizi cehennemden kurtarmış oldu. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki Yunus 7 ve 8'de اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ diyor ki Allah Teala onlar bize milaki olmayı yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor. Böyle bir talepleri yoktur. Sonra diyor ki onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden
gafil olanlardır diyor. Neden gafiller? Kalplerinde ikinet var. İdrak edemedikleri için gafiller. Ve sonuç, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden mutlaka fazladır. Onlar mutlaka ateşe gireceklerdir diyor Allah Teala. Neden? Göremiyorlar, işitemiyorlar, idrak edemiyorlar. Kör, sağır ve idraksizler. İşte eğer cennet mutluluğu diyorsanız adına, cennet mutluluğu sizin için Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlamıştır. Allah ile direkt temasa geçmiş oluyorsunuz. Allah ile ilişkili konuları işitmeye, görmeye ve idrak etmeye başlıyorsunuz. Bu başlangıç tek başına bir kurtuluştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu başlangıç tek başına bir kurtuluştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü onlar hüsranda olanlar değillerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için cennetin birinci cennet mutlak olarak hazırdır. Öyleyse cennet saadeti diyorsanız, bir dileğiniz cennet saadeti için sizi ehil kılar. Herkesten farklı bir insan olarak yeni bir hayata başlarsınız. Ötekiler bu güzellikleri duymayanlar, bilmeyenler, kör, sağır ve idraksiz olarak yaşamak mecburiyetindedirler. Ya da ölüler olarak yaşamak mecburiyetindedirler. Çünkü Allah Teala onlara işitmedikleri için, görmedikleri için, idrak edemedikleri için mezardaki, onlar mezardaki ölülerdirler diyor. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse buradaki unsurlara dikkatle bakın. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren kör, sağır ve idraksizdirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler körlükten, sağırlıktan ve idraksizlikten kurtulabilirler. Ötekiler hiçbir zaman kurtulamazlar. Allah Teala'nın beyanatı bu istikamette. Öyleyse görmeye, duymaya, işitmeye başlayan bir insan mutluluğun ilk adımını atmıştır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dünya mutluluğu ona henüz açılmamıştır. O da başka insanlar kadar bu aşamada henüz mutsuzdur. Çünkü mutluluğu temin edecek olan şey nefsin tezkiye edilmesi, afetlerinden temizlenmesidir. Bu kişi afetlerden nefsini temizleyemediği sürece herhangi bir insan dünya mutluluğunu yaşayamaz. Dünya mutluluğunu yaşayabilmeniz için nefsinizin kalbindeki afetlerin zikir adı verilen bir ibadetle, Allah'ın zikriyle yok olması gerekir. Azaldıkça artan bir şekilde mutluluğu yaşarsınız. Azaldıkça
nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça yerlerini fazıllara terk ettikleri için azalacaklardır. Ne olur fazıllara terk ederlerse, fazıllara terk ederlerse şeytan fazıllara tesir edemez. Şeytanın kontrolünden, şeytanın sizi yanlış yönlendirmesinden adım adım kurtulursunuz. Öyleyse bir neticeyle karşı karşıyayız. Nefsimiz %100 afetlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili işlemek isteyen. Ruhumuz %100 hasletlerle doludur, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, işlemek istemeyen. Öyleyse ruhumuzla nefsimiz birbirinin tam zıttı, iki grup hasletlerle ve afetlerle dolu. Ruhumuz %100 hasletlerle, nefsimiz %100 afetlerle dolu başlangıçta. Ve devamlı bir kavga içindeyiz iç dünyamızda. Nefsimiz de ruhumuz devamlı çarpışma içerisinde. Bu yüzden mutsuzuz. Ama nefsimizin afetlerini azalttıkça mutluluğumuz adım adım ileriye doğru gidecektir. Bir denge içerisinde kulvara gireriz. Nefsimizin kalbindeki afetlerle ruhumuzun kalbindeki hasretler birbirine eşit seviyededir. %100 dolu ikisi de ve dengede bir kavgayla hayat mücadelesine gireriz. Nefsin ordularıyla ruhun orduları eşit şartlardadır. Bu yüzden devamlı iç dünyamızda kavga vardır. Her ikisi de aklın kendi dediğini yapmasını ister. Bu sebeple devamlı bir çekişme halindedirler. Nefsimizin afetlerindeki azalmalar şeytanın nefsimize hakimiyeti söz konusu olduğu için, afetlere hakimiyeti söz konusu olduğu için, afetlere tezili söz konusu olduğu için, adım adım afetlerin azalması şeytanın üzerimizdeki hakimiyetini azaltacak, azaltacak, azaltacaktır. Bir başka ifadeyle, Kur'an ifadesiyle, şeytana kul olmaktan adım adım kurtulacağız, adım adım Allah'a kul olmaya yaklaşacağız. %100'lerinden üstünlük hangisindeyse nefsimizde, Allah Teala onun kulu olarak kabul ediyor bizi ve nefsimizin kalbindeki afetler %100 ise kişi tamamen şeytanın tesiri altındadır. Şeytan ona devamlı tesir etmek imkanının sahibidir. Ama o kişinin nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça, afetler oranında o kişi şeytanı kul olmaktan kurtulacak ve Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Bu görüntü içerisinde ruhumuz %100 Allah'ın emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği fiilleri işlemediği için ruhumuz %100 Allah'ın kuludur. Nefsimiz de başlangıçta %100 şeytanın kuludur demek mümkün mü? Aslında görünüm öyle. Bu sebeple bir denge var. Neden %100? Çünkü nefsimizin afetleri tam şeytanın dediklerine teşnedir, adapte olmuş durumdadır. Sadece Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister nefsimizdeki bütün afetler. Allah'ın emirlerini ise asla yerine getirmek istemezler. O zaman bir mutsuzluk dünyasında yaşarız. Hep içimizde kavga vardır. Dışımızdaki insanlarla kavgamız vardır. Allah ile olan ilişkilerimizde de devamlı
derecat kaybederiz. Emirleri de yapmayız, yasakları da işleriz. Bu bizi üç alemde de mutsuz kılar. İç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah ile olan ilişkilerimizde. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak, o zaman iç dünyamızda şeytanın hakimiyet alanını nefsimizde sıfırlamış oluruz. %0 şeytan hakimiyeti ve mutluluk bütün boyutlarıyla o zaman bizim olur. İç dünyamızda mutlu oluruz. Nefsimizle ruhumuz arasındaki savaş bitmiştir. Dış dünyamızda mutlu oluruz. Başka insanlarla alıp veremeyeceğimiz hiçbir şey kalmamıştır. Ve Allah ile olan ilişkilerimizde hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde mutlu oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir mutluluk dizaynı içerisinde hayatımız, yaşadığımız sürece dünya saadetini de içerir. Daimi zikre ulaşıp da nefsimizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğimiz zaman. Öyleyse hepinizin bu aşamaya ulaşmasını, nefsinizin kalbindeki nurları %100'e, fazlaları %98, rahmeti de %2'ye ulaştırarak nefsinizin kalbini %100 Allah'ın nurlarıyla doldurmasını sağlamanız önemlidir. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman sadece cennet mutluluğu değil, dünya mutluluğu da sizin olur. Daimi zikirde bu hedefe mutlak olarak ulaşırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz, bir mutluluk sohbetimiz daha tamamlandı. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer değilseniz sebebi başkalarında aramayın. Siz size düşeni yapmadığınız için mutsuzsunuz. Öyleyse çözümü Allah'ın yolunda arayın. Nefsinizin tezkiyesinde alayın, arayın. Başkalarına olan davranış biçimlerinizde onların ıslahatı istikametinde arayın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, aziz Türk milleti, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizi İslam'dan kopan kavramlar konusunda bir araya getirdi. Kavramların hepsini bir tarafa toplayın, terazinin bir kefesine koyun, diğer kefesine de bir tek kavram koyun, hidayet. Bu tek başına bu kavram bütün diğer kavramların ötesindedir. Onların hepsinin toplamından daha çok ağırlık kazanır. Çünkü hidayet yoksa cehennemden kurtuluş yoktur. Ve iblis bunu çok iyi bildiği için hidayeti yok etmiş. Hidayetin yok olması her şeyin yok olması demektir. Mümin olmanın yok olması demektir. Huşunun yok olması demektir. Takvanın yok olması demektir. Cennete girmenin yok olması demektir. Aklınıza gelen her şeyin yok olması demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu anda bu çağa damgasını vuran bir kavramı sizin huzurunuzda açıklamak üzere buradayız. Hidayet. Sevgili kardeşlerim, 21. yüzyıl ya da 3. bin yıl. 3. bin yılın muhtevası hidayeti ihata eder. Hidayet bu çağın işaretini taşır. 21. yüzyıl ya da 3. bin yıl. Her ne kadar 30 senelik bir 30 kameri yıllık bir devrede hidayetin giriş çağını yaşadıysak da giriş çağı 30. yılda tamamlanmıştır. En büyük zorlukların devresi geçmiştir. Şimdi hidayetin artık gelişme çağındayız. Evvela aziz kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e temel kavramlardan biri olarak koyduğu Hidayet Müessesesi'nin temsilcisi bu ülkenin arasından seçilmiştir. Bu ülkenin insanından seçilmiştir. Allah-u Teala tarafından. 700 yıllık bir Osmanlı seçilmiştir. Okullardan, derslerden, üniversitelerden hiçbir öğrenim görmeden sadece Allah'ın öğretisiyle dinini öğrenen

Ve şu anda dünyada yaşayan bütün insanlardan daha üstün standartlarda öğreten bir hidayetçi var artık. Hamdolsun ki sözleri havada kalacak olan birisi değil. Çünkü her sözü bilgisayarın hafızasına girmiş ve bir ispat vasıtası olarak orada yerleşmiştir. Bir soy kütüğünün sahibidir. 700 yıllık Osmanlı olduğunu tam olarak anlatacak bütün ispat vasıtalarının sahibidir. Allah Teala tarafından hidayetle vazifeli kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, sizin aranızdan, bu milletin arasından böyle birisi Allah Teala tarafından seçildi diye bizim milletçe Osmanlı'ya en fazla muhtaç olduğumuz bu devrede sevinmemiz gerekmez mi? Huzur içinde hamdolsun ki Allah Teala bize evladı Resul'den birisini nasip etmiş. Bir şerif. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın soyundan gelen birisi. Hazreti Hasan'ın soyundan gelen birisi. Elimizdeki soy kütüğünde 19 nesilden beri şerif olduğumuz yazılı. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki 19 nesilden beri bütün Evranosoğlu ailelerinde bu şurada duran soy kütüğü mevcuttur. Bu sebeple hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Allah Teala'nın bize yazdırdığı Risalet nurlarında, Bozokluğan'ında gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan olduğu ve seyit olduğu ifade ediliyor. Yani Hazreti Hüseyin'in soyundan geldiği. Allah Teala bunu bize yazdırdıysa mutlak olarak doğrudur. Ama soy kütüğümüzde böyle bir işaret yok. Allah Teala'nın bize yazdırdığı Risalet nurları soy kütüğümüzden sonsuz kat daha değerlidir. Öyleyse her şeyi bir tarafa bırakalım sevgili kardeşlerim. Bu millet sinesinden bu devirde Osmanlı'nın standartlarına yeniden dünyayı kavuşturacak olan birisiyle müşerref olmuştur. Evet, bu olay bir şereftir. Bu millet için bir şereftir. O şerefe Allah Teala tarafından layık kılınan biri olarak Allah'ın huzurunda ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı kendi içindekiler tarafından çökertilmiştir. Ve Osmanlı'nın yetim bıraktığı 28 tane ülke şu anda dünya üzerinde Osmanlı'yı bekliyor. Osmanlı'nın bugünkü mirasçıları ise Türkiye Cumhuriyeti'nin içindekilerdir. Osmanlılık onlara aittir. Türk ve Osmanlı olmak. Hem Türk olmakla hem de Osmanlı olmakla iftihar ederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bu konudaki
emri bir beraberliği gerçekleştirmektir. Allah için beraber olacak olan bir milletler topluluğu. Nasıl İngiltere tutuyor da Commonwealth'i gerçekleştiriyorsa, Osmanlı'nın gerçek mirasçıları olan bu ülke, bugünkü adıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, aslında bu ülke Osmanlı Türkleri nin bugünkü mirasçılarını muhtevasında topladığı için ve başka bir yerde Osmanlı Türk Cumhuriyeti mevcut olmadığı için Osmanlı'yı temsil edecek olan bütün emanetler bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde mevcut olduğu için bu ülke aslında bir Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olan tek ülkedir. Ve bizim dışımızdaki Osmanlı'dan miras kalan 28 ülke boynu bükük yetim Osmanlı'nın tekrar canlanmasını ve kendilerinin de muhtevasını alacak olan bir bütün oluşturmasını istemektedirler. Bazen açıkça ifade edilen, bazen de sadece kapalı bir dizayn içinde bir gönül talebi olarak mevcut olan bu statü, onun ötesinde de birçok ülkeyi muhtevasına alacak bir özellik taşımaktadır. Sevgili kardeşlerim, kaç defa aralarına katılmak isteyip de devamlı olarak reddedildiğimiz bir Avrupa Birliği'nin kuyruğuna yapışmak yerine Osmanlı Türklerine yakışır bir dizaynı kurmak mecburiyetindeyiz. Ve bu konuda yalnız kalacağımızı hiç mi hiç sanmıyoruz. Bu görev Risalet nurlarıyla bize verilmiştir. Bununla iftihar ederiz. Öyleyse unutmayın sevgili kardeşlerim, Türklerin bir defa daha birleşmesi zamanı gelmiştir. Orta Asya'daki Türk ülkeleri, onların dışında daha birçok ülke böyle bir beraberliğin mutlaka kurulmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, eğer böyle bir konu Allah-u Teala'nın omuzlarımıza yüklediği bu mukaddes vazife bize bir korku verebilmiş olsaydı, bunları bu kadar açık huzurlarınızda söylemek cesaretini hiçbir zaman gösteremezdik. Biz bir insanız. Ama Rabbimiz bize her konuda bugüne kadar lazım gelen bütün ilmi vermiş ve bu noktaya getirmiştir. O bizi kontrolü altında tutar. Şurasının kesin bilinmesi gerek ki ne yaparsak sadece onun yaptırdıklarıdır. Bugüne kadar ortaya çıkan Kur'an hakikatleri hala sizlere bir şey söylemedi mi? Sevgili kardeşlerim, bu ülkenin insanları, Allah Teala söylemiyor mu Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde? O zaman ki biz nebilerimize demiştik ki diyor Allah Teala, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir resulümüz gelecek.
o Resul'e yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize bana söz verin ve dilinizle de ikrar edin. İkrar ediyor musunuz? Dediler ki, ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu ki, öyleyse birbirinize şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Ne diyor? Sizlerden sonra, ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim, sizlerden sonra bir Resulüm gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum diyor. Öyleyse o nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de var olduğu Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesiyle kesinleşiyor. O zaman ki diyor Allah Teala, biz nebilerden misak aldık. Hazreti Nuh'tan da, Hazreti İbrahim'den de, Hazreti Musa'dan da, Hazreti İsa'dan da, senden de misak aldık diyor. Ağır bir misak aldık diyor. İşte Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesindeki o nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var ve ondan sonra gelecek olan bir Resul söz konusu. Ve Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, Habibim diyor, gelecekteki o günlere bak ki, o günlerde gökleri bir duman kaplamış olacak. Bu duman bütün insanları kaplayan bir azaptır diyor. Yani dumanın duman olmadığı, bir azap olduğu kesinlik kazanıyor. Ama duhan olayı da kıyamet alametlerinden birisi olarak geçiyor. Kıyamet alametlerinden bir tanesi, kıyamete yakın bir devrede gökleri bir duman kaplayacak diyor. İşte o duman fitnedir. Bugün bu bütün dünyayı saran bir fitne. Öyle bir azap ki herkesi saracaktır diyor Allah Teala. Onlar da diyecekler ki diyor, biz müminleriz. Ya Rabbi bizi bu azaptan kurtar. Onları biraz kurtaracağız. Sonra onlar gene küfre dönecekler diyor Allah Teala. Onlara bir Resul gönderdik de ona öğretilmiş dediler. Şeytan tarafından vahiy alıyor. Şeytan tarafından öğretilmiş dediler. Ve ona Mecnun dediler. Deli dediler diyor Allah Teala. Ve onun söylediklerinden ibret almadılar diyor Allah Teala. Ve ondan yüz çevirdiler diyor. Hatırladınız mı sevgili kardeşlerim ceviz kabuğu rezaletini? Bütün Allah'ın Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde söylediği bütün bu olaylar gerçekleşmedi mi? Bizim deli olduğumuz, şeytandan vahiy aldığımız söylenmedi mi? Ve hepinize bizim gözümüzün önünde kabul ettirilmedi mi? E biz size tam 3 defa Allah'a ulaşmayı dileyin ve kendinizi kurtarın, yoksa kurtulamazsınız dedik mi, demedik mi? Sonra bizden yüz çevrilmedi mi? Bize zarar verilmeye başlanmadı mı?
sonra da buraya gelmek söz konusu oldu Allah-u Teala'nın göndermesiyle. Öyleyse o söylediğimiz sözler hiçbiriniz üzerinde bir tesir oluşturmadı. Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa gideceğiniz yer cehennemdir, kurtulamazsınız ifadesi sizler için bir değer taşımadı. Yani sözlerimizden ibret almadınız, tam ayet-i kerimelerin söylediği gibi. Sonra da yüz çevirme ve her türlü söz söylendi aleyhimizde. Herkes bizi uzun bir süre bir sahtekar olarak değerlendirdi. Şimdi hidayet çağında biz size vazgeçilmez bir tarzda hidayeti ispat ettiğimiz zaman ancak şimdi bize inanıyorsunuz. Büyük kesiminde sözlerimiz gücüne gidiyor. Onun için hidayet kavramı bu kadar önemli. Hidayet bu çağa, 21. yüzyıla, 3. bin yıla damgasını vuracak olan bir müessesedir. Ve güç yıllar 30 yıl geride kaldı sevgili kardeşlerim. Hidayetin giriş çağı tamamlandı. Bunun 12 Rebiülevvel'de hamdolsun ki müjdesini aldık, size de yayınladık. İnsanların korktuğu şeyler bizi korkutmaz. Allah Teala bize ne yaptırırsa biz mutlaka onu yaparız. Bu sözleri de o söyletiyor. Öyleyse hidayet çağı giriş devresini tamamlamıştır. Bu Osmanlı'nın geleceği için bir müjdedir. Bir imparatorluk olarak olmayabilir. Ama Osmanlı en az Osmanlı'dan yetim kalan 28 ülkeyi mutlaka birleştirmelidir. Yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Başka ülkeler de var. Bizimle beraber olmak isteyen başka ülkeler. Düşünürseniz hemen hangi ülkeler olduğunu hemen bulursunuz. Evvela Türk Cumhuriyetleri. Osmanlı'dan yetim kalan 28 ülke. Ve Asya'da başka ülkeler. Sevgili kardeşlerim, kuvvet birlikten doğar. Allah Teala'nın emirleri geleceğin mutlu dünyasının işaretidir. Türkiye Avrupa Birliği'nin kuyruğunda bir üçüncü sınıf ülke olmak muhtevasından mutlaka kendisini kurtarmalıdır. Osmanlı olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Artık Cumhuriyet'ten bu tarafa geçen uyku devri sona ermiştir. Onların 600 yılda oluşturdukları Osmanlı'yı biz 80 yılda yerle bir etmeyi başardık. İşte sokaklarından çirkef akan bir ülke haline geldik. Okullarda yapılan istatistikler gençlerimizin %40'ından fazlasının intihar etmek istediğini söylüyor.
Sevgili kardeşlerim, bu acı bir gerçek değil mi? Bu kadar mı çocuklarımıza sahip olamıyoruz? Osmanlı'dan bu tarafa köprülerin altından çok sular akmıştır. Bu sular her geçen gün biraz daha pislenmektedir. Osmanlılıktan geriye kalanlara bir göz atın sevgili kardeşlerim. Bugün dünya üzerinde ismi esamisi okunmayan bir küçücük ülke olduk. Burada Amerika'da Osmanlı'yı herkes tanıyor, Türkiye'yi kimse tanımıyor. Osmanlı'nın mirasçısının biz olduğumuzdan, Türkiye olduğundan bu insanlar hiçbir zaman bilinçli bir şekilde haberdar değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nun varisidir. Bu varis bir imparatorluk veraseti olarak düşünülmemelidir. Ama Osmanlı'nın bütün emanetleri bu ülkededir. Bu sebeple Osmanlı'nın dizaynına dikkatle bakın. Osmanlı kanı, Osmanlı ruhu bir bütündür. Bu bütün parçalanamaz. Ve de Osmanlı Türkleri yabancıların defaatle reddetmelerine rağmen onların kuyruklarına hala yapışmak gereğini duyan bir ülke asla olmamalıdır. Bu kadar küçülmemeliyiz sevgili kardeşlerim. Osmanlı onurunuzu bir menfaat dizaynı için sakın satmayın sevgili kardeşlerim. Atalarınızın şerefine sahip çıkın. Onlar bizi mahvetmek için Çanakkale'yi ele geçirmek istediklerinde 250 bin şehit verdik. Ama Çanakkale'yi geçemediler. Hamdolsun ki İstiklal Savaşı da başarıyla sürdürüldü. Ve hürriyet içinde bir ülke miras aldık. Şu anda dejenerasyon bütün boyutlarıyla ülkemizi kemirmektedir. Osmanlı ahlakına yeniden dönmenin zamanı gelmiştir. Onurumuzu ayaklar altına aldırmayalım. Fransa, Türkiye Avrupa Birliği'ne kabul edilsin mi, edilmesin mi diye oylama yapıyor. Bu Türkiye'ye karşı büyük bir hakarettir. Neredesiniz? Bu ülkenin evlatları. Hiç mi sesiniz çıkmayacak? Öyleyse bu bapta sizler için ders alınacak hiçbir şey yok mu? Düşünün, Avrupa'da öldürülmek üzere olan Fransız kralı gelip Osmanlı'ya iltica ediyor. Ve Osmanlı açıkça bütün ülkelere ultimatum gönderiyor. Bu benim misafirimdir.
ve benim korumam altındadır. Fatih Sultan Mehmet'e dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Osmanlı Kızıl Elma'ya kadar gidecekti. Kızıl Elma Roma'dır. Eğer Fatih Sultan Mehmet zehirlenerek öldürülmeseydi. Kızıl Elma'ya gene gidilecektir. Hayır, savaşta değil. Ama gene mutlaka gidilecektir. Gelecek günlerin ne getirdiğini bilmiyorsunuz. Ama Allah Teala biliyor. Ve o gelecek günlere doğru hızla yol alıyor dünya. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın emrinde bizim hayatımızın şu kadarcık bir değeri bize göre yoktur. Her an ölüm için hazırız. Ama Allah'ın bize verdiği vazifeyi yapmadan bu dünyadan gitmemiz de söz konusu değil. Hayır, bunu biz söylemiyoruz, o söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. Kızıl Elma'ya dek gideriz. Bu Osmanlı'nın temel sözüdür. Kızıl Elma öyküsü. Yedi iklim, dört bucakta Osmanlı at koşturdu. Bir taraftan Akıncılar, bir taraftan Yeniçeriler, bir taraftan Leventler, Osmanlı'yı dünyadaki en büyük toprakların sahibi yaptı. Akdeniz bir Türk gölü haline geldi. Devleti evet millet o zaman bir cihan devleti oldu. Ve aleme nizam veren Osmanlı oluştu. Adaletin gerçek temsilcisiydi. Avrupa'daki adaletsiz müesseselerin sona ermesi söz konusu oldu. İşte bugünlere geldik sevgili kardeşlerim. Kendi evlatları tarafından son verilen bir imparatorluk. Ve bugünkü bu karanlık noktaya dönüşümüz. Osmanlılıktan ne kalmış geriye sevgili kardeşlerim? Bakın, ahlak denilen müessese nasıl yerlere serilmiş bizim ülkemizde. Hapishaneler adam almıyor. Aynı eve defalarca hırsız giriyor ve kimse bir şey yapamıyor. Artık yollarda geçen insanların elinden çantalar rahatlıkla çalınıyor. Biz bu hallere düşecek bir ülke miydik? Böyle mi olması gerekiyordu? İşte 2001 yılından 2000 yılından itibaren artık 3. bin yıla girildi. Artık hidayet çağının son 4 yılda tamamlandığı giriş devresinin 30 kameri yıllık giriş devresi tamamlandı ve hidayet çağının gelişme devresindeyiz. Geleceğin neler getireceğini Allah Teala hamdolsun ki söylüyor. Bu sebeple
hiçbir endişe taşımaksızın diyoruz ki Osmanlı büyük bir ülkedir. Osmanlı gene büyük bir ülke olacaktır. Karşı gelecek olan kimlerse tarihin onlara neler hazırladığını beraberce göreceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki bu dünyadaki en büyük milletin soyundan geliyorsunuz. Osmanlı Çınarı ...1299'da... kuruldu. 1999 yılında 700 yılını tamamladı. İşte bu sözleri söyleyen de 700 yıllık bir Osmanlı'dır. Hayır, Osmanlı hanedanından birisi değil, Osmanlı milletinden birisi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayet deyince ne geliyor aklınıza? Hidayet nedir? Hidayet, insan ruhunun o kişi ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır. Peki biz size bu büyük hakikati Allah-u Teala'nın bize öğretmesiyle söylememiş olsaydık, şimdi içinizden kim bilebilirdi bunu? Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu, Allah'a ulaşması olduğunu. Hanginiz bilebilirdiniz? Biz de bilemezdik. Eğer Allah-u Teala bizim gibi bir solcuya dinini öğretmeseydi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd edecek, şükredecek çok şeyimiz var ki Allah bize hidayeti öğretti. Biz de hamdolsun ki bütün din adamlarımıza hidayeti ulaştırdık. Büyük yankılar oldu ülkemizde. Bütün din adamları bize karşı oldular. Hiçbir teklifimizi kabul etmediler. Biz onlarla sadece Allah'ın bize öğrettiklerini paylaşmak istedik. Onların bilmedikleri dini onlara öğretmek istedik. Bilmemekte haklı mıydılar? Evet, haklıydılar sevgili kardeşlerim. Hiç kimse öğrenmediği bir ilmi başkalarına öğretemez. Öğretilmediği bir ilmi demek daha doğru. Onlar Kur'an'ı öğrenmediler. Kur'an'ın okunmasını öğrendiler. Onlar Kur'an'ın dışındaki bütün ilimleri öğrendiler din adına. Din adına ahkam kesmesini öğrendiler. Ama dinlerini öğrenemediler. Çünkü din Kur'an'dır. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Allah-u Teala diyor ki bu kitabı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz, biz diyor. Onun için 14 asırdır bir harfi bile değiştirilmeden bugüne ulaşmış Kur'an-ı Kerim. Ve din adamları Kur'an-ı Kerim'i bilmeden din adamı olmuşlar. Onlarla konuştuğumuz zaman, dinlerini öğrendikleri zaman o öğrenenler bize hak veriyorlar.
doğru söylüyorsun diyorlar. Birazcık ilim onuru olan bir insan, birazcık Allah'tan korkusu olan bir din adamı söylediklerimizin hiçbirine itiraz edemez. Çünkü onları biz söylemiyoruz. Allah Teala bize söyletiyor. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bunca yıldır din adına öğrenim yapan ve öğretim mevkiinde olan herkes bize karşı oldular. Başarabildiler mi? Hidayet çağının giriş devresinin tamamlanmasını engelleyebildiler mi? Bugün hiçbirisi suallerimize cevap veremiyor. Onlara gönderdiğimiz ihtarlara, o ihtarları okuyan hiç kimse bugüne kadar şunun şurası yanlış diyemedi. Demesi mümkün değildir çünkü onları biz yazmadık. Onları Allah bize yazdırdı. Hala anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz bu ülke için bir onuruz. Biz bu ülke için bir lazımeyiz. Biz bu ülke için doğmuşuz. Sevgili kardeşlerim, bizi yakından tanıyanlar bilirler ki ömrümüz boyunca hiçbir istikamette bir talebimiz olmadı. Bizi de partilere çağırdılar. Ama Allah-u Teala bizim siyasete girmemizi hiç istemedi. Biz de böyle bir talebin sahibi hiç olmadık. Bizim için söz konusu olan şey mevki de değildir sevgili kardeşlerim. Ama bizimle beraber olacak olan devlet adamları şu dünyadaki en sağlam garantinin sahibi olacaklardır. Nedir o garanti? Allah'ın göstereceği hedeflere yürümek garantisi. Biz hayatta olduğumuz sürece o bize lazım gelen bütün hedefleri gösterecek. Şu anda göstermiş durumda. Osmanlı'nın bütün yetimlerini tekrar öksüz olmaktan kurtarıp babalarına kavuşturmak. Asya'da bizi bekleyen birçok ülkeyi Osmanlı'nın içinde görmek. Onun dışında kim bilir kaç tane daha ülke hiçbir dinin birbirinden üstün tutulmayacağı bir dinler birleşimini oluşturacak Osmanlı bayrağı altında, Türk bayrağı altında tekrar toplanacaktır. Standardın ne olacağı konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Ama bu görevi yapmak üzere Allah Teala tarafından vazifelendirildik. Engel olmak isteyen varsa meydan açık. Hiç kimsenin engel olamadığını ve o hedeflere birer birer bu ülkenin ulaştığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer bu sözleri biz söyleseydik hiçbir kıymet harbiyesi olmazdı. Ama o söylüyor. Bizim ağzımızdan söylüyor. Öyleyse neden bu kadar kendimize güveniyoruz? Bu güven kendimize mi demek? Hayır, biz Allah'ın bu dünyadaki bugünkü vazifelisiyiz. Ve o ne yaptırırsa sadece onu yaparız. Hayatımızın da şu kadarcık bir değeri yoktur bizim için. Umurumuzda bile olmaz. Birisi bizi gelse şimdi öldürse umurumuzda bile olmaz. Ama bu vazifenin bizim tarafımızdan gerçekleştiğini göreceksiniz. Gerçekleştirildiğini göreceksiniz. Gelecekten bu kadar emin miyiz? Evet, bu kadar
kesin bir şekilde eminiz. Onların hepsini adım adım söylüyor. Biz sadece onun öğretisini sizlere ulaştırdık. Hadi bakalım şu din adamı, sevgili kardeşlerim, dostlarım, din adamları, hepinize sesleniyorum. O gönderdiğimiz binlerce, on binlerce ihtarlara, hepinize teker teker gönderdiğimiz o ihtarlara hanginiz bu gönderdiğin şeyler yanlıştır diyebildi? Onların hepsi şu anda bilgisayarın hafızasında. Onların hepsi son 20 yılın bilgisayar hafızasına soktuğu Allah'ın öğretisinin temel ispat vesikalarıdır. Şimdi onları A'dan Z'ye inceleyen kim karşımıza çıkabilir de hayır bunlar Allah'ın öğretisi değildir diyebilir? Nereden biliyoruz biz bunları? Sizin bilmediğiniz bir ilmi biz nereden biliyoruz? Sizin bilmediğiniz bir hidayet kavramının biz nasıl sahibi kılındık? Hidayet Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hidayet mürşide tabi olmaktır. Hidayet ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Fizik vücudunun hidayeti tamamlanmıştır. Nefsi Allah'a teslim etmektir. Nefsin hidayeti tamamlanmıştır. İradeyi Allah'a teslim etmektir. İradenin teslimi tamamlanmıştır. Hidayet, Allah'ın bize emanet olarak verdiği ne varsa onların hepsinin onların gerçek sahibine iade edilmesidir, teslim edilmesidir. Sizlere ulaştırdığımız bütün bilgiler orada bilgisayarın hafızasında ayrı ayrı yerlerde hiç kimsenin onları yok edemeyeceği bir standart içinde orada bekliyorlar ki insanlar onları incelesin de hepsinin Allah'ın öğretisi olduğunun farkına varsınlar diye. O zaman sevgili kardeşlerim düşünün. Neden Fatih Sultan Mehmet dedesi olan Akşemseddin Hazretleri'ne o kadar saygı gösteriyordu? Çünkü Allah ile arasında o vardı. Hatırlıyorsunuz Akşemseddin Hazretleri muhasırının son günlerine doğru çadırına çekilmiş, padişah da gelse içeri bırakmayacaksınız diyor nöbetçilerine. Ama kubbe altı vezirleri padişahı sıkıştırıyorlar. Ya muhasıradan vazgeçelim ya da bir çözüm getirelim bu işe. Fatih Sultan Mehmet güç durumda. Lalası da padişahı bile içeri almayın diyor çadırında. Fatih Sultan Mehmet gidiyor, nöbetçiler geri çeviriyorlar. Padişah geri çevriliyor. İstanbul'u fethedecek olan padişah arka taraftan dolanıp hançeriyle çadırı yırtarak lalasının çadırına giriyor. Onu secdede görüyor. Gözyaşlarından seccade ıslanmış, altındaki toprak çamur olmuş. Ve doğrulduğu zaman, doğrulana kadar bekliyor Fatih Sultan Mehmet. Doğrulduğu zaman İstanbul'un fethi tatbikatına ait bütün bilgileri veriyor. Kumbaracıların nerelerde toprağın altında barutları yerleştireceği, nereden şaşırtma yapılacağı, gerçek hücumun nereden yapılacağı ve zaferin Mayıs'ın hangi gününe nasip olacağı hepsi Fatih Sultan Mehmet'e bir bir söyleniyor. Ve görevler yapılıyor, İstanbul fethediliyor. Acaba Fatih Sultan Mehmet gibi bir kumandan padişahın lalasına olan bu saygısı nereden geliyor?
Çünkü Lala'sı onunla Allah arasında haberci. İşte bugün o haberci, o biziz. Onunla sizlerin arasında ve Osmanlı için yaşıyoruz. Onunla görevlendirildik. Bu söylediklerimizi sakın unutmayın. Geleceğin neler getireceği konusunda bu bilgileri bir kenara yazın ve deneyin bakalım söylediklerimiz çıkacak mı yoksa çıkmayacak mı? İnsanlardan veya gelecekten korkusu olan bir adam bunu söyleyebilir mi? Bugüne kadar bütün söylediklerimiz teker teker gerçekleşmedi mi? Biz mi söyledik de gerçekleşti? Haşa! Ama biz onun sadık bir bendesiyiz. Onun dediklerini yapmak bizim hayatımızdan her zaman daha kıymetli bir şey olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için hidayete dikkatle bakın. O unutulmuş olan hidayet kavramını söyleyen şu zavallı din adamlarımıza ibretle bakın, acıyarak bakın. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Doğru yolun tarifini hiç kimse veremiyor. Şeytanın elinde oyuncak olmuş bir din öğretisi. İşte bugün bu ülkeyi ve bütün dünyayı o hurafelerden kurtardıysak, onu biz yapmadık. Onu yapan Allah'tır. Bütün o hidayet kavramlarını, İslam'dan kopan bütün muhtevayı sizlere teker teker bir defa daha açıklayacağız. İbret olsun diye. Öyleyse hidayet çağının içindeyiz. Bu hidayet çağına dikkatle bakın. Gelecekte bizimle iftihar edeceksiniz. Böyle bir vazifeyle bir Türk'ün vazifelendirilmesi, hidayet çağının sahibi kılınması, bu ülke için, Türkiye için bir şeref değil midir? Ne zaman aklınız başınıza gelecek? Ne zaman sizin olan varlıklarla iftihar etmeyi öğreneceksiniz? Ne zaman Allah'a yaklaşacaksınız? O bizi gönderdi, anlamıyor musunuz?

Bugün bu hedeflere sizleri götürecek olan ikinci bir kişi mevcut değil. Ondan bilgileri alacak, onun gösterdiği ışık altında hedefe yürüyecek olan bir ikinci kişi gösteremezsiniz. Yok böyle birisi. Öyleyse biz kendimize olan güvenimizden söylemiyoruz bunu. Ona olan güvenimizden söylüyoruz. Ve güvenimiz kendi hayatımızdan daha kıymetlidir, daha kıymetlidir, daha kıymetlidir. Hiçbir şeyden de yılmayız. Bunu hiç unutmayın. Biz hidayet için doğduk, hidayet için yaşıyoruz, hidayeti gerçekleştirdikten sonra öleceğiz. Öyleyse kimliğimiz konusunda kimler hangi şüpheyi taşıyorlarsa incelesinler bugüne kadar gönderdiğimiz ihtarları. Bakalım en ufak bir noktasında bir hata bulabilecekler mi? Öyleyse uyumayın. Biz sizin için bir nimetiz. Nimetin sahibi biz değiliz, nimetin sahibi odur. Biz onun size gönderdiği bir nimetiz. Ne zaman aklınız başınıza gelecek? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu sözlerimizi dikkatle yerlerine oturtun. Biz de buradayız, siz de oradasınız. Nelerin olacağı birer birer gelecek yıllarda aydınlanacak. Böyle bir birlik kurulacak mı, kurulmayacak mı? O zaman tekrar konuşuruz. Ama bize güveniyor musunuz? Meselemiz orada. Bugünkü hükümete ne zamandan beri yapılması lazım gelenleri söylüyoruz. Altın karşılıklı parayı mutlaka tatbik mevkine geçirmeliyiz diyoruz. Kimsede tıs yok. Para nehirleri akıyoruz diyoruz ülkede, bankalardan ekonomiye, ekonomiden bankalara. Kimselerde tıs yok. Sevgili kardeşlerim, ne zaman anlayacaksınız bunların bizim ilmimiz olmadığını, onun tarafından bize öğretildiğini ne zaman anlayacaksınız? Ha benim sevgili kardeşlerim, hem kendinize hem de bu millete hem de bu vatana yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet çağındayız. Üçüncü bin yıl hidayet çağı olacaktır. Hem de giriş devresini tamamlamış olan, gelişme devresinde olan bir hidayet çağı olacaktır. Allah Teala'nın hepinizi hidayet çağında sonsuz mutluluklara ve size söylediğimiz hedeflere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde Allah bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Unutmayın, Allah Teala'dan bir talebiniz varsa ona hangi istikamette yapacaksanız yapın, ama şunu bilin: Allah Teala sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Başka hiçbir şey istemez. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mutluluğa ilk adımı atacaksınız. Mürşidinize ulaştığınız zaman mutluluğunuz biraz artacak. Ama Allah'a ulaştığınız zaman dünya saadetinin yarısını yaşamaya başlayacaksınız. Üstelik üçüncü kat cennetinde sahip olacaksınız. Mutluluksa, cennet mutluluğu diyorsanız da

noktada Allah'a ulaşması, üçüncü kat, dünya saadetinin yarısı, nefsinizin kalbi %51 nurdan olacak ve cennetlerden üçüncü kat. Garanti. Dünya saadetinin yarısıyla cennet saadetinin üçüncü katı garanti. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah'ın garantisi altındasınız. Sizden istediği şey mi? Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a siz ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için bütün kapılar açık. Allah Teala sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Ve dünya saadetinin yarısını ve üçüncü kat cenneti de Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde garanti eder. Garanti altındasınız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bir saadet reçetesidir. Kılavuzudur. Bir saadet rehberidir. Mutlaka kişiyi saadete ulaştırır. Aynı zamanda garantisidir. Allah Teala kim kendisine ulaşmayı dilerse üçüncü kat cenneti mutlak olarak garanti ediyor o kişiye. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek münip olmak demek. Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Mutlaka ulaştırır. Garanti veriyor Allah Teala. İşte Zümer Suresi 56. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ve mahalektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kulluktasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak için 14. basamakta mürşidinize ulaştınız. İkinci kulluktasınız, tabi olduğunuz anda nefs tezkiyesi o zaman başlar. 21. basamakta 7 gök katını aşan ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Ve Allah buraya kadarını garanti eder size. Üstelik de daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanlarınıza öyle bir sınır koyar ki şeytan size hiçbir şekilde tesir edemez. Şeytan şu anda bütün insanlığı işletiyor. Neden mi? Herkesle ayrı ayrı konuşur milyarlarca şeytan. Ve insanlar o sesin kendi sesleri olduğunu zannederler. Halbuki şeytan tarafından devamlı işletilirler. Şeytanlar tarafından. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dileyene kadar şeytanın kuludurlar. Evvela Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar." diyor Allah Teala. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmekle emrolunuyorlar. İnkar demek. Fuhuş da bir kişinin nefsinin afetlerine tabi olması hali. Her biri ayrı bir istikamette fuhuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gelin sözümü dinleyin. Eğer şimdiye kadar Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz hemen dileyin. Ne kaybedersiniz? Allah'a ulaşmayı henüz dilemediyseniz, dilediğiniz takdirde ne kaybedersiniz? Allah Teala garanti vermiş mi? Vermiş. Söylüyor açık ve kesin bir şekilde Şura 13'te. Allahu yeştebi ileyhi men yunib. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayun.

yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Ya masanın böreği, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı hala dilemeyecek misiniz? Bizim dışımızda olanlar, sizlere sesleniyorum, kendinize yazık ediyorsunuz. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz sizi kurtarmak için yeterli. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka Allah'a ulaştırılacaksınız. Garanti altındasınız. Öyleyse gördünüz ki Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi. Dünya saadetinin yarısını %51 nur birikimiyle, davranış biçimlerinizin %50'den fazlasını garantili olarak Allah Teala düzelteceğine söz veriyor. Garanti ediyor bunu. Ve sizi üçüncü kat cennetine ulaştıracağını da, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığı zaman nefs eskisi yaptınız demektir. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesine göre orada diyor ki Allah Teala فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye etmiş olur. Neden? Çünkü Allah ezelde yemin vermiştir nefs tezkiye olacağına dair. Arkasından da tasfiye olacağına dair. Ve اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ diyor Allah Teala ve Allah'a döner. Dönerek Allah'a ulaşır. Allah'a geri dönerek Allah'a ulaşır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse şu dünya yaşanmaya değer bir yer. Bize mi öyle geliyor yoksa? Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, yaşadığınız mutluluk sebebiyle ne demek istediğimi hemen anlamış ve idrak etmiş olacaksınız. Yaşayarak. Şu dünya size çok mu sıkıntılı geliyor? Çekilmez bir dünya mı gibi mi geliyor? Gam dolu, keder dolu bir dünyada mı yaşıyorsunuz? Sevgili kardeşim, sen sadece kendine zulmediyorsun. Allah Teala reçeteyi vermiş, neden tatbik etmiyorsun? Diyorsun ki benden daha şu dünyada bahtsız insan var mı? Benden daha mutsuz, benden daha huzursuz kim olabilir ki? O senden daha mutsuz olmadığını düşünen sen, evet sen, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun? Dile bakalım da aynı şeyleri söyleyebilecek misin? Pencereleri açıp mutluyum diye haykırmak gelecek içinden. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece Allah'ın ne söylediğini bilmediğiniz için dalalet çukurlarında ömür tüketiyorsunuz. Mutsuzsunuz, huzursuzsunuz. Sıkıntıdasınız. Yetmez. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz çok kötü durumdasınız. Neden? Madde bir, gideceğiniz yer cehennem. Madde iki, dalalettesiniz. Madde üç, takva sahibi değilsiniz. Madde dört, şirktesiniz. Madde beş, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Madde altı, tağutun yani insan ve cin şeytanların dostusunuz. Madde yedi, tağutun kulusunuz. Allah'ın kulu değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar tağutun kulusunuz. Madde sekiz, hüsrandasınız. Madde dokuz, hidayette değilsiniz. Madde 10, amelleriniz boşa gitti. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe amelleriniz boşa gider. Ve bütün bunlar ilaveten 11. faktör, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Sevgili kardeşlerim, neden bu kadar çok negatif faktörün sahibi oluyorsunuz? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz?
Söylediklerimiz size hiçbir şey ifade etmiyor mu? Mutsuzum diye bütün dünyaya haykırmak geliyordu içinizden. Benden daha mutsuz insan var mıdır bu şu dünyada diye düşünüyordunuz. Huzursuzdunuz, sıkıntılıydınız. Herkesin size düşman olduğunu düşünüyordunuz. Siz de hiç kimseye dost değildiniz. Ve mutsuz ve huzursuz bir insanken mutlu bir insan olabilir misiniz? Kesin. Sevgili kardeşlerim, bu garantiyi biz vermiyoruz. Biz de sizin gibi bir insanız. Ama bu garantiyi veren bizim sahibimiz olan Allah. Biz onun azatsız kölesiyiz. Hazineler mi? Onlar burada bilgisayarın içinde. 7000 saatten fazla mutlaka faydalanmanız lazım gelen dersler var bu bilgisayarın içinde. 7000 saatten fazla. Hangi konuyu istiyorsanız sadece düğmeye tıklayacaksınız. Ve de dinleyeceksiniz o konunun bütün Kur'an-ı Kerim'deki sır dolu o muhteşem dizaynını. Her zaman mı şeytan galip gelecek? Hayır sevgili kardeşlerim. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytan size artık dokunamaz, hiçbir şey yapamaz. Allah Teala şeytanlarınıza öyle bir zırh çeker ki şeytanın sizin ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar size hiçbir kötülük yapması artık asla mümkün değildir. Size yaklaşamaz bile. Hep uzakta kalmaya mahkumdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizi ne kadar çok sevdiğimizi hala anlamıyor musunuz? Ya hadi biz sizden biriyiz. Ya Allah? Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı? Hiçbirinizin cehenneme gitmenizi istemiyor. İnsanları cehenneme atan Allah değil. İnsanların bizatihi kendileri. Bakın size iki tane seçenek var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. İki, Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizin. Allah Teala size seçtiğiniz istikamette yardımcı olmaz. Eğer cehennem yolunu seçerseniz, kendiniz o yolu seçtiniz, kendi bilginizle cehenneme gidersiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyi seçerseniz Allah'tan mutlaka yardım alırsınız. Ve sizin bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma dileğiniz, Allah'ın sizin ruhunuzu kendisine ulaştırması için yeterli garantidir. Allah Teala sizin Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada mutlaka yardımınıza gelir. Artık Allah'ın himayesi altındasınız. Allah'ın koruyucu şemsiyesi altındasınız. Mutlaka Allah size ard arda öyle şeyler verir ki cehenneme gitmenizi imkansız kılar. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an artık sizin cehenneme gitmeniz mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Çok değil, bir dakika sonra öldünüz. Hiç namaz kılmamışsınız, hiç oruç tutmamışsınız, hiç zekat vermemişsiniz. Allah'ın emirlerinin hepsi hak getire. Hiçbir pozitif dereceniz yok. Hep derecat kaybetmişsiniz o güne kadar olan ömrünüz boyunca. Öyle bir noktadayken günlerden bir gün Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bütün dünyanız aydınlanır sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an bilin ki siz zaten seçilmişlerdensiniz. Çünkü insanların %90'ı Allah-u Teala tarafından seçilir. O seçilenlerin de ancak onda biri, belki de daha azı Allah'a ulaşmayı diler. İşte siz o bahtlı kullarından birisi olursunuz Allah-u Teala'nın. Allah derhal sizinle olur. Ve yardımı unutulmaz bir şekilde alırsınız. Hayatınızın en mutlu devresi başlar. Pencereleri açıp mutluyum diye haykırmak geçer içinizden. Nefs tezkiyesine başlarsınız.
Nefsiniz teskiye oldukça ferahlarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi derhal cennetine hazırlamak için hazırdır. Kim Allah'laşmayı dilerse Allah derhal onunla bir beraberliğin içine girer. O kişinin üzerinde furkanlarını gerçekleştirir Allah Teala. O kişinin gözlerini, kulaklarını, kalbini açar. Ve kalbin içine ihbat koyar. Allah'ın söylediklerini anlayabilecek olan bir mekanizma, bir ilahi kompütür. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. Kişi zikir yapar, Allah'tan gelen rahmetle fazladan rahmet nurları kişinin kalbine ulaşır. Bu nurlar %2 bulunca kişi huşu sahibi olur. Ard arda gelen olaylar. Huşu sahibi olan kişinin de hacet namazını kılıp mürşidin sorma yetkisi var Allah Teala'dan. İnsanlar hala Kur'an'ı ikiye ayırmışlar. Tasavvuf veya tarikat diyorlar bir bölümüne. İkinci bölümüne de şeriat diyorlar. Baştan aşağı yanlış bir tecelli. Üstelik onların tarikat dedikleri şey, tarikatın dışında kalanların da hepsinin üzerine farz. Sevgili kardeşlerim, bir bilinçsizlik bütün dünya insanının İslam aleminin üzerine çökmüş. Ama merak etmeyin. Ondan evvel Hristiyanların üzerine çökmüş. Ondan da daha evvel Yahudilerin üzerine çökmüş. Bir süre sonra insanlar dinlerini unutmuşlar. İşte bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe İslam'ın 7 safhasında yaşadılar. Yani adına tasavvuf denilen şeyi bütün boyutlarıyla yaşadılar. Tasavvuf sadece Kur'an'ı yaşamaktır. Başka bir şey mi zannediyordunuz yoksa? Sevgili kardeşlerim, saklamayın benden. Yalnız siz değil. Herkes öyle olduğunu zannediyordu. Biz bu açıklamaları yapana kadar. Kur'an'ı ikiye ayırmışlar. Bu demişler, burası tasavvuf, burası şeriat. Benim zavallı kardeşlerim, her şey ne kadar kötü olmuş, ne kadar unutulmuş Kur'an, değer verdiğimiz her şey nasıl yok olmuş iblis tarafından. Sevgili kardeşlerim, düşünün. Ve silkinerek kendinize gelin. Ve bana söyleyin. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istemiyorsanız size diyecek sözümüz yok. Ne yapalım? Kendi elinizle kendiniz cehennemi seçtiniz. O zaman buyurun. Ama eğer içinizde mesela siz mutlu olmayı istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız o zaman sevgili kardeşlerim, o zaman bize gelin. Biz o yolları sizlere öğretmek için buradayız. Allah hepinizin mutlak olarak saadete ulaşmanızı ister. İstemeyen şeytandır, iblistir ve onun avanesidir. Ve hepsi onlar, şeytanlar ve cinler münkerle ve fuhuşla emrederler. Ama siz siz olun, aklınızı başınıza toplayın ve düşünün. Ben deyin, mutlu olmak istiyor muyum, istemiyor muyum? Sonra da bize sorun. Ama sahiden mi? Ama gerçekten mi? Yani ben Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilersem, gerçekten Allah-u Teala beni kendisine ulaştırır mı? Üçüncü kat cenneti
Bana gerçekten verir mi? Hiç beni sıkmadan verir mi? Evet. Size hiç sıkmadan verir. Her şeyi o temin edecek. Size namaz kılma zevkini Allah verecek. Allah size namazı sevdirecek. Bir. Allah size orucu sevdirecek. Namaz kılarken zevk alacaksınız namaz kılmaktan. Allah ile beraber olmak size zevk verecek. Oruç tutarken açlık hissinizi alacak Allah Teala. İftar sofrasına oturduğunuz zaman iştahınızı yeniden açacak. Sevgili kardeşlerim, Allah size zikri sevdirecek. Zikir sizin için bir zevk olacak. Size nefs tezkiyesi yaptıracak. Yani nefsinizin kalbine %51 oranında nur yerleştirecek. %49 fazıl, %2 rahmet. Ve mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz an vücudunuzu terk eden devrin imamının ruhu başınızın üzerine geleceği için yerini ona terk eden ruhunuz, sizi terk eden ruhunuz ana dergahı ulaşacak. Oradan gök katlarına çıkanlarla beraber birinci kata kadar çıkmaya başlayacak. Sonra ikinci kata kadar çıkmaya başlayacak. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat ve yedinci katın soldan sağa 7 tane alemi ve indi ilahi 7. alem, indi ilahinin en yüksek noktası Sitretül Münteha. En son kainatın en son en üst noktasındaki ağaç. Sevgili kardeşlerim, eğer resimden birazcık anlıyorsanız, eğer bir gün o ağacı görürseniz, o kadar güzel renklerin dünyada hiçbir ağaçta bulunmadığını göreceksiniz, hayran olacaksınız. O sitreye, müntehadaki ağaca, sitretin müntehaya. Öyle bir yeşiller topluluğunu dünya üzerinde hiçbir zaman ne bir tabloda yakalayabilirsiniz ne de genel görüntüde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zor mu? Hayır, hiç zor değil. Eğer hedefiniz Allah'a ulaşmaksa, ermiş evliya olmaksa, herkes günahlarının hüviyeti ne olursa olsun, herkes ermiş evliya olabilir. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala derhal üzerinizde Rahim Esması ile tecelli eder. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Ben nefsimi beraat ettiremem diyor. Ve ma uberru nefsi. Ben nefsimi beraat ettiremem. İlla innen nefse le emmaretin bissui. Muhakkak ki nefs kötü olanla, kötülükle emreder. Emmare nefstir o. Kötülükle nefistir. İlla ma rahime Rabbi. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Hazreti Yusuf. Ne demek bu Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli etmesi? Allah'ın 2 tane esması var. Aslında 99 tane ama şu anda konumuz 2 tane. Rahim esması, Rahman esması. Rahman esması bütün insanlık için geçerlidir. Allah'ın Rahim esması ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Unutmayın, Allah Teala hep şuraya, kalbinize bakar. Acaba bir gün siz de Allah'a ulaşmayı dileyecek misiniz diye. Dilerseniz neden kalbinize bakıyor? Derhal kalbinize Rahim esmasıyla tecelli edeceği için. Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederse ne olur? Görmeyen gözleriniz görmeye başlar. İşitmeyen kulaklarınız işitmeye başlar. İdrak etmeyen kalpleriniz idrak etmeye başlar. Niye? Allah'ın
bu aleme ait olan güzelliklerini, Allah ile olan lüzumlu ilişki kurulduktan sonra nasıl bir mutluluğun yaşanacağını, mutlu olmanız için aslında her şey hazır, sizin bundan haberiniz yok sevgili kardeşlerim. Aramıza henüz katılmayanlara sesleniyoruz. Mutlu olmak mümkün mü? Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi o kadar. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın garantisi oraya kadar sevgili kardeşlerim. Ama size zikri sevdiren, namazı sevdiren, orucu sevdiren, ibadetlerin hepsini sevdiren, sizi mutsuz bir insanken, dünyanın en mutsuz insanı sanıyorken kendinizi mutlu bir insan yapacak olan O'dur, Allah'tır. Yapar mı? Evet yapar. Biz yaşadık, etrafımızdakiler yaşadı, hepimiz biliyoruz, %100 eminiz. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah sözünü mutlaka yerine getirir diyor Allah Teala. Onun sözünü yerine getireceğinden emin olanlarız biz. Bizim üzerimizde yerini getirdi. Sevgili kardeşlerim, mutluluktan ölmek, mutluluktan uçmak, mutluluktan çıldırmak, bunlar deyimler. Ama bunları yaşayabilirsiniz. Gerçekten unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah sizinle beraber. Allah sizi mutlu kılmak üzere var. Hepiniz onun dostusunuz. Veya daha başka bir ifade kullanmak daha doğru olur. Dostu namzedisiniz. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın dostu olamazsınız. Ama potansiyel olarak siz Allah'ın dostu sayılırsınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytan sizin üzerinizde hüküm fermadır. Üzerinizde hep sizi kandırarak, sizi mutsuz etmek için her türlü yolu dener. İnsanların üzerine cinleri saldırtır büyücüler. Aslında hepsi şeytanın emrindedirler. İnsanların üzerine huzursuzlukları büyüyle gerçekleştirirler. İnsanlara zulüm yapmaktan zevk duyarlar. İblis ne yaparsa yapsın cehenneme gideceğini biliyor. Bir de bunun için daha alt kat cehennem yok zaten. En alt cehenneme gidecek. Yani ne yaparsa yapsın, hangi kötülüğü yaparsa yapsın zaten gideceği yer orası. En kötüsü cehennemin. Onun için çok rahat bir şekilde bütün insanlara zulüm yapmak için hayatını kullanıyor. Kıyamete kadar devam edecek olan o sonsuz uzunluktaki hayatını. Sevgili kardeşlerim, kıyamete kadar devam edecek olan diyorum ama kıyametten sonra da yaşayacak iblis. Cehennemde sonsuza kadar yaşayacak. Kıyamet gününde öldükten sonra tekrar dirilecek. Cehennemde sonsuza kadar yanmak üzere. Sevgili kardeşlerim, sorabilir miyim? Neden mutsuzsunuz? Neden reçeteyi alıp tatbik etmiyorsunuz? Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizde de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum.
Şimdi bir kısmınız bana soracak. Biliyorum. İyi ama ruhum vücudumu terk ettiği zaman ben ölmez miyim? Hayır, ölmezsiniz. Siz öldüğünüz için ruhunuz vücudunuzu terk eder. Allahlaşmayı dilememişseniz ruhunuz vücudunuzdadır. Öldüğünüz zaman manyetik alanlar sona ereceği için bir kutup nefsinizi çekemez, ikinci kutup da ruhunuzu çekemez. Ve bu sebeple nefsinizde, ruhunuzda, vücudunuzu öldüğünüz zaman terk eder. Ama ya daha evvel ruhunuz Allah'a ulaşmışsa, o zaman öldüğünüz zaman ruhunuz geri gelir. Tekrar Allah'a geri dönmek üzere. Azrail Aleyhisselam ve onun melekleri tarafından geri gönderilmek üzere. Sevgili kardeşlerim, her şey Allah Teala tarafından sizin mutluluğunuza göre tanzim edilmiş. Allah Teala sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı diler. Dünyada dünya saadetini yaşamanızı, ahirette ahiret saadetini yaşamanızı. Nedir mutluluk? Mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk kesintisiz bir uyum halidir. Sulh ve sükun halidir. Mutluluk üç dünyanızda, üç aleminizde birden olması lazım gelen bir uyum halidir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirerek, savaşı bitirerek mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavgayı bitirerek mutlu olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getireceksiniz. Yasak ettiklerini işlemeyerek de, Allah'ın emirlerini yerine getirerek de mutluluğu yaşayacaksınız. Sadece mutluluğu. Öyleyse her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Buradan baktığımız zaman sadece mutluluk görünüyor. Gözlüklerimiz öyle. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki tebliğ hepinize yapıldı. Hiç kimse tebliğin dışında değil. Size en az üç defa söylendi ki ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı mutlaka dilemelisiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. İşte tebliğ bu kadar. Bu tebliği dikkate almayan, yerine getirmeyen kişi bu dünyada mutsuz bir hayatı yaşamak üzere kendini hazırlasın. Zaten insanlar hep şikayet eder sadece. Ama bilmedikleri için, kendine düşenin ne olduğunu bilmediği için insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Oysa ki bilmemeleri de aslında sadece unutmalarından kaynaklanıyor. Yoksa herkese tebliğ yapılmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyin ha, yoksa gideceğiniz yer cehennemdir mutlaka denmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İç dünyanızda kavga olduğu için iç dünyanızda, iç aleminizde mutsuzsunuz. Kimle kim arasında? Nefsinizle ruhunuz arasında. Nefsiniz mi? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, haset, kıskançlık, isyan, iptilalar, düşmanlık, nefret vesaire vesaire. 19 grup afet. Ruhunuzsa onların zıttı olan bütün güzelliklerle kaplanmıştır. Nefret mi? Nefsinizde, ruhunuzda sevgi var. Nefsinizde isyan mı var? Ruhunuzda itaat. Nefsinizde cehalet, ruhunuzda ilim. Nefsinizde cimrilik, ruhunuzda cömertlik.
Bütün güzellikler ruhunuzda, bütün çirkinlikler nefsinizde. Başlangıçta geceyle gündüz bir arada devreye giriyorsunuz. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Karanlıkla temsil ediliyor afetler. Kapkaranlık bir nefs kalbiniz var. Yıldızsız bir gece ne kadar karanlıksa o kadar karanlık. Ve ruhunuz da %100 nurlarla dolu, %100 aydınlık. %100 aydınlıkla %100 karanlık, karayla beyaz birlikte size tecelli ediyor. Eşit şartlar altındasınız. Denge kurulmuştur. %100. Kötülük ve iyilik, karanlık ve aydınlık. Güneş ve gölge, sıcak ve soğuk. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi kapkaranlıktır doğuşunuzdan itibaren. Baştan aşağı kötülüğe dönüktür. Peki ruhunuz, o da baştan aşağı iyiliğe dönüktür. Öyleyse özellikleri ne? Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri mutlaka işlemek ister. Allah'ın emrettiklerini ise asla işlemek istemez. Afetler bunlar. %100 afetlerle dolu bir nefsle hayata gelirsiniz. Ya ruhunuz? Oysa onun tamamen aksi, nefsinizin tamamen aksi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye programlıdır. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlememeye. Öyleyse birinin talebi ötekinin mutlaka reddedeceği bir husustur. İkisi için de geçerli. İşte böylece aklınız fizik vücuduna neyi yapmasını emrederse o emrettiği şey birine mutlaka ters gelecektir. Nefsiniz ve ruhunuz arasında devamlı bir diyalektik kavga iç dünyanızda devamlı sizi huzursuz edecektir. Birinin talebi diğer tarafından mutlaka reddedilecektir. İçinizde hep kavga olacaktır. Neden mutsuzsunuz o zaman? Şundan mutsuzsunuz. Çünkü nefsinizin kalbi baştan aşağı afetlerle dolu olduğu için nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecek. Ruhunuz da mani olmaya çalışacaktır buna. Ruhunuz Allah'ın emrettiği her şeyi yapmak isteyecek. Nefsiniz de ona mani olmaya çalışacaktır. Böylece iç dünyanızda kesintisiz bir çatışma hali vardır. Sulh ve sükun yoktur. Devamlı kavga vardır. Her an kavgada olduğunuz için mutsuzsunuz, huzursuzsunuz sevgili kardeşlerim. Nerede kavga varsa, nerede kaos varsa insanlar orada mutsuzluğu yaşarlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Sizleri Allah-u Teala en güzele davet ediyor. Eğer Allah'ın emrine itaat eder de Allah'a ulaşmayı dilerseniz bir tek dilek. Tekrar soruyorum. Neden dilemiyorsunuz? Ne kaybedersiniz ki? Ama bakınız Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman neler oluyor? Daha dilediğiniz anda küfürden kurtuluyorsunuz. Dalaletten kurtuluyorsunuz. Takva sahibi oluyorsunuz. Mümin oluyorsunuz. Allah'ın cennetine girmek için ehil oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda 7 saniye sonra sizin için cehennem kapıları kapanmıştır. Allah'a ulaşmayı gerçekten şuradan kalbinizden dilediyseniz. Sakın kendinizi ben Allah'a ulaşmayı diledim diye aldatmayın. Dilemişseniz derhal belli olur. Siz namazı ansızın sevmeye başlarsınız.
zikri sevmeye başlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, sizin için bütün ibadetler angarya olmaktan çıkar, zevk haline gelir. Kim namazı zevkle kılıyorsa o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiş birisidir. Ona dikkatle bakın, o mutludur. Ama diğerleri mutlu değillerdir. Sakın geçici zevkleri mutluluk zannetmeyin. O zevk yaşanır, yaşandıktan sonra biter. Kişi gene eski mutsuz hayatına geri döner. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilerseniz bütün negatif faktörler sizi terk eder. Dilemeyen adamın durumuna bakalım. O kişi takva sahibi değil. Bir, o kişi şirkte. İki, o kişi küfürde. Üç, o Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun kulu. Dört, tağutun dostu. Beş, gideceği yer cehennem. Altı, hüsranda. Yedi, amellerin hepsi boşa gitmiş. 8, hidayette değil. 9, gideceği yer cehennem. 10, bu kişinin amelleri boşa gitmiş durumda. Öyleyse hem tağutun dostu hem tağutun kulu. İki ayrı ayet-i kerime birinde tağutun dostu olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ötekinde tağutun dostu olduğunu söylüyor. Tağutun dostu ve tağutun kulu. Tağut insan ve cin şeytanlar demek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya hamd edin, şükredin ki Allah-u Teala sizleri seviyor. Her an kurtulmanızı bekliyor. Sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Dilediğiniz anda Allah üzerinize derhal rahim esmasına tecelliye başlar. Bu tecelli görmeyen gözlerinizi görür hale getirir. İşitmeyen kulaklarınızı işitir hale getirir. Ve kalbinizi idrak eden bir hale getirir. Ve şu inançların sahibi olursunuz. Bir, Allah'a inanıyorsunuz. Bir, iki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanıyorsunuz. Üç, bunun üzerinize farz kılındığına inanıyorsunuz. Dört, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de verdiği söz üzere sizi mutlaka kendisine ruhen ulaştıracağına kesin şekilde inanıyorsunuz. İşte bunlara inanan kişi mutlak olarak kurtuluşa ermiştir. Allah Teala mutlaka onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli edecektir. Ona furkanlar verecektir. Ne olur furkanlar verirse? O kişinin kapalı gözleri açılır. O kişinin görme hassasının üzerindeki gıçavet açılır. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestüre açılır. Kulaklarındaki vakra açılır. İşitme hassasındaki mühür açılır. Kalbindeki mühür açılır. Kalbindeki ekinet alınır. Kalbine ihbat konulur bu kişinin. Bu 7 tane işlem yapılırken her biri için o kişinin amel defterinde kazançhanesine rakamlar konur sevgili kardeşlerim. Ve böylece kişinin sevapları
günahlarını mutlak olarak aşar. Çünkü günahların hepsi örtülür. Mutlaka sevap vardır. Hiç sevap olmayan bir insan hiç yaşamamıştır. Öyleyse kişinin günahları mutlaka o noktada örtüleceği için o kişi mutlak olarak sevapları günahlarından fazla olan birisi olacaktır. Bu kişi mutlaka cennete girer. Girer mi? İşte bakınız müminin 102 ve 103 cennete ve cehenneme girecek olan insanları ifade ediyor. Müminin 102, o kişi kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartları ağır gelirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever diyor Allah Teala. Takva sahiplerinin gideceği yerin cehennem olduğunu görüyoruz. Âl-i İmran 15'te. Yine Âl-i İmran suresinin 195. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin bir defa daha cennete gideceğini söylüyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi neden sevapları günahlarından fazla olan kişidir? Çünkü Allah Teala onun günahlarını örtmüştür. Öyleyse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dilemiyorsa mutlaka onun günahları sevaplarından fazladır. Neden? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği cihetle bütün amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemediği için bütün amelleri boşa gider. O kişi hüsranda kalır. Hüsranda olanların bütün amelleri boşa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Şuranızdan, kalbinizden sımsıkı bir dilek, sıcacık bir dilek Allah'a ulaşacak. Allah Teala hep kalbinize bakar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim Esma Hazreti Tecelli'ye başlar. Başladığı anda siz gören, işiten, bilen bir insan olursunuz. Ve verdiği furkanlarda da bütün günahlarınız örtülür. Dilediğiniz andan 7 saniye sonra sizin sevaplarınız mutlaka günahlarınızı aşmıştır. Bu noktadan sonra gideceğiniz yer mutlak olarak cennettir sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı sevgili kardeşlerim? Hiçbirinizden vazgeçmiyor. Hep bekliyor Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diye. Dilediğiniz an olay bitmiştir. Mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceksiniz. Dünya mutluluğunun da yarısını mutlaka garanti ediyor. Çünkü sizi mürşidinize ulaştıracak, nefs eskisine başlatacak, zikir yapmayı sevdirecek, bu sebeple severek zikir yapacaksınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %50'yi aşacak. Aştığı zaman nefsiniz teskiye olmuştur. Her %7 fazla birikiminde Allah'a doğru yaptığı yolculukta gök katlarını birer birer aşan ruhunuz 7. defa %7 nur birikimiyle, fazıl birikimiyle 7. gök katına çıkacak. 7 tane alem geçip Sitetül Münteha'ya ulaşacak. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında ruhunuz yok olacak. İşte burası ruhunuzun Allah'ın zatında yok olduğu yer. İşte burası dünya saadetinin %51'ine sahip olduğunuz yer. İşte burası 3. kat cennetin sahibi olduğunuz yer. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı. Sadece bir tek şey yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalan her şeyi Allah yaptı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi bu kadar çok seviyor. Öyleyse hadi ne duruyorsunuz? Arzları yerler ve gökler kadar olan cennetlere koşuşun diyor Allah Teala. Hadi koşuşun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.
Ve as-salavat.

0: güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı. Bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Allah Allah. Duyabiliyorum.
1: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
2: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah.
2: Kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
0: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevdalı olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
2: Elbette.
1: Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

0: öyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak.
1: Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor.
0: Allah.
1: Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
2: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey.
0: Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey

0: için su getirdim.
1: Heh, çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
2: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
3: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır, sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
0: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim. Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
1: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah'a

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
1: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: hafif hafif rüzgar eşliğinde dans ediyor gibiydi. Küçük Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Anneannesi ona her şeyin kendi sözcükleriyle Allah dediğini söylemişti. Kuşlar ağaçların dallarına konmuş, salıncakta sallanıyor hem de ötüşüyorlardı. Onlar da mı Allah Allah diyorlardı acaba? Kocaman karlı dağlar, akan nehirler, her gün boyanan güneş. Bunları düzenleyen kimdi? Küçük Meryem anneannesini buldu, sorularını sormaya başladı.
1: Anneanneciğim, yıldızları asıl tutan kim?
0: Allah.
1: Yeri, göğü, havayı da mı Allah yarattı?
0: Evet Meryemciğim, gökyüzünü de yıldızlarla, ay ve güneşle süslemiş. Dağ, tepe, ovalarla, mis kokulu çiçekler, sevimli hayvanlarla yeryüzünü güzel yapmış.
1: Annemi, babamı, seni, beni de mi o yapmış?
0: Evet, evet, her şeyi, her şeyi.
1: Öyle sahibimiz Allah.
0: Evet, bulmuştu. Onun için her şey Allah'ın adını söylüyordu.
1: Benim okuma kitabım sensin Allah'ım. Sen çok güçlüsün. Beni çok sevdiğin için sana çok teşekkür ederim. Ben de seni böyle kocaman kocaman çok seviyorum Allah'ım.

0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
1: Fatiha mahserevat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Haram Kur'an, Haram'ın tuforumlu sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sualimiz, Afyon'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, eğer Allah'ın adaletinden şüphe etmiyorsak, hayatı boyunca iyilikten iyiliğe koşmuş ve hiç kimseye bilerek zarar dokunmamış bir inançsızın direkt cehenneme gitmesi, hayatında genellikle kötü bir insan olmuş, zaman zaman kul hakkı yemiş ve iyilikleri az sayıda olan bir Müslüman cehennemde gerekli ceza çekip en sonunda inancının mükafatı olarak cennetlikle çok olması adil mi? Sevgili kardeşim, Allah mutlak adaletin sahibidir. Onun bir ismi El-Adl'dır, bir ismi El-Hak'tır. Bireysel olarak, enfüsü olarak Allah hakkı hak sahibine mutlaka teslim eder. Ama toplumsal objektif olarak da Allah-u Teala kullar arasında mutlak adaleti gerçekleştirir. Şimdi sen o kendi düşüncen tabii. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Amelleri boşa gidenlerden bahsediyor. Etmiyorsak tamam, hayatı boyunca iyilikten niye koşmuş. Yani ameller yapmış. Hayırlar işlemiş. Hiç kimseye bilerek bir zarar dokunmamış. Tamam, o da tamam. Bir inançsızın direkt cehenneme gitmesi, hayatında genellikle kötü bir insan olmuş, zaman zaman kulak yemiş ve iyilikten az sayıda olan bir Müslümanın cehennemde gerekli cezası çekip en sonunda inancının mükafatı olarak cennete gidecek olması adil mi? Zaten bu inanç yanlış, bunu kim söylüyorsa cehennem de ebedi, cennet de ebedi. Cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkması mümkün değil. Cennetlik olarak da giren kişinin bir daha cennetten çıkması mümkün değil. Allah-u Teala başlangıç noktasında herkesin hüsranda olduğunu buyuruyor. Ve başlangıçta herkes hüsranda. Makar 27 hüsranda, Nisa 119 hüsranda, Araf 9 hüsranda, Arap 78 hüsran, Tövbe 69, Mumin 78 ve Asır 2. İşte bu hüsranda olanlar ameli boşa gidenlerdir. Ayet-i Kerime'ye bakın, ameleri boşa gidenler hüsranda olanlardır. Bakara 217, Al-İmran 21, Maide 53, Arap 147, Tövbe 17, Tövbe 69 ve özellikle Kehf 105 ve Zümer 65. Bunlar ameli boşa gidenler. Şimdi Kehf 105'e ve Zümer 65'e baktığımız zaman ameli boşa gidip hüsranda olmanın arkasında ne var? Onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı. Ulaykin kebir bi ayeti Rabbim ve likayı. Ona mülaki olmayı. Zümer 65, sana ve senden öncekilere vahyettik. Her zaman evrensel. Lâne şirkte şirk koşarsan ebette namalüke amelin boşa gider ve hüsrana düşenlerden olsun. Öyleyse başlangıçta herkes hüsranda, ameller de boşa gittiği zaman kişi hüsranda kalıyor. Amelleri boşa giden, boşa götüren şey lika Allah'ı inkar etmeleri. Lika Allah, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Şimdi 7 tane ayet-i kerimede lika Allah'a, dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşmasını inkar edenler, Allah onları delalette bırakıyor. Zaten delaletteler, delalette bırakır, onlarla ilgilenmiyor. Bakın Yunus 7, bize ulaşmayı dilemezler. اِنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا. Lika Allah'ı inkar ediyorlar, dilemiyorlar. اِنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا. İsyanlar içinden bırakırız. اِنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا. اِنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا. لَا يَرْجُونَ لِكَانَا. Hepsi bunlar ulaşmayı dilemeyenler. Ulaşmayı dilemeyenler Zaten delalette hüsrandaydılar. Onları Allah delalette bırakıyor, hüsranda bırakıyor. Ve onlar için bir hidayetçi yok. 10 ayet mürşidine tabi olmayan hidayet delalettedir. 10 ayet. Bakın Alimen 164, Arabi 86, Nahl 36, Kehf 17, Taha 123, Kasas 50, Zümer 23, Casiye 23, Akâf 32, Cuma 2, mürşidine tabi olmayan 10 ayet gelince delalette. Kimlerdir bu delalette olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama kim 7 ayet gelince Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhun dünya ayetinde Allah'a ulaşmasını tasdik ederse, dilerse, Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebir 1, İnşikak 6, o zaman Allah Teala onları mürşitlerine ulaştırıyor. 7 ayet mürşide ulaştırıyor. İşte Allah'ın kanunları bu. Sen amel yapmışsın ama nikah Allah'a dilememişsin. Onun sonucu ameller boşa gidiyor. Boşa gittiği için de hüsranda kalıyorsun ve gideceğin yer cehennem. İkinci sual, kırklar elinden bir izleyicimiz muhterem hocam. Bazı hadislerde kıyamet günü nebilerin ve şahitlerin gıpta edeceği kimselerden söz edilir. Bunların özellikleri nelerdir? Evet sevgili kardeşlerim, şehit değiller, Resul de değiller. Ama onların gıpta ettiği kişiler, onlar arasında bir akrabalık bağı yok. Onlar arasında bir mal alışverişi yok. Onlar birbirlerini Allah için severler. Yani tamamen tabir caizse sevginin kulları, sevginin çocukları diyebiliriz. Allah'ın kulları arasında bir grup vardır ki onlar ne peygamberdirler ne şehittirler. Buna rağmen kıyamet gününde Allah'ın katında makamları yücedir. Bu sebeple peygamberler ve şehitler de onlara gıpta ederler. Orada bunlara sordukları zaman ey Allah'ın Resulü onlar kimlerdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Onlar aralarında ne kan bağı var ne de birbirlerine bağışladıkları bir mal olmadığı halde birbirlerini Allah için sevenlerdir. Allah'a yemin ederim ki onların yüzleri nurdur. Onlar bir nur üzeredirler. Herkes korku içindeyken onlar korkmaz. Herkes üzülürken onlar üzülmezler. Onlar Allah'ın velileri. Herkes korku içindeyken onlar korkmaz. Herkes üzülürken onlar üzülmezler. Onlar Allah için sevenlerdir. Birbirlerini Allah için sevenler. İşte Allah-u Teala'nın mukarrepleri bunlar inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Danimarka, İrlanda, Polonya, Almanya gibi 15 ülkeden fazla yerde hiç deprem olmuyormuş. Bunun açıklaması ne olabilir? Buralara uyarıcı gelmiyor mu? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı nedir, ne değildir bilmiyoruz ama depremin olması mı olmaması mı? Depremin olması insanların o depremden etkilenerek Allah'a sığınmaları, Allah'a kaçmaları depremsizlikten iyidir. Şöyle düşünebiliriz. Zahitler, Allah'ın yakınları, zahitler, onlar musibeti musibetsizliğe tercih ederler. Öyleyse Danimarka, İrlanda, Polonya, Almanya ve bunun gibi ülkelerde depremin olmaması, bizim gibi ülkelerde depremin sıkça olması, sıkça olmak Allah cephesinden olmamasından daha iyidir. Çünkü tehlike baş gösterdiği zaman o kişi Allah'a sığınıyor. Nitekim Peygamber Efendimiz hadisinde sevabın çokluğu belanın büyüklüğüne göredir. Allah bir topluluğu sevdiği zaman onları muhtelif musibetlerle imtihan eder. Kim bu musibetlere sabırla karşılaşırsa Allah Teala ondan hoşnut olur. Kim musibetleri sabır ve tevekkülle karşılamaz, isyan ederse o da Allah'ın gazabına müstahak olur. Evet, sevabın çokluğu belanın büyüklüğüne göredir. Allah bir topluluğu sevdiği zaman onları muhtelif musibetlerle imtihan eder. Kim bu musibetleri sabırla karşılarsa Allah-u Teala ondan hoşnut olur. Kim musibetleri sabır ve tevekkülle karşılamaz, isyan ederse, yani başına gelen musibetleri sabırla karşılarsa Allah-u Teala ondan hoşnut olur. Kim musibetleri sabır ve tevekkülle karşılamaz, isyan ederse Allah'ın gazabına müstahak olur. Başka bir hadiste Allah her nefsi yaratmış, hayatını, rızkını ve başına gelecek olan musibetleri yazmıştır. Her nefsi yaratmış, hayatını, rızkını ve başına gelecek olan musibetleri de yazmıştır. Onun için Tövbe suresinin 51. ayet-i kerimesinde belki hadiste zikredilir. Allah'ın bize yazdığından, evet de ki Allah'ın bize yazdığı şeyden başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Sakarya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birlik ve beraberliğimizin kardeşlerimiz arasında sevgimizin artması konusunda bizlere ne tavsiye edersiniz? Hizmetleri yaygınlaştırmasını, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde Allah'ın gösterdiği hedefler istikametinde hizmette berdevam olmanızı biz tavsiye ederiz. Çünkü hizmet, Allah yolunda hizmet, Allah'a olan sevgimizi arttırdığı gibi hizmette yer alan kardeşlerimiz arasında da sevgiyi arttıran bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Allah'ın bizden istediği birlik ve beraberlik, bu birlik ve beraberlik de ancak sevgiyle gerçekleşir. Nitekim seven sevdiğinin kusurunu görmez. Seven sevdiğine yardımcı olur. Seven daima başkasına yardım eder vesaire. Dolayısıyla sevginin açamayacağı bir kapı yok. Sevgi mutluluğun anahtarı, sevgi aynı zamanda yücelmenin de merdivenidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hidayet tanımlarda hakkı hak, batılı batıl olarak görüp doğru yola girmek, geçmekleri Kur'an'dan hidayeti tanımlamak gerekirse hidayetin anlamı nedir? Bizleri aydınlatabilir misiniz? Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyoruz.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, literatürde hidayet tanımlarında hakkı hak, batılı batıl olarak görüp doğru yola girmek, geçmektedir. Kur'an'dan hidayeti tanımlamak gerekirse hidayetin anlamı nedir? Sevgili kardeşlerim, hakka hak, batılı batıl bilen kişi, yedi furkanın sahibi olan kişidir. Yani doğru yanlıştan ayırabilen kişi. O kimdir? O da Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Enfal 29'a göre ya eyyühellezine amenu in tettekullaha, takva sahibi olursanız yeşallekum furkanen ve yukefir ankum seyyatikum, size furkanlar verir ve sizin günahlarınızı örter. İşte Allah-u Teala ayet-i kerimede diyor ki ey imanımlarla Allah'a karşı takva sahibi olursanız size furkan verir. Hakkı ve batılı ayırma özelliği sahibi kılar. Yani o kişi hakkı hak, batılı batıl olarak bilme sahibi kılar. Sizden günahınızı örter ve sizi mağfiret eder. Bu işin ihsan tarafı. Ama hidayette giden yolun giriş kapısı budur. Takva sahibi olmak. Fakat hidayet, Kur'an'daki hidayeti tanımak gerekirse hidayet, anlamı ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Kişi takva sahibi olur ve arkasından mürşidine tabi olduktan sonra hidayet başlar. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olmak üzere dört tane hidayet birden başlar. Ruhun hidayeti, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasıdır. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun şeytana kurulmaktan kurtulup Allah'a kurulmanın fısın kurulmasıdır. Nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesidir. İradenin hidayeti, iradenin Allah'a bağlanmasıdır. Bu dört hidayet birden başlıyor. Nitekim İbrahim suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Bizi yollarımıza hidayet etmiştir, ulaştırmıştır yollarımız. Neyin yolu? Ruhun yolu, fizik ucunun yolu, nefsin yolu, iradenin yolu vesaire. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Yani bu yolda müşrik ve kafirlerin müminlere yaptığı eziyet, müminlerin sabretmesi, mümin için her şey hayırdır. Hoşuna gitmeyen bir durumla karşılaşırsa buna sabreder, bu onun için hayırdır. Kendisini sevindiren bir durumla karşılaşırsa buna şükreder, bu da hayırdır. Öyleyse Kur'an'daki hidayet ancak müşride tabiyetle başlıyor. Onun için Kur'an-ı Kerim hidayet ve nurdur. Tevrat da hidayet ve nurdur. İncil de hidayet ve nurdur. Onda hidayet ve nur vardır. Maide onda da içinde hidayet ve nur vardır. Kur'an-ı Kerim'de de. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, şeytanın kalp gözüne bir şey gösterme yetkisi var mıdır? Açıklar mısınız? Görüntüleri görme yetkisi tabii. Yani fizik ötesi görüntüler Rabbani de olabilir, zulmani de olabilir. Rabbani mı, zulmani mi, onun ayrımını teyit makamına başvurduğunuz zaman size söyler. O sebeple Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu atiullaha ve atiurrasule ulem minkum ve en tenezaytum fi şeyin ferreddu ilallahi ve resuli. Bir konuda niza, ihtilafa düştüğünüz zaman Allah ve Resulüne arz edin. Allah'a arz etmenin yolu istihane namazı, haccet namazını kılmaktan geçer. Resul'e arz etmenin yolu sormaktan geçer. Ehl-i zikre sormaktan geçer. Nitekim Enbiya 7 ve Nisa Nahl suresinin 43 ve 44. ayet-i kerimesinde bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Yani Resul'e sorun. Cehaletten kurtulmanın yolu ehl-i zikre sormak. Allah razı olsun. Neyin Rabbani, neyin zulmani olduğunu o Allah'a sormak suretiyle size ulaştırır. Oradan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a tevekkül edebilmek için düşünce sistemimiz nasıl çalışmalıdır? Tevekkülün anahtarı zikirdir sevgili kardeşim. Zikrettiğin zaman Allah'a tevekkül etmiş olsun. Zikirde değilsen düşüncen nasıl değişirse değişsin tevekkül değil. Ama kalben Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah Teala iki ayet-i kerimede söz vermiş. Bir Ra'd 27'de, iki Şura 13'te. O zaman Allah'a yönelme, Allah'a ulaşmayı dileme aynı zamanda Allah'a vekil tayin edilir. Allah Teala da o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Dolayısıyla o kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a kendisine vekil tayin ediyor. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, İslam'da nebilerin olmadığı dönemlerde Kur'an-ı Kerim'in açıklaması nasıl gerçekleşir? Açıklar mısınız? Nebilerin olmadığı dönemlerde Beni Resullerden bir tanesini Allah seçiyor ve onu vekaleten devri imamı olarak tayin ediyor. O açıklıyor. İşte nebilerin arasının fetret döneminde Maide 19. Maide 19'da nebilerin, ey kitap, ey rasullerin, peygamberlerin, yani nebilerin fetret devrinde, yani peygamberlerin olmadığı devirde, aralarının kesildiği zamanda nere gerçekleri açıklanan Resulümüz, elçimiz gelmişti. Bize bir müjdeleyici, bir uyarıcı gelmedi dersiniz dememeniz için oysa size müjdeleyici, uyarıcı bir Resul gelmiştir. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki devrin imamı olmasın. Devrin imamı ya bir nebi Resuldür veya bir veli Resuldür. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri, insanlar iki yolla hidayete ererler. Kutb-ı Nübüvvet ve kutbu velayet. Kutbu nübüvvetin son temsilcisi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ama son nebi olmasa sebebi daha nebi gelmeyecek. Kıyamete kadar hidayete erecek olanlar kutbu velayetle hidayete eriyor. Yani veli Resuller yerine. Öyleyse şu anda vekaleten dev imam var mı? Var. O nedir? O bir veli Resuldür. Bir nebi Resul değil. Çünkü nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sona ermiştir. İşte her devirde, her kavimde ardı arkası kesilmeksizin Allah veli Resuller tayin ediyor. Müminin 44. Ali İmran Suresi'nin 179. ayet-i kerimesinde de bu ardı arkası kesilmeksizin gönderen Resullerden bir tanesini Allah-u Teala seçiyor. Ali İmran Suresi'nin 179. ayet-i kerimesi. 179. İşte bakın diyor ki مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَتْلُكُمْ عَلَى الْغَيْبِ Allah size gaybi bildirmez. Lakin Allah يَشْتَبِي مِنْ رَسُولِ مَنْ يَشَاءُ Lakin o Resullerden dilediğini seçer ve gaybi ona bildirir. Öyleyse her devirde Allah'ın kendisine gaybi bildirdiği ya bir nebi Resul veya bir veli Resul söz konusu o tasarruf rızasının sahibidir. Ve Kur'an-ı Kerim'i o açıklıyor. Kıyamet suresinin 16, 17, 18, 19. ayet-i kerimeleri nasıl Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in Nebi Resul için geçerliyse onun mirasını devralan Veli Resuller için de bulunduğu zaman dilimi için geçerlidir. Her devirde mutlaka vekaleten devri imamı vardır kıyamete kadar. İşte Kur'an'ın gene indirildiği Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e Kur'an Cebrail Aleyhisselam indiriyor. Cebrail Aleyhisselam getirdiği zaman dilini hareket ettirme diyor. Birinin toplaması okuması bize aittir. Okuduğumuz zaman artık onun okumasına tabi oluyor. Sonra onun beyanı, 19. ayet-i kerim beyanı açıklaması da bize aittir. Öyleyse her devirde Kur'an'ın açıklamasını devri imam yapıyor. Devri imamı da Allah'ın tasarrufunda. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhunu açıklıyor. Ama kimin vasıtasıyla? Devri imamının vasıtasıyla. İstanbul'dan bir kardeşim muhtemelen yaşadığımız imtihanlarda en ahsen şekilde nasıl başarılı olabiliriz? Bu durumlarda doğru düşünce alışkanlığını nasıl hayatımıza tatbik edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, ulaşmayı kalben dileyen müşrine tabi olanlar için yaşanan her olay bir imtihandır. Bu imtihanı geçmek şükrü, diğerinde sabrı gerektiriyor. Yanlış yapan bir insan, onun için o yanlış bir imtihandır. O imtihanı geçmek istiyorsak zikrimizi en üst seviyede artırmamız gerekiyor. Bu durumlarda doğru düşünme alışkanlığı Allah-u Teala'nın doğrularını hayatımıza tatbik etmektir. Allah'ın doğruları, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taati müşride tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, ihlas, irşat ve iradenin teslimi. Yanlışlar da bunların tam tersi. Ruh insana hayat bir ruh vücutunca kişi ölür. Ancak ölümle insana ulaşır. Dünya hayatından ruhuna Allah'a ulaşması yok. Bu bir yanlış. Kullarla arasına kimse giremez. Müşride tabi şirktir. Bu bir yanlış. Ruh ancak ölümle Allah'a ulaşır. Hayattayken ruh Allah'a ulaşmaz. Bu yanlış. Fizik vücudun Allah'a teslimi, İslam'ın 5 şartını yerine getirmek, fizik vücudun Allah'a teslimi yanlış. Nefsin Allah'a teslimi vesaire. Bütün bunlar hepsi Allah-u Teala'nın emretmediği yanlışlarla iblis insanları kandırıyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Selamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatü sevgili hocam. Hürmetle hasretle mübarek okan ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyorum. İnşallah bunu görürseniz sevgili hocam bir sual artık bekliyorum. Sualimiz bir kalpte imanın bulunmadığını bir işareti var mıdır? Varsa bu nedir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Ellerinizden öpüyoruz. Esselamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepimizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sual bir kere daha tek. Bir kalpte imanın bulunup bulunmadığının bir işareti var mıdır? Varsa bu nedir açıklar mısın? Evet, cezbe. Cezbe tahakkik imanın başlangıcıdır. Allah-u Teala 6-7 tane ayet-i kerimede cezbeyi açıklıyor. Bunlardan bir tanesi de Enfal 2. اِنَّمَا الْمُؤْمِنَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذِكْرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُنَا زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Yani gerçek müminler, kalplerinde iman yazılan müminler öyle kimselerdir ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer, ayetler tilavet edildiği zamanlar imanları artar. Ve onlar Allah'a tevekkül edenler, Allah'a zikredenlerdir. Bunlar kitabın tamamına iman ederler. Bunlar Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titreyenlerdir. Hac 35. Allah'tan gelen bir ceryanla sarsılanlardır. Onlar isabet ederse sabredenlerdir. Secde 15 ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secde ederek yere kapanırlar. Sümer 23. Allah razı olsun. Öyleyse bir kalpte imanın bulunmadığı işareti Allah'tan gelen bir titreşimle kalbi titreyenler kalplerinde iman yazılanlardır. Nasıl kalbe iman yazılmadıysa zikrettiğiniz zaman bir çift nur geliyorsa o çift nur rahmet ve fazıl, fazıllar içeri giremiyor. Çünkü henüz iman yazılı değil. Rahmet sadece içeriye sızıyor. Ama imanın kalbe yazılması, fazılların da iman kelimesinin etrafında birikmesinin sonucudur ve onlar cezbe sahipleridir buyuruyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Butu Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazla selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maselava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var. Ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzu billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Nefsin afetleri ve zulmani güçlerin tesirleri arasındaki farklılık. Biliyorsunuz ki şeytan insanoğlunun en büyük düşmanıdır. Nasıl başlamış olay? Adem Aleyhisselam'la birlikte başlamış. Adem Aleyhisselam Allah Teala tarafından yaratılıyor ve Allah Teala şöyle söylüyor. Onu diyor, yarattım. Ona hayat verdim. Ve ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde secdeydi. Allah-u Teala'nın emri gelir gelmez bütün melekler emre derhal itaat ediyorlar. Ama meleklerin arasında bulunan iblis, cin tayfesinden şeytan emre itaat etmiyor. Biliyorsunuz biz insanlar, Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmıştır. Organik hale dönüşebilen topraktan. Topraktan yaratılan mahluklarız. Ve sevgili kardeşlerim, cinlerse enerjiden yaratılmışlardır. Dumansız ateş olarak geçiyor. Aslında o devirde tarifi en güzel şekilde yapılmış. Enerjiden bahsediyor Allah-u Teala. Ve şeytan diyor ki, sen onu topraktan yarattın, beni ise dumansız ateşten, enerjiden yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Sevgili kardeşlerim, iblis fizik vücutlardan bahsediyor. Oysa ki Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı üstün kılmasının arkasında ayet-i kerimenin içinde geçen asli özellik var. O asli özellik Adem Aleyhisselam'ın Allah'ın ruhuna sahip olmasıdır. Adem Aleyhisselam'ın fizik vücuduna secde edilmiyor. Adem Aleyhisselam'ın fizik vücudunun içinde bulunan Allah'ın ruhuna secde ediliyor. Herkes kendisindeki ruhun kendi ruhu olduğunu düşünür. Benim fizik vücudum, benim ruhum, benim nefsim diye insanlar düşünürler. Halbuki evet, nefsler bizim, fizik vücutlar bizim. Ama ruhlar bizim değil. Herkesin ruhu sadece Allah'ın ona verdiği bir emanettir. Tekrar Allah'a mutlaka geri dönmesi gereken bir emanet. Peki dönecek mi? Şartlar ne olursa olsun mutlaka dönecek. İnsan eninde sonunda ölür. Eğer şu dünya hayatını yaşarken Allah-u Teala'nın bu konudaki temel emrini yerine getirmezse ve öyle ölürse, yani ruhunu Allah'a dünya hayatını yaşarken teslim etmeden ölürse, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ruhunu ya da Allah'ın ruhunu Allah'a teslim etmeyi dilemezse,
ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse, o ruha biz kendi ruhumuz diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü Allah Teala bize onu emanet olarak vermiştir. Ama bizim vücudumuzun şeklindedir. Gördüğümüz zaman bizim ruhumuz olduğunu derhal görürüz. Çünkü fizik vücudumuzun hüviyeti neyse, saçının sakalının her teline kadar her şeyiyle aynıdır. Öyleyse hepimiz ona rahatlıkla kendi ruhumuz diyebiliriz. Diyebiliriz ama konunun aslına ulaştığımız zaman farklı bir durumda karşı karşıyayız. Çünkü o ruh bizim ruhumuz değildir. Bize verilen bir emanettir. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik. Ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insana teklif ettik ve insan emaneti yüklendi. O insan ki nankördür ve cahildir. İşte sevgili kardeşlerim, iki vasıf veriliyor. Bu iki vasıf nefsimizin vasıflarıdır. Nefsimizin vasıfları söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Her açıdan Allah ile olan ilişkilerimiz, Allah ile bir yakınlığı, bir kurbiyeti oluşturuyor. İşte ruhuyla, nefsiyle ve fizik vücuduyla bir insan söz konusu. Ve Allah Teala şeytanın Adem Aleyhisselam'a secde etmemesi üzerine şeytana sorduğunda emrime rağmen seni Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden nedir? Ya İblis diyor Allah Teala. İblis de onu söylüyor. Sen onu çamurdan yarattın, beni ise enerjiden yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Oysa ki Allah Teala'nın secde edin emri ona üfürdüğü ruh sebebiyledir. O ruh Allah'ın ruhudur. Bu sebeple Adem Aleyhisselam'a secde onun fizik vücuduna secde değildir. Ondaki Allah'ın ruhuna secdedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz ruhunuzu Allah'a geri dönmekle, döndürmekle, Allah'a ulaştırmakla vazifelisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde yapmanız lazım gelen şey, ilk işlev ruhunuzu Allah'a ulaştırmaktır. Fizik vücudunuz nefsinizin ötesinde bir varlık daha taşır. Onun adı nefstir. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Bu hasletler bütün güzellikleri içerir. Sevgi, dostluk, cömertlik, bütün güzellikler ruhunuzun hasletlerindedir. Nefsiniz ise %100 afetlerden oluşur. Nefsinizin kalbi, öfke. Ruhunuzda sükunet var, nefsinizde öfke. Kin, nefsinizin afetleri. Dostluk, ruhunuzun hasreti. Düşmanlık da nefsinizin afeti. Bunun karşılığı da dostluk, sevgi. Nefretin
Nefsinizdeki nefretin karşılığı ruhunuzda sevgi olarak, sevmek olarak tahakkuk ediyor. Böylece nefsiniz %100 afetlerden oluşan bir hüviyet taşır. Her afet sizi mutsuz kılacak olan bir vasıtadır. Ne kadar nefsinizin afetlerine tabiyseniz o kadar negatif bir dünyada yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluğu yaşamak hepinizin görevi. Böyle bir saadet müessesesi sizlerin gayretiyle yaşanır. İşte eğer bir insan nefsindeki afetleri yok etmezse, o zaman ömür boyunca bir kavganın içinde yaşayacaktır. Nefsi afetlere dolu. Allah neyi emretmişse onu yapmamayı emreder nefsin afetleri. Ruh ise hasretlerle dolu. Allah neyi emretmişse onları mutlaka yapmayı ister. Gelelim Allah'ın yasaklarına. Allah neyi yasak etmişse nefs mutlaka onları yapmak ister. Allah neyi yasak etmişse ruh asla onları yapmak istemez. Öyleyse iki zıt kardeş içinizde yaşıyor. Birinin evet dediğine öteki mutlaka hayır demek mecburiyetinde. Çünkü yapısı ona göre. Bu sebeple insanlar mutsuzdur. Çünkü iş dünyalarında devamlı bir kavga vardır nefsle ruh arasında. Birinin istediği şey ötekinin mutlaka reddetmesi gereken, reddettiği bir husustur. Ruhunuz Allah'ın emirlerini yerine getirmek ister. Hasletler buna göre yaratıldığı için. Nefsiniz de Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemez. Muhtevasını oluşturan afetler Allah'ın emirlerine karşı çıktığı için, karşı olduğu için. Bu vasıfta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir müessese söz konusu. İşte bütün insanlar için nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkan bir hüviyettedir. Allah'ın yasaklarını ise mutlaka yapmak isteyen bir niteliktedir. Bu sebeple Allah'ın bütün emirlerine nefsiniz karşı çıkacaktır. Bir insan eğer mutsuzsa mutlaka nefsi sebebiyle mutsuzdur. Aslında nefsine, nefsinin afetlerine tesir eden kuvvet şeytandır. Şeytan o kişiye devamlı olarak telkinlerde bulunur. Kişi o telkinlerin kendi düşüncesi olduğunu zanneder. Ve de kendi düşüncesiyle hataları işlediğini, kendi düşüncesiyle günahları işlediğini zanneder. Yani kendi düşüncesinin ona bunu telkin ettiğini, onun da gerçekleştirdiğini zanneder. Oysa ki Allah-u Teala ile olan kişinin ilişkisinde muhteva çok değişik bir görünümde. Realitede bütün yanlış şeyleri insana yaptıran, evvela teklif eden, sonra da bu teklifin etrafında ağını giderek daraltan ve alternatifleri çoğaltan her biri Allah'ın emrine karşı bir ayrı cepheden kişiyi kandırmaya çalışan hep iblistir. İşte iblis bir arenada, serbest standartlarda biz insanlara tesir etmeye çalışır. Bizim de ruhumuzun hasletleri buna mutlaka karşı çıkar. İçimizde bir mücadele cereyan eder.
Bu normal bir yapıdır. Herkes iş dünyasında kendisini zannettiği sesler işitir. Birisi şeytanın sesidir. Ama kişinin sesini, kendi iç sesini öyle bir taklit eder ki insan gerçekten kendi sesi zanneder. İç sesiniz sessiz sestir. İşte şimdi içinizden dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edin bakalım. Görüyorsunuz ki tekrar edebiliyorsunuz. İşte o ses iç sesinizdir. İblisin taklit ettiği de odur. İçinizdeki ses. Sesin aynını duyuyorsanız onun kendi sesiniz olduğunu zannetmeniz gayet tabidir. Böyle insanlar hep bu sebeple aldanırlar. Çünkü şeytan ustalıkla onların iç sesini taklit ederek kendi düşüncelerine insanları alet eder. Sonuç mu? Sonuç mutlaka huzursuzluktur. Mutlaka mutsuzluktur. Ne zaman Allah'ın bir emrine karşı çıkarsanız, Allah zikir yapmanızı emretmiş, yapmıyorsunuz. Zekat vermenizi emretmiş, vermiyorsunuz. Oruç tutmanızı emretmiş.

dese Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi şeytanın kulu olmaktan o an kurtulur ve Allah'ın kulu olur. Çünkü Allah Teala o kişinin şeytanla ilişkisini mutlak olarak keser. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman keser ve kişi şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olur. Ne zamana kadar keser ilişkiyi, şeytanla ilişkiyi? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Veya daha doğru bir ifadeyle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırsın. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin Allah ile ilişkileri bu standart içinde. Şeytan insana tesir etmek suretiyle Allah'ın emirlerinin tamamen tersini insana yaptırmayı başarır. Veya Allah'ın yasak ettiği fiilleri o kişiye işletmeyi başarır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye başlar kişi. Şeytanın onun farkına bile varmadığı bir şekilde korkunç ve kurnaz taktikleriyle. Bu şeytanın direkt tasallutudur. Bunun daha ötesi de var sevgili kardeşlerim. Büyü yoluyla veya cinleri insanlara saldırtacak olan hüddam ilmiyle ne yazık ki bir takım cinci hocalar meşguldürler. Onların gayesi sadece para kazanmaktır. Kim bir cinciye giderse, benim falancayla aram açık, ona büyü yap derse, onun üzerine cinleri saldır derse, cinci hoca o adamdan para alarak cinleri veya şeytanları o kişinin üzerine saldırtır. Bu zulmani tesirdir. Ve kişiyi üst seviyede rahatsız eden çok çirkin bir şeytani tesirdir. Şeytan sonsuz ömrü boyunca kıyamete kadar yaşamaya devam edecektir. Kıyametten sonra da cehennemde yaşamaya devam edecektir. İşte bu çok uzun ömrü sebebiyle iblis bütün insanların yaşadığı devirlerde hep var olacaktır. Kıyamete kadar insanların arasında onları yoldan çıkarmak için, onlara Allah'ın emirlerini çiğnetmek için, onlara Allah'ın yasaklarını işletmek için devamlı faaliyette olacaktır. Cehenneme atılacağı güne kadar da bundan vazgeçmesi söz konusu değildir. Zulmani olaylar büyü şeklinde tecelli edebilir. Şeytan büyü atlı yani sihir atlı bir müesseseyi öğretmiştir insanlara. Onlar da insanlık tarihi boyunca birinden diğerine devredilerek bugüne kadar ulaşmıştır. İster bir insana büyü yapılsın, o büyük bir huzursuzluktur. İster o kişinin üzerine cinler saldırtılsın, o da bir büyük korkunç olaydır. Her ikisi de insanı ciddi surette rahatsız eder, huzursuz eder ve kişi mutsuz bir insan olur. Allah'ın istediği o kişinin mutlu olmasıdır. Şeytanın istediği de mutsuz olmasıdır. Şeytan o öğrendiği bu ilimle, büyüyle, hüddamla insanları devamlı rahatsız eder.

Sevgili kardeşlerim, cinler de insanlara büyük ölçüde rahatsızlık verebilen süfli cinler olabilir. Bir de ulvi cinler söz konusudur. İnsanlara büyüden nasıl kurtulacaklarını öğreten ulvi cinler de söz konusudur. Nasıl insanların arasında Müslümanlar varsa, İslam dininin müntesipleri, Hristiyan dininin müntesipleri, Yahudi dininin müntesipleri, aslında hepsinin başlangıç noktası nasıl İslam'sa, bugün de cinlerin arasında İslam'ı, Yahudilerin dinini, Hristiyanların dinini ya da başka bir ifadeyle kainatın tek dinini, iki tane din hiç olmadı. Onlardan daha evvel gittiğimiz zaman Hazreti İbrahim'le karşılaşırız. Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşamıştır. Hazreti İsa da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamıştır. İşte sevgili kardeşlerim, şeytanın büyüsü, şeytanın hüddamı insanlarla cinler arasındaki bir ilişkiyi ortaya koyar. Şeytanlarla işbirliği yapan cinler, insanları rahatsız etmek konusunda şeytan tarafından teçhiz edilirler, görevlendirilirler ve insanlar bundan büyük rahatsızlık duyarlar. Cinler, insanları başarabilirlerse intihar etmeye sürüklerler. Böyle bir dizaynda insanların huzursuz olmaları söz konusudur. Cinler onları devamlı kandırarak onların intihar etmeleri için elinden gelen bütün gayretleri sarf ederler. Büyüyle yapılan bir tesir, cinler o kişiyi rahatsız edecek bir hüviyette değildir. Büyü bir dua türüdür, beddua türüdür ve büyünün kendisine has vasıfları vardır. O vasıfların ne olduğunu cinci hocalar bilirler. Ve de bu insanlar ne kadar hazin bir tecellidir ki birisinden para alırlar, bir diğerine büyü yaparlar. Kendisine büyü yapılan kişi gelir, gene aynı cinci hocadan kurtuluşu için devreye girmesini ister. Ondan da para alarak bu sefer de onu iyileştirmeye çalışır. Öyleyse bir emme basma tulumba bütün büyücüler, cinciler tarafından şu anda işletiliyor. Şeytanın emrinde olan insanlar da var. Bir de bir kısmı diyorlar ki biz kara büyü yapmayız. Cinleri insanların üzerine saldırtmayız. Biz büyüyü çözeriz. Cinler de insanlara negatif tesirlerde bulunuyorlarsa o cinleri de bu tesirden men ederiz. Böyle cinci hocalarında var olduğunu söylüyor cinci hocaların kendileri. Hangi ölçüde doğruyu yansıtıyorlar, orası bilinmiyor. İnsan demek ki dış tesirlerle mutsuzluğu yaşayabilir. Hüddam, cinlerin saldırısı ve büyü. Bunların üçü de insanları sıkıntılı hüviyete sokar. Sevgili kardeşlerim, bir de nefsimizin afetleri var bizi huzursuz eden. Oradaki muhteva nefsimizin afetleridir. Nefsimiz afetlerle doludur. %100 afetler nefsimizin kalbini işgal etmiştir.
ve ilacı Allah-u Teala'nın yoluna girmektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın yoluna mutlaka girmiştir. Kalbinden sıcacık bir talep Allah-u Teala'ya ulaşırsa, ya Rabbi ben de senin bugüne kadar ki o binlerce, on binlerce evliyan gibi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ermiş evliya olmak istiyorum. Ruhunu sana ulaştıran bir evliya olmak istiyorum. Veya ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum şu dünya hayatını yaşarken. İkisi de aynı taleptir sevgili kardeşlerim. Ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması. İşte dizayn böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim. İnsanla Allah arasındaki ilişkilerde bütün insanlar mutluluğu yaşamak isterler. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu konuda mutlak olarak yardımcıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutluluğun yolunu seçmiştir. Mutlaka saadete ulaşacaktır. Yani ruhunu 5-6 aylık veya 7-8 aylık bir zaman zarfında Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu devre onun hayatının en mutlu günlerini teşkil edecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar mutsuzluğa imzalarını atanlardır. Mutsuz olmayı, ondan kurtulmak konusunda Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için hak edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin ki hem zulmani güçlerden, şeytandan, onun büyüsünden ve hüddamdan, yani cinlerin insanların üzerine saldırtılmasından insanlar hep rahatsızlık duyarlar. Hüddam ilmi cinleri insanların üzerine saldırtma ilmidir. İşte insanın mutsuzluğunun diğer sebebi nefsinin afetleridir. Devreye gene şeytan girer ama bir büyü sebebiyle değil. Şeytan zaten insanların daima yanındadır. Daima onların sesini taklit ederek, iç sesini taklit ederek o insanı devamlı olarak mutsuz kılmak konusunda kesintisiz bir faaliyetin sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda her şeyin en güzelini gerçekleştirmek söz konusu olmalıdır. Eğer bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse, diledikleri andan itibaren onlara hüddam tesir edemez, büyü tesir edemez ve şeytanın hiçbir ilacı onlara tesir etmez. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Mutsuzluğun sebebi hüddam olabilir, büyü olabilir. Ve şeytanın bizatihi negatif davranışlarla kişiyi rahatsız etmesi olabilir. Hepsi kişiyi mutlak olarak huzursuz kılar. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi böyle bir tehlikeye maruz kalamaz.
Dikkat edin, bir kişiye büyü yapıldıktan sonra o kişi Allah-u Teala'nın yoluna girerse, ondaki büyü yok olmaz. Yola girmek, o kişinin üzerindeki büyüyü çözebilecek olan bir olay değildir. Mutlaka büyücülerin devreye girip, yapılmış olan o büyüyü bozmaları söz konusu olur. İnsanların şunu ayırt etmesi lazım. Mutsuzluğun kaynağı büyü müdür, hüddan mıdır, yoksa başka bir olgu mudur? İşte Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey onların mutlu olmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hem hüddam gibi, büyü gibi negatif faktörlerden mutlak olarak kendisini kurtarmış olur. Hem de nefsinin afetleriyle nefs tezkiyesi yoluyla mücadele edeceği için afetlerin giderek azalması en az %50'den fazla azalmasını o kişi rahatlıkla temin edebilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi nefs tezkiyesine başlar. Allah'ın katından gelen rahmetle bazı salavat nurlarından fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde toplanmaya başlar ve bunlar mutlaka 7-8 aylık bir devre içinde nefsinin kalbinde %50'den fazlasını işgal eder. İşte o kişi yarı yarıya dünya saadetini yaşayacak hale gelmiştir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dileğin sahibi olmuştur, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zulmani tesirlerle, nefsin afetleri sebebiyle huzursuz olmayı aynı şey zannetmeyin. İkisi birbirinden çok farklı. Mutsuzluğu zulmani tesirlere bağlayanlar nefs tezkiyesini devreden çıkarmış olanlardır. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı zaten ona ne büyü yapılabilirdi ne de hüddam yapılabilirdi.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok zikredin. Mutlaka mürşidinize tabi olun. Herkes bizim kardeşimizdir. Bize tabi olanlar da, olmayanlar da. Herkese açık bir şekilde kurtuluşun reçetesini veririz. Bunun için buradayız. Bütün insanlığa açık bir kapımız var. Öyleyse sakın büyüyle, güdamla, şeytanın oyunlarıyla ilgilenmeyin sevgili kardeşlerim. İlmi nücum da bir zünvani olaydır. Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesini mutlaka gerçekleştirin. Allah Teala'nın huzurunda sizlere sonsuz mutluluklar dileyerek inşallah sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluklar sizlerin olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, insanlar eğer tasavvufi bir terbiye alamazlarsa, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, onların mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Bunun için diyor ki: "Eskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de kıyamen, otururken de kuuden ve yan üstü yatarken de ve ala cunubihim. Ve öyleyse eskurunallâhe, Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Acaba Allah Teala bu ayet-i kerimede neden yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor? Oradaki hikmet şu sevgili kardeşlerim. Yan üstü yattığınızda kulağınızı biraz yastık üzerinde hareket ettirirseniz bir yerde kalbinizin atışlarını kulağınızda duyduğunuzu hissedeceksiniz. İşte Allah'ın istediği şey bu. Kulağınızın atışları çifttir. Böyle atar. Elimizde yaptığımız gibi. Ve kalbimizin her atışında Allah kelimesi iç dünyamızda tekrar edilmelidir. Onun için bu çift atışların her birinde Allah kelimesini dilinizi kımıldatmadan tekrar etmeyi öğrenmelisiniz. Bunu başardığınız gün, ki başarmamak mümkün değil, çabucak halledersiniz. O zaman en güzel sona ulaşmak üzere kendinizi kontrol altına alın. Yatağınızı kıbleyi sağ alacak şekilde dizayn etmeye çalışın eğer müsaitse. Değilse şartlar neyi gerektiriyorsa onu yaparsınız. Ama sağınıza dönerek sağ kulağınızı yastığa dayayarak uyuyacaksınız. Yastığın üzerinde yüzünüzü birazcık oynatırsanız kulağınızı sağa sola, bir noktada kalbinizin atışlarını kulağınızda hissettiğinizi göreceksiniz. Kalbinizin atışlarını hissedeceksiniz kulağınızda. İşte o noktada kalın. Kulağınızda bu standartta kalbinizin atışlarını duyacaksınız ve de böyle bir noktada Allah, Allah, Allah, Allah, Allah kelimelerini tekrar etmeye başlayın. Başlangıçta dilinizle de olabilir ama uykuya dalmaya yaklaşırken dilinizi kımıldatmadan kalbinizin atışlarına paralel olarak Allah kelimesini iç dünyanızda yankılatmaya çalışın.
Kısa bir zamanda buna adapte olacaksınız. Başardığınızı göreceksiniz. Ve kalbinizin atışlarına paralel bir şekilde zikrederek uyuyacaksınız. Önemli mi? Çok önemli. Hele bu gayretlerinizden sonra bir gün uyanırken zikrederek uyandığınızı yaşadığınızda. O zaman konunun ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Çünkü Allah Teala ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de Allah Teala'yı zikredin diyor. Yatarken de demiyor. Yan üstü yatarken de diyor. Muradı ne? Muradı yan üstü yatarken kulağınızı yastığa dayayarak kalbinizin atışlarını sağ kulağınızda kıbleye dönük olan yüzünüzün sağ kulağınızda hissedilmesi. Sağ kulağınızda kalp atışlarına paralel olarak Allah, Allah, Allah, Allah diye uyumanız. Murat ne? Murat bir gün uyandığınızda hala içinizdeki sesin tekrar ettiğini göreceksiniz. İşte bu sesi devam ettirin sevgili kardeşlerim. İsterseniz bir alet alın kulağınıza koyun. Allah kelimesini tekrar ettirsin. İsterseniz elinizi nabzınıza koyun. Allah kelimesini tekrar ederek, dilinizi de kımıldatmadan tekrar ederek yaşamayı öğrenin. Ama ne zaman sabah kalktığınızda, kalkarken Allah kelimesinin iç dünyanızda yankılandığını duyarsanız, o zaman zaferi kazandınız demektir. Allah'ın söylediği neydi? Otururken, ayaktayken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. İşte siz gece yatarken Allah'ı zikirle başladınız ve uyandığınızda hala zikrin devam etmekte olduğunu gördünüz. İşte geceyi, bütün geceyi zikirle geçirdiniz. Sevgili kardeşlerim, o gün sevinçten uçarsınız. Bu başarıya ulaştığınız gün sevinçten uçarsınız. Ne yapacağınız şaşırırsınız mutluluktan. Bağırmak, çağırmak falan gelir içinizden. Allah'a şükretmek gelir. Göklere haykırmak gelir. Allah'ım sana sonsuz hamd olsun, şükür olsun ki ben gece yatarken zikirle yattım. Sabah kalktığımda da zikirle kalkmayı sen bana nasip kıldın. Bu çok büyük bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah Teala farz kılmış üzerimize. Ne olur öyle yaparsak nefsimizdeki bütün afetler yok olur. Nefs tezkiyesi zikirle vücut bulan bir müessesidir. Allah, Allah, Allah, Allah dedikçe nefsinizin kalbindeki afetlerin yok olması söz konusu olur. Afetler yok olur, yok olur, yok olur. Ve daimi zikirde artık Allah'tan gelen nurlar kesintisiz bir şekilde nefsinizin kalbini devamlı aydınlatır. Kalbinizde hiçbir karanlık nokta kalmaz. Önce başlangıçta giren %2 rahmet nurundan sonra fazıllar 7 kademede %7'lik birikimlerle önce %49'a ulaşırlar. Sonra gene 7'şer kademelik 7 safhada 1.49 daha gerçekleşir. Ve eder 98, %98 başlangıçtaki %2 nur birikimiyle
sonuç %100'e ulaşır. Allah Teala bildiğiniz gibi, Şeyh Güzbeyş'te anlaşıldığı gibi, Allah Teala göğsünüzü yarıyor ve teslime açıyor. Göğsünüzü yarmaktan muradı teslime açmak. Ne olur göğsünüzü yararsa Allah Teala, göğsünüzü yararsa o yarıktan Allah'ın nurları girmeye başlayacaktır. Başlangıçta %2 rahmet nuru önce olarak gelir, nefsinin kalbine ulaşır. Ama önemli olan, ondan sonra gelecek olan, %98'e kadar ulaşan, iki defa 7 kademelik fonksiyonel bir zikir sistemi. Sevgili kardeşlerim, unutmayın Allah Teala hepinizi insan olarak yarattı. Öyleyse Allah'ın

En çok sevdiği mahluk olan insan sıfatıyla, insan muhtevasıyla yaratıldığınız için Allah-u Teala'nın size üfürdüğü, doğumunuz anında üfürdüğü ruhu ona teslim etmek. Diyor Allah-u Teala ve nefaha fihi ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Allah'ın ruhu sadece bir tek mahluka üfürülür. O mahluk insandır. Bunun için kainattaki en şerefli mahluk insandır. Çünkü Allah Teala tarafından doğar doğmaz ruh onun içine üfürülür ve üfürülen ruh mutlaka hemen onun şeklini alır. Kaşıyla, gözüyle, her şeyle %100 aynı standartlarda oluşan bir muhteva. İnsanın bir fizik vücudu vardır. İşte şu anda konuşan, sizinle konuşan, bu konuşmayı yapan fizik vücut. Sizin hissedebildiğiniz fizik vücudunun konuşması. Ama bir de nefsimiz var. Başlangıçta %100 afetlerle dolu olan nefsimiz. Bizi mahveden nefsimiz. Bir insanın cehenneme gitmesinin temel sebebi nefsindeki afetlerdir. Nefsi bütün insanların afetlerle doludur. Doğduğu andan itibaren. Allah Teala dengeyi nasıl gerçekleştirmiştir? Nefsten bu nefsi afetlerle dolu olarak insana mal eden Allah Teala onun içine ruhundan üfürerek bir o kadar da güzelliği insana sağlamıştır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu ama ruhunuz da %100 hasletlerle dolu. Öyleyse ne diyordu Allah Teala? Biz her şeyi çift yarattık diyor Allah Teala. Zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Öyleyse bir dayanılır olmayan mutlak bir denge unsuru var. Her şey zıttıyla kaim kılınarak çift yaratılmış. İşte insanın fizik vücudunu vücuda getiren Allah Teala onun aynı olan nefsi onunla beraber kılıyor. İkisi de yaratık. Fizik vücudumuz da yaratık, nefsimiz de yaratık. Dengeyi sağlıyor. Ama bir de insana ruhundan üfürüyor. İnsanı geriye kalan bütün mahlukatın üzerinde en üst seviyeye çıkaracak olan budur, bu özelliktir. Allah-u Teala'nın insanın içine üfürdüğü ruh. Nefs ne kadar afetlere doluysa, 19 grup afet, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık vesaire. Ruh da 19 tane hasetin sahibi. Öfke mi?
Sükunet. Öfkenin karşılığı sükunet. Nefret mi? Nefsteki nefret afetine karşılık ruhta sevgi var. Kıskançlık afetine karşılık güzel şekilde kıskanmama olayı söz konusu. Kine karşılık, nefrete karşılık sevgi ve bütün güzellikler ruhumuzda toplanmış. Çünkü ruh Rabbimizin emrinden. Emir Allah'ın gönderdiği ama sonradan tekrar Allah'a geri dönecek olan her şey emirdir. İşte Allah Teala ruhundan üfürüyor ve insan ruhu dilediği anda vücudundan ayrılabiliyor. Sonuç ne olacak? Sonuç ölümle birlikte ruhunuzun Allah'a geri dönmesi tabii. Ruhunuz ölümle birlikte Allah'a geri dönecektir. Ne olacaktır? Geldiği yere iade edilecektir. Ne olur? Ruh Allah'a geri döndüğü zaman fizik vücut nefs içinde sadece bir görüntü olur. Nefs artık fizik vücudun içine girip onun canlı unsurunu teşkil edemez. İşte sevgili kardeşlerim, ruh, nefs ve fizik vücut bir üçlüdür. İnsan Allah-u Teala tarafından üfürülen ruh topraktan salsalinden oluşan fizik vücut ve afetlerle dolu olan nefsten oluşuyor. Fizik vücut bir tarafa konulursa denge unsuru olan nefs ve ruh başlangıç itibariyle neden denge unsuru? Nefs bütünüyle afetlerle dolu, ruh bütünüyle hasletlerle dolu. Denge böyle kuruluyor. Ama sonra ne oluyor? Sonra ruh Allah'a geri iade ediliyor, teslim ediliyor. Biliyorsunuz ki ruhu Allah'a teslim etmek hepimizin üzerine borçtur. İrci'i ila Rabbike Rabbine geri dön. Ruha hitap ediyor Allah Teala. Geri dönerek Rabbine ulaş.

İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et. Sevgili kardeşlerim, ruh bir emanettir. Ruh, vücuttan ayrıldığı zaman fizik vücut artık bir hiçtir, bir cesettir. Toprağın altına girecektir. Orada çürüyüp yok olacaktır. Toprağa karışacaktır. Geriye sadece kemikler kalacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün mahlukatını yarattıktan sonra en son insanı vücuda getiriyor. Ve Allah'a kul olmak üzere vücuda getiriyor. Allah'a teslim olmak üzere vücuda getiriyor. Ve ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi ve nefsin teslimi üç tane bu tarzdaki muhtevanın teslimidir. Ama muhlis olmayı takip eden yeni bir teslim var. İradenin teslimi. İnsanın serüveni Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra mürşide tabiiyet. Sonra ruhun Allah'a teslimi. Sonra fizik vücudun teslimi. Dört etti. Nefsin teslimi beş. Muhlis olmak altı. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedi. Yedi safa. Ruhun teslimi. Fizik vücudun teslimi. Nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Dört tane de teslim. Her teslim dünya hayatını yaşayan fizik vücudun daha çok, daha çok, daha çok Allah'a teslim olmasını gerektirir. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmamamız lazım gelen en önemli şey, Allah-u Teala'nın bütün insanlardan sadece onların mutlu olmasını istediği hakikatidir. Tüm insanlar Allah-u Teala mutlu olsunlar diye yaratıyor ve onlara bu imkanı sağlayacak olan unsurlarda teçhiz edilmek imkanını veriyor. Herkes Allah'tan üfürülen ruhun sahibi. Herkesin vücuduna Allah-u Teala ruh üfürür. Buna karşılık ruhtaki %100 hasletlerin karşılığı olarak İnsanın bir nefsi vardır, %100 afetlere donatılmıştır. Ne yapmış Allah Teala? Fizik vücudun dışındaki iki unsura ruha ve nefse birbirinin zıttı olan hüviyetler bahşederek, hüviyetler vererek onları dengeye getirmiş. Sıfır noktasından biri ne kadar uzaksa öteki de o kadar uzak. Her şey Allah'ın kuracağı zıtlığıyla kayık olarak çift yaratılma statüsüne bağlı. Ve Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor ve diyor ki ben sizin mutluluğunuzun yarısını size hediye ediyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse
Ben onu kendime ulaştırırım. Bunu gerçekleştirdiğim zaman da o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimini sağlarım. Yani nefsinin kalbi yarı yarıya nurla benim tarafından doldurulur diyor Allah Teala. Öbür yarısı henüz karanlıktır. Aydınlanması mümkün mü? Elbette mümkün. Kişi yoluna devam ederse zikrini devamlı arttırmak kaydıyla nefsinin kalbi %100'e kadar nurlarla dolacaktır. Tam nurlanma daimi zikirle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış ve onlara mutluluğun sağlanacağı ortamı hediye etmiş. Hem nefsi vermiş afetlerle dolu, hem de ruhundan üfürmüş hasletlerle dolu dengeyi kurmuş. Fizik vücut bu denge ortamının kuşatıcı faktörü. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Allah'ı dört ayrı kademede değerlendirebilirsiniz. Önce Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Daimi zikirden sonra ise bu aşk hayranlığa dönüşür. Allah'a hayran olursunuz. Diyorsunuz ki başlangıçtaki üç unsurda bir seviye söz konusu değildir. Haklılık. Ama hayran olmak deyince sevgili kardeşlerim farklı bir olaydır. Hayranlık sevginin ötesidir. Tarafın başka bir tarafa, ikinci tarafa hayranlık duyması, onun hoşlanmak, sevmek, aşık olmak kademelerini geçerek hayran olma noktasına ulaşmış olduğunu gösterir. İşte biz Allah'a hayranız sevgili kardeşlerim. Bu olaysa daimi zikirden evvel kimse için gerçekleşemez. Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. İnsanlar Allah Teala'yı sevdikçe mutlulukları artar. Sevmek, hoşlanmak, sevmek, aşık olmak. Sevmek, aşık olmaya ulaştırır. Aşık olmaksa hayranlığa ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki yaşadıkça Allah'a olan hayranlığınız artar. Hayranlığınız arttıkça mutluluğunuz artar. Hayranlığın artması zikir seviyesinin yükselmesiyle mümkündür. Çünkü kişi zikir seviyesi arttıkça nefsinin afetlerinin azaldığı, yerine başlangıçta %2 rahmet nuru,
Ondan sonra %98'e ulaşacak. %98'e kadar ulaşan iki defa %49'luk yedi kere yedi birinci 49, yedi kere yedi ikinci 49, 98 eder. Başlangıçtaki %2 ile beraber %100'lük bir kalp aydınlığı. Nefsin kalbindeki nurlarla, yani aydınlıkla kişinin mutluluğu paralel bir seyir takip edecektir. Nefsinizin kalbi ne kadar aklanırsa, nurla dolarsa o kadar mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel, öylesine hayran olacak şekilde dizayn edilmiş ki yüce yaratıcı olan Allah tarafından ona hayranlık duyabilirsiniz sadece. Sevgili kardeşlerim, bütün bu fonksiyonel merdiven basamaklarının çıkılmasında ortak payda zikirdir. Zikir nefsinizin kalbinin anahtarıdır. Mutluluğa açılan kapıyı zikir açar. Bir de o kapıdan geçerek yarı mutluluğa, sonra da daimi zikirle tam mutluluğa ulaşırsınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı gün dünyadaki en mutlu insanlardan birisi siz olursunuz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah Teala hepinizi çok seviyor. Ve bu sevgisiyle size her zaman yakın, en yakınınızda Allah var. O zaman ona layık olmak bir mecburiyet olarak çıkmalı karşınıza. Ben Allah'a layık olmalıyım demelisiniz. Beş vakit namazla kimse Allah'a layık olamaz. Bu yeterli bir ibadet değildir. Bir defa vakitler beş değil, yedidir. Sabah namazı bir. Kuşluk sünneti iki. Öğle namazı üç. İkindi namazı 4. Ve arada kuşluk sünneti var. Akşam namazı, yatsı namazı, yatsı ile sabah namazı arasında teheccüd sünneti. Sevgili kardeşlerim,

Sabahla öğle arasında kuşluk sünneti, yatsıyla sabah arasında da teheccüd sünneti. Demek ki 5 vakti 2 vakit daha eklemek mecburiyetindeyiz. 7 vakti doldurmalıyız. Bu bir mutluluk sürecidir. Bu bir mutluluk döner dolabıdır. Dönme dolabıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepsini farz kılmasından muradı ne? Muradı sadece sizi mutlu kılmak. Siz diyor benden bana ulaşmayı dileyin. Bunu yaptığınız zaman diyor siz bana ulaşmayacaksınız. Sizin ruhunuzu siz bana ulaştırmayacaksınız. Ben ruhumu kendime ulaştıracağım. Size namazı bir zevk olarak yaşatacağım. Zikir sizin için doyulmaz bir zevk olacak. Benim emirlerimi yerine getirmekten büyük mutluluk duyacaksınız. Bu Allah'a yani bana ulaşmayı dilediğinizden ruhunuzu bana ulaştıracağınız, daha doğrusu ruhumu benim kendime ulaştıracağım noktaya kadar sizi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi yapacağım diyor Allah Teala. Herkese bunu bedava veriyorum diyor. Sadece bir dilek benim için yeterli diyor. Sadece diyeceksiniz ki ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır. Tamam. Bu kadarı diyor Allah Teala benim için yeterli. İşte böyle bir sonuca ulaşmak Allah'ın yardımıyla mümkün. O ise her zaman hazır. Çünkü istediği bir tek şey var. İnsan adı verilen bu mahlukunu mutlu etmek. En çok sevdiği mahluku, en çok sevdiğinin ispatı da sadece ona, sadece insana kendisine ait olan ruhtan üfürmüş olması. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar çok hamd etmemiz, şükretmemiz lazım Allah-u Teala'ya, öyle değil mi? Hamd ederiz, şükrederiz sevgili kardeşlerim. Sevmek Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti. O kadar güzel ki her şey. Severseniz İnsanları severseniz mutluluğunuz adım adım artacaktır. Ayırt etmeden herkesi sevebilirsiniz. Göreceksiniz ki sizin elinizde olmayan bir muhteva ile karşı karşıyasınız. Yani bazı insanları çok seveceksiniz, bazı insanları az seveceksiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey değil. Buna kalbiniz karar veriyor. Kalbin ise ilişkisi Allah iledir. O Allah'ın kendisine dizayn ettirdiği şeyleri oluşturabilir. Ve sevgi ruhunuzun azığıdır. Allah Teala seviniz diyor. Ayrıca nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin herkesi sevdiğimiz bir platforma beraberce ulaşalım.

Çünkü herkesin nefsi var. Ama siz ne zaman size en büyük kötülüğü yapanları bile düşman olmamayı başarırsanız, o zaman Allah'ın sevgilisi olursunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi sevgililerinden kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgimizin boyutunu Allah tayin eder. Biz çok ama çok diyebiliyoruz sadece. Hudutsuz bir sevgi bu. Bizi sevmeyenler de sevgi standartlarımızın, bizim sevgi alanımızın içindedirler. Onları da severiz. Kimseden Allah-u Teala bizi şimdiye kadar nefret ettirmedi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve huzurlarınızdan sevginin bu muhteşem nuruyla ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve Esselamu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada hepimiz Allah-u Teala'nın bize tayin ettiği ömür kadar yaşarız. Ötesi olmaz. Allah-u Teala ezelden hepimizin sahibidir. Herkesin ömrünü Allah-u Teala tayin eder. Herkesin hangi şartlar altında nasıl, nerede ve ne zaman öleceği Allah'ın malumudur. İnsana da verilen mahluk, Allah'ın ruhunu üflediği bir mahluk olarak diğer mahlukatın arasında çok özel bir yerin sahibidir. Öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar çok şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada verilen yer, Allah Teala bize ne kadar ömür biçmişse o hayatı geçireceğimiz yer küresidir. Eskiler ne güzel söylemiş, baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Ne olur sevgili kardeşlerim,

Biz öldükten sonra Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra bizim arkamızdan bir şeyler söyleyenler, güzel şeyler söyleseler ne kaybederiz ki? Eğer biz kendimizi başka insanların mutluluğuna adamışsak, hedefimiz oysa ve insanlar gerçekten tabiiyetten sonra bu mutluluğu yaşıyorlarsa, o zaman biz Allah'ın bize verdiği görevi yerine getirenleriz. Bir ömür boyunca hep kendimizi başka insanların mutluluğuna adamalıyız. Ve bilmeliyiz ki en çok mutlu olanlar başkalarını mutlu kılanlardır. Başkalarını mutlu kılmayı amaç edinenler, hedef edinenlerdir. Hedef ittihaz edenlerdir. Öyleyse bir dünya insanlar, insanlar, insanlar ve sonuç. Ne olursak olalım, Allah'ın katında değerimiz ne olursa olsun, ama sevgili kardeşlerim, bir gün hepimiz öleceğiz, er veya geç. Öyleyse biliyoruz ki uzun yaşayacağız. Bu dünyada verilen gezegende milyarlarca insandan bir tanesiyiz sadece. Ama o sözü unutmayalım. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Bizden geriye kalanlar hep insanların güzellikle mutluluklanacağı hatıralar olmalı. İşte haftada kaç defa sizlerle bir araya geliyoruz. Her seferinde ayrı bir konu, ayrı bir tezekkür ve mutluluk içinde bir dersler dizisi. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'tan bahsediyorsanız, o zaman mutlu olmamanız için sebep yoktur. Allah'tan bahsetmek başlı başına bir mutluluktur. Allah'tan bahsetmenin en kuyusu kişinin kendi kendine Allah'tan bahsetmesi. Yani Allah'ı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak zikretmesidir. Bunu dilini kımıldatmadan da yapmak mümkündür. O zaman iç sesinizle ama dilinizi devreye sokmadan gene Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. Kiramen kertemin melekleri hepsini duyarlar ve hissederler. Zikir yapmak, derecat kazanmanın en geniş kapsamlı yoludur. Neden en geniş kapsamlı? Çünkü 24 saatlik bir zaman parçasının 24 saatinin tamamında Allah'ı zikretmek mümkündür. O zaman kişi 24 saat boyunca devamlı derecat kazanan birisi olur. Derecat kazanmak önemli mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Zannedildiği kadar önemli değil. Çünkü bir insan Allah'a
ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşacaktır. Allah onu ulaştıracaktır. Sonra da Allah ona zikir zevkini verecektir. Ve kişi zikrederek nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduracaktır. Allah ona bunu yaptırır. Doyulmaz bir zevk olarak yaşanır bu 7-8 aylık devre. Sevgili kardeşlerim, hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız. Mahlukuz. Allah Teala bizleri halk etmiş, yani daha Türkçe bir tabirle yaratmış. İşte Allah Teala tarafından yaratılan biz insanlar, Allah'ın bize niçin yarattığını mutlaka ve mutlaka bir göz atmalıyız. Niçin yaratıldık? Arkasında sadece bir tek sebep var sevgili kardeşlerim. Başkalarını, etrafımızdaki insanları mutlu etmek için, herkesi mutlu etmek için. İşte bu bilgisayar konuşmaları, televizyondaki konuşmalar, hepsi bu maksada mantıptır. Bu hedefe yöneliktir. Başkalarını mutlu etmek. Bir insanın mutlu olmasının en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Öyleyse bu istikamette elimizden gelen bütün gayreti sarf etmeliyiz. Yani insanlar bizden bahsettikleri zaman onların her hallerinden bizi çok sevdikleri belli olmalı. Peki bir insan bir başkasını niçin sever, nasıl sever? Eğer o kişi onlara iyi davrandıysa, bu güzel davranışlarının güzelliği ölçüsünde kişi sevilir. Her gün kendinize bir sual sormalısınız. Ben bugün başka insanlar için ne yaptım? Daha biraz ötesi, ben bugün başka insanları mutlu etmek için ne yaptım? Görevinizin sadece bu olduğunu bilin. Başka insanları mutlu ederken asıl kendiniz mutlu olursunuz. Kime ne kadar mutluluk vermişseniz ondan daha fazlasını Allah Teala size mutlaka ilahi mutluluk olarak yaşatır. Allah adeta sizin mutluluğunuzun aynısıdır. Başkasına verdiğiniz mutluluğu size aksettiren ve sizin mutlu olmanızı temin eden bir ayna. Allah sizi seviyor mu, sevmiyor mu? Eğer mutluysanız Allah Teala'nın sizi sevdiğinden emin olabilirsiniz. Çünkü mutluluk dünya ilmiyle yaşanmaz, Rabbani ilimle yaşanır. Başka insanları mutlu etmek istikametinde bir gayretiniz yoksa, o zaman siz mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir kesintisiz bir mutluluğu ifade eder. Bu Allah ile olan ilişkinizdir. Ama eğer siz bu kesintisiz mutluluğun içerisinde başka insanlara hizmete kendinizi adamışsanız, başka insanları mutlu etmeye kendinizi adamışsanız,
O zaman iki kat mutluluğu yaşarsınız. Hem zikretmenizin karşılığı olan mutluluğu, hem de zikirle beraber, kesin siz bir zikrin sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, başka insanları mutlu etmenin mutluluğunu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi sever. Hepinizin mutlu olmasını istemesinin arkasında sizin saadetiniz vardır. Allah ister ki herkes mutlu olsun. İnsan adı verilen bütün Allah'ın yarattığı mahluklar hepsi mutlu olsun. İşte Allah Teala'nın bütün insanların istediği şey mutluluğu yaşamalarıdır. Bu yol mutlaka Allah'tan geçer. Allah'ın devreye girmemesi halinde hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk bir insanın iş dünyasında mutlu olmasıdır. Mutluluk bir insanın dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olmasıdır. Mutluluk insanın Allah ile olan ilişkilerinde vücuda gelmelidir. Böylece iç dünyadaki mutluluk kendi içinizdeki mutluluktur. Dış dünyadaki mutluluk başka insanlarla münasebetlerinizdeki mutluluktur. Ama önemli olan Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluktur ki bunun yegane ilacı zikirdir. Peki bir insan zikir yapsa hep ama ibadetlerini yapmasa, bu mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü zikir yapan bir insan öyle bir terbiye ile terbiye olur ki onun ibadetlerini yapmaması değil, en güzelin altında yapmaması söz konusudur. O ibadetlerin en güzelini yapacaktır. Neden öyle? Çünkü daimi zikre ulaştığı için ona Allah iradesini teslim alarak Allah ibadet ettirecektir. İbadetini Allah gerçekleştirecektir. Neden? Çünkü onun önce ruhunu teslim alır, sonra fizik vücudunu teslim alır, sonra nefsini teslim alır, üç etti. En sonra teslim aldığı, daimi zikirden sonra teslim aldığı kişinin kişisel iradesidir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bu temel teslimleri içerir. Mutluluk da ruhun tesliminde %51, fizik bedenin tesliminde %81, nefsin tesliminde veda sırasında %100, nefsin kalbinin nurlarla dolmasını sağlar. Bu ne demektir? Bu mutluluğun ta kendisi demektir. İç dünyanızda kavgasız bir hayat sürüyorsanız, yani nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga bitmişse, nefsiniz artık ruhunuz gibi davranıyorsa, Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, yasak ettiklerini işlemiyorsa, Allah'ın emirlerini tam olarak yerine getirmesi ne demek? Daimi zikre ulaşmış olması demek. Çünkü Allah Teala ara sıra zikretmemizi farz kılıyor. Bir, günün yarısından daha fazla zikretmemizi farz kılıyor. İki, ve ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken Allah'ı zikretmemizi de farz kılıyor. Bir insan üç halde bulunabilir.
ya bizim şimdi oturduğumuz gibi oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yatıyordur. Burada yen üstü yatması Allah-u Teala tarafından mutlaka istenir. Neden? Çünkü kişi yen üstü yattığı zaman kulağında Allah kelimesinin tekrarını kalp atışlarına bağlı olarak yaşayacaktır. Kalbiniz böyle atar, siz de Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir yapabilirsiniz. Diye sessiz zikir yapabilirsiniz. Veya dilinizi de kımıldatmazsınız. Diye kalbi zikir yapabilirsiniz. İşte bu kalbi zikrin bir diğer cinsi, elinizi nabzınıza koyarak kalp atışlarınıza paralel bir şekilde Allah'ı zikretmenizdir. O zaman sevgili kardeşlerim,

Kalbinizin atışlarına paralel bir şekilde dilinizi kımıldatmadan iç sesinizle Allah kelimesini tekrar etmek sağlam bir temele istinad eder. Ve daima yen üstü yapmaya çalışın. Bir kulağınız yerde olsun. Kıbleyi sağınıza alarak yatağınızı yapmaya çalışın. Ve kıbleye dönerek uyuyun. Gecelerinizi mutlulukla geçirirsiniz. İlk defa sabahleyin uyandığınızda, zikirle uyandığınızı gördüğünüzde ne kadar büyük mutluluğu yaşadığınızı düşünün. Bir ömür boyu hep böyle olacak. Uyandığınız zaman Allah'ı zikretmektesiniz. O zaman bir gün gözleriniz açıkken de melekleri görebilirsiniz. Allah Teala size gösterecektir. Kanatlı melekler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nimeti boldur. O bütün insanlara bu nimeti dağıtmak için hep hedefler gösterir. İnsanların içine bu zevki, bu sevgiyi, bu aşkı vermek için gerekenleri yapar. Ama bütün insanlar serbest iradeyle yaratılmışlardır. Böyle yaratıldıkları için dileyen kişi bunları yapar, bunlardan zevk alır, kesintisiz bir dünya mutluluğunda yaşar. Dileyen kişi yapmaz. En çok zikredenden en az zikredene kadar bir zikir yapanlar silsilesi bütün devirlerde mutlaka var olur. Zikirsizlikse büyük bir hatadır. İnsanın mutluluğunu kendi eliyle katletmesidir.

Bir şeyi içerken bile her yudumda bir Allah kelimesi zikretmek, bunu diliyle değil, kalbiyle yapmak bir zevktir. Allah kelimesini tekrar eden kişi bu zevki yaşayandır. Zikir, dünyada huzurun yegane müessesesidir. Dünyada verilen bu gezegende bir hayat geçireceğiz. Geçirdik. 1933 doğumlu olduğuna göre 77 yaş. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dünyada yaşamak, eğer bir mutluluğu gerektiriyorsa, bu mutluluk zikirsiz yakalanamaz.

kalbinize Allah'ın nurlarını dolduracak olan tek ibadet zikirdir. Allah kelimesini tekrar etmediğiniz sürece nefsinizin kalbine Allah'ın nurları gelip yerleşmez. Reçete Allah kelimesinin tekrarı, yani Allah zikridir. Allah zikri, kim Allah'ı zikretmeye başlarsa başladığı noktadan bitirdiği noktaya kadar o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bunu mutlaka sağlar. Acaba kişinin bir özelliği olması gerekir mi? Elbette gerekir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmadan bu zikir ona fazla bir şey sağlamaz. Kapılar kapalıdır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktadan itibaren fayda başlar. Ama mürşide tabiyet konunun temelini teşkil eder. Çünkü ancak tabiyetten sonra nefsin kalbinin içine Allah'ın nurları yerleşecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek meselenin başlangıç noktasıdır. Allah'ın kalbinizin kapısında gerekli işlemleri yapması gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci fasıl, mürşide tabiyet, ikinci fasıl ve tabiyetle beraber nefs tezkiyesinin başlaması, nefsin kalbine nurların dolmaya başlaması, başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra %98'e ulaşan bir fazıllar sistemi, o kişinin nefsini karanlıkların hepsinden kurtaracaktır. Bütün insanların kalbi, nefslerinin kalbi başlangıçta kapkaranlıktır. Afetlerle doludur o nefs. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptalar vesaire. Bu afetler yerlerini hasletlere terk edeceklerdir. Nefretin yerini sevgi alacaktır. Bütün güzellikler kişinin nefsinin kalbinde açan tomurcuklar olarak giderek güllerin dünyasını vücuda getirecektir. Sevgili kardeşlerim, bu öyle bir müessesedir ki hepinizi en güzele ulaştırır. Allah Teala ne istiyor? Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Kanlarını koymuş mu? Koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Bir, iki, mürşidinize tabi olun diyor. Üç, ruhunuzu bana, Allah'a ulaştırın diyor. Fizik vücudunuzu teslim edin diyor. Muhlis olun diyor. Fizik vücudunuzu Allah'a teslimden sonra o kişinin daimi zikre ulaşması söz konusu oluyor. Ondan sonra daimi zikrin ötesi, bir kişinin muhlis olması, ondan sonra daimi zikre ulaşması söz konusu oluyor. Önce muhlis olmak, sonra daimi zikre ulaşmak, yani ulul elbab olmak
söz konusudur. Ulelvab'ın ötesi var mı? Ulelvab'dan sonra kişi lüplerin sahipleri olarak iradesini de Allah'a teslim edeceği bir noktaya doğru gidecektir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Ruhun teslimi %51 zikirle tamamlanır. 7 safhanın birinci teslimi ruhun teslimidir. Sonra fizik beden teslim olur. İkinci teslim. Nefs teslim olur. Üçüncü teslim. İrade teslim olur. Dördüncü teslim. Nefsin teslimi ve iradenin teslimi daimi zikirle mümkündür. Bu kademe ulilelbab, ihlas ve serah makamlarını kapsar. Öyleyse bütün insanlar için Allah yolunda merhale kat etmek, mesafe kat etmek bu zikir adı verilen müessesenin giderek artışıyla sağlanır. 5 vakit namaz 7 vakitte çıkmıştır. O kişi mevcut 5 vakitte sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı vakitlerine sabah namazıyla öğle namazı arasında bir ilave namazla

Ve yasıyla akşam namazı arasında sabah namazıyla öğle namazı arasında akşam namazıyla yatsı namazı arasında kişi ilave namazlar kılacaktır. Kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti. Sevgili kardeşlerim, insanlar için farz kılınan namaz beş vakittir. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Ama akşam namazıyla yatsı namazı bunun ötesinde yatsı namazıyla sabah namazı kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti diye iki tane sünnet giriyor devreye. Yatsı namazıyla sabah namazı arasında teheccüd sünneti kılınır. Diğeri de kuşluk sünnetidir. Sevgili kardeşlerim, tüm bu sistemler Allah-u Teala tarafından ve onun sevgilileri tarafından insanlara ulaştırılmıştır. Allah'ın kainatta yarattığı en üstün mahluk, ona ruhundan üfürdüğü insandır. Allah'a en yakın mahluk, bu sebeple insandır. İnsan, Allah'ın ruhuna başlangıçta sahip olması dolayısıyla cinlerden daha üstün bir varlıktır. Cinlerin de resulleri vardır. Ama insan resuller üstündür. Devrin imamı daima insanlar arasından gerçekleşir. Huzur namazının imamı bir insanın ruhudur. Öyleyse insan olmak Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. Hepimiz insan olarak Allah bizi insan hüviyetinde yarattığı için hep Allah'a şükretmeliyiz, hamd etmeliyiz sevgili kardeşlerim. Bu hamd ve şükür müessesesi dizaynında her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri bozmasa dediğinde şeytan elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sakın şeytana aldanmayın. Sizi ne veya kim namazdan alıkoymaya çalışıyorsa o sırada mutlaka şeytan birisi bunu yapmaya çalışıyorsa şeytan o kişiye tesir etmektedir. Veya doğrudan doğruya bu istikamette bir şey hissediyorsa kişi, namazı kılmamak konusunda bir istek, o zaman bu istek gene kesin olarak biline ki şeytandan geliyordur. Herkesin etrafında şeytan mutlaka vardır. İblis deyince sadece bir tane şeytan akla gelir. Ama herkesin etrafında bir tane değil, birkaç tane şeytan her zaman vardır. Öyleyse her yaptığınızı görürler, bilirler ve size yanlış yaptırmak için şöyle tarif etmek daha güzel, Allah'ın emirlerini yaptırmamak için bir, yasak ettiği fiilleri işletmek için iki,
ayrı ayrı cephelerde faaliyet gösterirler. Bütün gayretleriyle sizin sevap kazanmak yerine günah kazanmanızı temine çalışırlar. İşte onlar süfli cinlerdir ve şeytanlardır. Sevgili kardeşlerim, hepsi insan adı verilen sizlerin düşmanıdır. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, mürşide tabi olacaksınız. Mürşide tabi olduğunuz anda başınız üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir. Geldiği andan itibaren şeytan size o istikamette bir tesirin sahibi olamaz. Başınız üzerinde devrin imamının ruhu yatay olarak durur, kollarını açmış durumda. Allah Teala onun için Kur'an-ı Kerim'de onların üzerine kanatlarını ger diyor. İşte kanatlar sağ ve sol koldur. Her kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Böyle kolları açık bir vaziyette onun üzerinde yere paralel bir şekilde yer alır. İşte o iblisin telkinlerinden, işte o iblisin karanlıkları göndermesinden sizleri koruyan bir vasıtadır. Her devirde devrin imamının binlerce ruhu, binlerce kişinin başının üzerinde, yüz binlerce kişinin başının üzerinde yerleşir ve görev yapar. Mutlaka hayatta olması lazımdır. Hayatta olmak söz konusu olmasaydı, herkesin başının üzerinde devrin imamının değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu oluşurdu. Böyle olmuyor. Mutlaka hayatta olan birisi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, şu büyük vakayı hiç unutmayalım. Allah insan olarak yarattığı herkesi sever. İster ki bütün insanlar cehenneme gitsin, affedersin, bütün insanlar cennete gitsin, herkes kendisini kurtarsın. Bunun için indirmiş Tevrat'ı, bunun için indirmiş İncil'i, bunun için indirmiş Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala. Ayrı ayrı zamanlarda indirilen bu üç tane kitaba baktığımız zaman birbirinden temelde asli unsurlar itibariyle bir farkları olmadığını görürsünüz. Üç kitapta 7 safha ve 4 tane teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, munis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için geçerli olan bir muhteva söz konusu. En kolayı ruhu Allah'a teslim etmektir. Allah bunu görev olarak almıştır. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunu yaptığı zaman o kişinin nefsinin kalbi %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nurlarla kaplanmış olur. 7 kademede 7 tane gök katı aşılacaktır. Her gök katında %7 nur birikimi o gök katına ulaşmanızı sağlayacaktır. Böylece 7 kere 7 49 eder. %49 nurla 7. gök katını aşarak Allah'ın zatına ruhunuz ulaşır. Dik yokuş bundan sonrakidir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmesi günün %80'inden daha fazla zikretmenize bağlıdır. Bu dik yokuştur. Ondan sonra daimi zikre ulaşmak dik yokuştan sonra çok büyük problem olmaz. Allah-u Teala'nın hepinizi bu hedeflere ulaştırması bizim temel duamızdır. Hepinizin ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Yüce Rabbimize teslim etmenizi Allah'tan dileyerek
sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor. Ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek, Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyan gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin, yoktan beni var edensin, bana mutluluğu verensin, benim mutlu olmamı istiyorsun, ben sana teslim olmayı diliyorum, beni mutlu et ya Rabbim de, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.

Enbiya Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 112 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar için hesap vakti yaklaştı ve onlar gaflet içinde yüz çevirenlerdir. Rabbinden yeni bir zikir, uyarı gelmeye görsün. Onu ancak oynayarak, alay ederek dinlerler. Onların kalpleri Allah'ın söylediklerine önem vermemekte ve zulmedenler gizlice şöyle fısıldaştılar. Bu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin gibi bir beşer olmaktan başka bir şey mi? Yoksa siz görerek, göz göre göre sihre mi kapılıyorsunuz? O şöyle dedi. Benim Rabbim semadaki ve yerdeki sözü bilir ve o en iyi işiten, en iyi bilendir. Hayır, karışık rüyalardır. Hayır, belki onu uydurdu. Hayır, belki de o bir şairdir. Öyleyse evvelkilere gönderildiği gibi bize de ayet, mucize getirsin, dediler. Onlardan önce helak ettiğimiz ülkelerden hiçbiri iman etmediler. Öyleyse onlar mı iman edecekler? Ve senden önce vahyettiğimiz rical erkeklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline, daimi zikrin sahiplerine sorun. Ve biz onları vahyettiğimiz ricalleri yemek yemeyen bir beden, vücut kılmadık. Ve onlar halidin, ebedi, ölümsüz değillerdir. Sonra onlara olan vaade sadık kaldık. Böylece onları ve dilediklerimizi kurtardık ve müsrifleri, haddi aşanları helak ettik. Andolsun ki içinde sizi zikreden, sizden bahseden bir kitap indirdik. Hala akıl etmez misiniz? Ve biz zalim olan nice ülkeleri kırdık, döktük, yok ettik. Ve ondan sonra başka kavimler inşa ettik, yarattık. Böylece şiddetli azabımızı hissettikleri zaman onlar ondan kaçarlar. Kaçmayın ve orada şımartıldığınız, her isteğinizin yerine getirildiği şeye, yere ve meskenlerinize geri dönün ki böylece siz orada sorgulanacaksınız. Yazıklar olsun bize. Muhakkak ki biz zalimler olmuştuk, dediler. Böylece onların bu davaları, şikayetleri, biz onları biçilmiş ekin gibi sönmüş hale getirinceye, ölünceye kadar bitmedi. Biz yeri, göğü ve ikisinin arasındaki şeyleri oyun, eğlence olsun diye yaratmadık. Eğer biz eğlence edinmek isteseydik, bunu yapacak olsaydık mutlaka onu kendi katımızdan edinirdik. Hayır! Biz hakkı batılın üzerine atarız. Böylece onu mahveder. O zaman o batıl zahil olmuştur. Vasfettiğiniz, Allah'a isnat ettiğiniz şeylerden dolayı size yazıklar olsun. Semalardaki, göklerdeki ve arzdaki, yerdeki bütün kişiler O'nundur. Ve O'nun katında olan kişiler, huzur namazını kılanlar, O'na ibadet etmekten kibirlenmezler ve onlar yorulmazlar. Onlar gece ve gündüz ara vermeden Allah'ı tesbih ederler, daimi zikrin sahibidirler. Yoksa onlar arzdan, yerden ilahlar mı edindiler? Onları o ilahlar mı diriltecek? Eğer ikisinde de semada ve arzda Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de yerde, gökte mutlaka fesada uğrardı. Arşın Rabbi Allah, onların vasıflandırdığı, isnat ettikleri şeylerden münezzehtir. O Allah, yaptığı şeylerden mesul, sorumlu değildir. Ve onlar, yaptıklarından mesuldür, sorgulanırlar. Yoksa ondan, Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Haydi burhanınızı, kesin delilinizi getirin. İşte bu benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır de. Fakat onların çoğu
hakkı bilmezler. Bu sebeple onlar yüz çevirenlerdir. Ve senden önce benden başka ilah yoktur diye kendisine vahyetmediğimiz bir Resul göndermedik. Öyleyse sadece bana kul olun. Ve Rahman evlat edindi dediler. O Sübhandır, münezzehtir. Hayır, onlar kendilerine ikram edilmiş kullardır. Onlar söz ile onun Allah'ın önüne geçmezler. Ve onlar onun Allah'ın emriyle amel ederler. Onların önünde ve arkasında olan şeyleri muhafız melekleri bilir. Ve onlar Allah'ın rızasına ermiş olanlardan başkasına şefaat etmezler. Ve onlar onun Allah'ın haşyetinden korkanlardır. Ve onlardan kim, muhakkak ki ben ondan başka bir ilahım derse, işte o zaman onu cehennemle cezalandırırız. Zalimleri işte böyle cezalandırırız. İnkar edenler kafirler, semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra biz o ikisini birbirinden ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Hala inanmazlar mı? Ve arzda, yeryüzünde onları sarsar diye sarsmaması için dağlar kıldık ve orada geniş yollar oluşturduk. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler, ulaşırlar. Ve semayı, gökleri muhafaza edilmiş bir tavan kıldık ve onlar onun ayetlerinden yüz çevirenlerdir. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Hepsi feleklerinde, yörüngelerinde yüzerler. Ve senden önce bir beşeri ebedi, ölümsüz kılmadık. Öyleyse sen ölürsen, o zaman onlar ebedi mi olacaklar, ölmeyecekler mi? Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sizi hayır ve şer fitneleriyle imtihan ederiz. Ve bize döndürüleceksiniz. Ve inkar edenler kafirler seni gördükleri zaman, sizin ilahlarınızı zikreden, onlar hakkında konuşan bu mu diyerek seni sadece alay konusu edinirler. Ve onlar Rahman'ın zikrini, kitabını inkar edenlerdir. İnsan aceleci olarak yaratıldı. Size ayetlerimi göstereceğim. Artık benden acele istemeyin. Eğer siz doğru söyleyenlerseniz, bu vaat ne zaman yerine getirilecek derler. İnkar edenler, cehennem ateşini yüzlerinden ve sırtlarından gideremeyecekleri ve yardım olunmayacakları zamanı keşke bilselerdi. Hayır, onlara azap ansızın gelecek. Böylece onları dehşette bırakacak. Artık onu reddetmeye, geri çevirmeye güçleri yetmeyecek. Ve de onlara bakılmayacak. Andolsun ki senden önce de Resullerle alay edildi. Sonra alay etmiş oldukları şey alay edenleri kuşattı. Sizi gündüz ve gece Rahman'dan, Allah'ın azabından kim korur de. Hayır, onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirenlerdir. Yoksa onların bizden men eden, azabımızdan onları koruyan ilahları mı var? Onların kendilerine dahi yardım etmeye güçleri yetmez ve onlara bizim tarafımızdan sahip çıkılmaz. Hayır, onlara da uzun gelen bir ömür boyunca onları ve babalarını biz metalandırdık, faydalandırdık. Arza gelip onu etrafından nasıl eksilttiğimizi hala görmüyorlar mı? Öyleyse galip gelenler, üstün olanlar onlar mı? De ki, ben sizi sadece vahiy ile uyarıyorum. Ve sağırlar uyarıldıkları zaman uyarıldıkları şeye daveti işitmezler. Ve eğer onlara Rabbinin azabından bir esinti dokunursa mutlaka bize yazıklar olsun. Gerçekten biz zalimler olduk derler. Ve biz kıyamet günü adalet mizanlarını koyarız. O zaman kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve hardal tanesi kadar bir ağırlık olsa onu getiririz, hayat filminde gösteririz. Ve bize
hesap görücüler kâfidir. Ve andolsun ki biz Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama takva sahipleri için Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık, nur ve zikir olarak verdik. Onlar gaybde görmedikleri halde Rablerine huşu duyarlar ve onlar o saatten, kıyamet saatinden korkanlardır. Ve bu bizim indirdiğimiz mübarek bir zikirdir. Siz hala onu inkar edenler misiniz? Ve andolsun ki daha önce İbrahim aleyhisselama rüştünü, irşat yetkisini verdik. Ve biz onu irşada ehil olduğunu bilenlerdik. İbrahim aleyhisselam babasına ve kavmine şöyle demişti. Sizin ibadet ettiğiniz bu heykeller nedir? Babalarımızı ona, onlara ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim aleyhisselam, andolsun ki siz ve babalarınız apaçık delalettesiniz dedi. Sen bize hakkı mı getirdin, yoksa sen bizimle oyun mu oynuyorsun dediler. Hayır, sizin Rabbiniz semaların ve arzın Rabbidir ve onları yaratandır. Ve ben buna şahit olanlardanım dedi. Allah'a yemin olsun, siz arkanızı döndükten gittikten sonra ben mutlaka sizin putlarınıza hile yapacağım. Sonra onları, putları cüz cüz, parça parça yaptı. Onların büyük olanı hariç. Umulur ki böylece onlar ona rücu ederler, dönerler. Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Muhakkak ki o gerçekten zalimlerdendir dediler. Ona, kendisine İbrahim denen gencin onları zikrettiğini, putlardan bahsettiğini işittik dediler. Öyleyse onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onlar şahit olurlar dediler. Ey İbrahim, bizim ilahlarımıza bunu sen mi yaptın dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi. Hayır, bunu onların büyüğü yaptı. Haydi, eğer onlar konuşuyorlarsa, konuşabiliyorlarsa onlara sorun. Bunun üzerine kendilerine geldiler. Sonra da kendileri için, muhakkak ki siz zalimlersiniz dediler. Sonra onların başları öne eğildi. Hazreti İbrahim'e, andolsun ki sen bunların konuşmadığını, konuşamadığını biliyordun dediler. İbrahim aleyhisselam, hala size bir faydası ve zararı olmayan Allah'tan başka şeylere mi tapıyorsunuz dedi. Size ve Allah'tan başka taptığınız şeylere yazıklar olsun. Hala akıl etmiyor musunuz? Eğer yapabilirseniz onu, İbrahim aleyhisselamı yakın ve ilahlarınıza yardım edin dediler. Ey ateş! İbrahim aleyhisselama karşı soğuk ve selamet, zararsız ol dedik. Ve ona tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana düşürdük. Alemler içinde bereket

ahlaksızlıklar işleyen ülkeden onu kurtardık. Muhakkak ki onlar fasık olan kötü bir kavimdi. Ve onu rahmetimizin içine dahil ettik. Muhakkak ki o salihlerdendir. Ve Nuh aleyhisselam daha önce nida etmişti, seslenmiş, dua etmişti. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Böylece onu ve ehlini, ailesini büyük bir üzüntüden kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan bir kavme karşı ona yardım ettik. Muhakkak ki onlar kötü bir kavim oldu, böylece onların hepsini boğduk. Davud aleyhisselam ve Süleyman aleyhisselam, bir kavmin koyunlarının gece çobansız olarak içinde yayılıp otladığı ekinler hakkında hüküm veriyorlardı. Ve biz onların hükmüne şahittik. Böylece onu bu hükmü Süleyman aleyhisselama anlattık ve hepsine hikmet ve ilim verdik. Davud aleyhisselamla beraber tesbih eden etsinler diye dağları ve kuşları musahhar emrine amade kıldık. Ve bunları yapan biziz. Sizin için ona şiddetli çarpışmalarınızda sizi korusun diye elbise, zırh yapmayı öğrettik. Öyleyse siz şükredenlerden misiniz? Ve fırtınalı rüzgar Hazreti Süleyman içindi. Rüzgar bereketli kıldığımız oradaki yerlere onun emriyle giderdi. Ve biz her şeyi bileniz, biliriz. Ve şeytanlardan onun için denize dalanlar ve bundan başka işler yapanlar da vardı. Ve onları onun emrinde muhafaza eden bizdik. Ve Hazreti Eyüp Rabbine şöyle nida etmişti. Muhakkak ki bana bir zarar isabet etti, hastalık geldi. Ve sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Böylece zarar veren şeyi giderdik, hastalığı iyileştirdik. Kullara bir zikir, öğüt ve katımızdan bir rahmet olsun diye. Ona ehlini, ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha verdik. Ve Hazreti İsmail ve Hazreti İdris ve Hazreti Zelkifli hepsi sabredenlerdendir. Ve onları rahmetimizin içine dahil ettik. Muhakkak ki onlar salihlerdendir. Ve Zennun, Yunus aleyhisselam gadaba gelerek, öfkelenerek gitmişti. Böylece ona muktedir olamayacağımızı, hükmedemeyeceğimizi zannetti. Sonra karanlıklar içinde şöyle nida etti. Senden başka ilah yoktur. Sen Sübhansın, her şeyden münezzehsin. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Ve onu gamdan, üzüntüden, kederden kurtardık. Ve biz müminleri işte böyle kurtarırız. Ve Hazreti Zekeriya Rabbine şöyle nida etmişti. Rabbim, beni tek başıma bırakma ve sen varislerin en hayırlısısın. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Ve ona Yahya aleyhisselamı hibe armağan ettik. Ve onun için zevcesini de ıslah ettik, çocuğu olabilecek duruma getirdik. Muhakkak ki onlar hayırlarda yarışırlardı. Ve bize rağbet ederek ve korkarak dua ederlerdi. Ve onlar bize huşu duyanlardı. Ve o Hazreti Meryem ırzını korudu. O zaman biz ruhumuzdan onun içine üfledik. Onu ve oğlunu alemlere ayet, ibret kıldık. Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, topluluğunuz, dininiz tek bir ümmettir, dindir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana kul olun. Ve emirlerini, uygulamalarını kendi aralarında böldüler, fırkalara ayrıldılar. Hepsi bize dönecek olanlardır. O halde kim mümin olarak salihat, nefs tezkiyesi yaparsa, bundan sonra onun gayretleri, kazandığı dereceler örtülmez, eksilmez, yok olmaz. Ve muhakkak ki biz onu yazanlarız.

helak ettiğimiz bir kasaba halkının oraya dönmesi, yeniden hayata getirilmesi haramdır, imkansızdır. Nihayet Yecüc ve Mecüc, sedleri açıldığı zaman tepelerin hepsinden saldırırlar. Ve hak vaat yaklaştı. İşte o zaman kafir olanların gözleri korku ile büyür. Derler ki, bize yazıklar olsun. Biz bundan gaflet içindeydik. Meğer biz zalimler olmuşuz, kendimize zulmetmişiz. Muhakkak ki siz ve sizin Allah'tan başka taptıklarınız, cehennem yakıtısınız, odunusunuz. Siz ona girecek olanlarsınız. Eğer onlar gerçekten ilahlar olsaydılar, oraya cehenneme girmeyeceklerdi. Ve hepsi orada ebediyen kalacak olanlardır. Onlar orada ızdırapla inlerler ve onlar orada bir şey işitmezler. Muhakkak ki bizden kendilerine hüsna, güzellikler ulaşanlar, yazılanlar, işte onlar ondan cehennemden uzaklaştırılanlardır. Onun cehennemin uğultusunu işitmezler ve onlar istedikleri şeyler içinde ebedi kalacak olanlardır. O en büyük dehşet, korku onları mahzun etmez. Ve melekler onları karşılar ve derler ki, bu sizin vaad olunduğunuz gününüzdür. O gün kitapların yazılı sayfalarını dürer gibi semayı düreceğiz. Onu ilk defa halk etmeye başladığımız gibi eski durumuna iade edeceğiz, geri döndüreceğiz. Bizim üzerimizde bir vaattir. Muhakkak ki bunu yapacak olan biziz. Andolsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da arza salih kullarımızın varis olacağını yazdık. Muhakkak ki abidler, Allah'a kul olanlar kavmi için bunda elbette tebliğ, açıklamalar vardır. Seni biz sadece alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana sizin ilahınızın sadece tek bir ilah olduğu vahyedildi. Öyleyse siz Müslümanlar mısınız? Allah'a teslim olanlar mısınız? Bundan sonra dönerlerse o zaman de ki, size müsavi olarak herkese eşit şekilde Allah'ın emirlerini bildirdim, ilan ettim. Vaad olunduğunuz şey azap uzak mı yoksa yakın mı? Eğer ben bilseydim bilmiyorum. Muhakkak ki o sözün cehri olanını açıkça söylenenini ve ketmettiklerinizi, gizlediklerinizi bilir. Eğer bilsem, bilmiyorum, belki de o erteleme sizin için bir imtihandır ve belli bir zamana kadar bir meta, faydalanmadır. Dedi ki, Rabbim, hak ile hüküm ver ve bizim Rabbimiz sizin yanlış vasıflandırmalarınıza rağmen yardım istenilen Rahman Allah'tır. Hac Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 78 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. O saatin kıyametin zelzelesi, şiddetli sarsıntısı muhakkak ki çok büyük bir şeydir. Onu kıyameti gördüğünüz gün emziren kadınların hepsi emzirdiğini unutup bırakır, ilgilenmez. Yük, bebek taşıyan kadınların hepsi taşıdığı yükü bebeğini düşürür ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş görürsün. Ve lakin Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Ve insanlardan öyle kimseler vardır ki ilmi olmaksızın Allah hakkında mücadele eder ve bütün azgın şeytanlara tabi olurlar. Onun şeytanın üzerine yazıldı ki kim ona şeytana dönerse o takdirde onu mutlaka dalalete düşürür ve onu cehennem azabına götürür.

Ey insanlar! Eğer bağış edilmekten, tekrar diriltilmekten şüphe içindeyseniz, oysa muhakkak ki biz sizi size beyan edelim, açıklayalım diye önce topraktan, inorganik ve organik maddelerden, sonra bir nutfeden, bir damladan, sonra bir alakadan, rahim duvarına bir noktadan bağlı duran embriyodan, sonra şekillendirilmiş ve şekillendirilmemiş bir çiğnemlik et görünümde mudgadan, ceninden yarattık. Ve sizi dilediğimiz süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi ergenlik çağına ulaşmak üzere bebek olarak çıkarırız. Ve sizden bir kısmınız vefat ettirilir. Ve sizden bir kısmınız sonradan ilimden bir şey bilemez hale gelsin diye ömrünün ihtiyarlık çağına döndürülür. Ve arzı yeryüzünü kurumuş görürsün. Fakat ona su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Ve bütün güzel çiftlerden bitkiler yetiştirir. Muhakkak ki Allah, işte o haktır. Ve muhakkak ki o ölüleri diriltir ve muhakkak ki o her şeye kadirdir. Ve onda vuku bulacağında şüphe olmayan o saat kıyamet mutlaka gelecektir. Ve muhakkak ki Allah kabirlerde olan kimseleri beas edecektir, diriltecektir. Ve insanlardan öyle kimseler vardır ki bir ilme, bir hidayetçiye ve nurlu, aydınlatıcı bir kitaba sahip olmaksızın Allah hakkında mücadele eder. Allah'ın yolundan saptırmak için onu, Allah'ın dinindeki esasları eğip büker, değiştirir. Onun için dünyada rezillik vardır. Ve ona kıyamet günü yakıcı bir azap tattıracağız. İşte bu, senin ellerinle takdim edilen şeyler, yaptığın zulümler sebebiyledir. Ve muhakkak ki Allah, abidler, Allah'a kul olanlar için zulmedici değildir. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, Allah'a az, gönülsüz ibadet eder. Ona bir hayır isabet etse, onunla tatmin olur. Ve bir fitne isabet etse, yüz geri döner. Onlar, dünyada ve ahirette hüsrandadır. İşte o, apaçık hüsrandır. Kendilerine zarar ve fayda vermeyen, Allah'tan başka şeylere dua ederler. İşte bu, uzak bir dalalettir. Gerçekten zararı yararından daha yakın, daha fazla olana dua ederler. Onların taptıkları şeyler ne kötü dost, yardımcı ve ne kötü arkadaştır. Muhakkak ki Allah, amenü olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilü salihat, nefs tezkiyesi yapanları, altından nehirler akan cennetlere dahil edecektir. Muhakkak ki Allah, dilediğini yapar. Kim Allah'ın ona dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa, o zaman semaya, gökyüzüne bir sebep uzatsın. Sonra da onu, o sebebi irtibatı kessin. O takdirde baksın, onun hilesi, onun öfkelendiği şeyi, başına gelen musibeti giderir mi? Ve işte böylece biz, onu apaçık ayetler halinde indirdik. Ve muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi hidayete erdirir, kendisine ulaştırır. Gerçekten amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kimselerle haduların, Yahudilerin, Sabiinlerin, yıldızlara tapanların, Hristiyanların, Mecusilerin, ateşe tapanların ve şirk koşanların, putlara tapanların, onların arasını Allah, kıyamet günü mutlaka cennet ve cehennem ehli olarak ayıracaktır. Muhakkak ki Allah, her şeye şahittir. Göklerde ve yeryüzünde olan kimseler, güneş, ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar ve yürüyen hayvanlar ve insanlardan çoğu, görmüyor musun, görmedin mi ki Allah'a secde ediyorlar? İnsanların çoğunun üzerine azap hak oldu ve Allah kimi zayıf düşürürse, alçaltırsa artık ona ikram eden yoktur. Muhakkak ki Allah dilediğini yapar. Bu ikisi müminler ve kafirler, Rableri hakkında mücadele eden iki hasımdır.
o inkar edenler ki onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir. Onların başlarının üzerinden kaynar su dökülecek. Onunla onların karınlarındakiler, iç organları ve ciltleri, derileri eritilecek. Ve onlar için demirden kamçılar vardır. Izdıraptan dolayı oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri iade edilirler. Ve kendilerine yakıcı azabı tadın denir. Muhakkak ki Allah, amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel işleyenleri, nefs tezkiyesi yapanları, altından nehirler akan cennetlere dahil eder. Onlar orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Orada onların libası, elbiseleri ipektendir. Onlar sözün güzeline, Allahü Teala'ya ulaşmayı dilemeye yöneltildiler ve sırat-ı hamide, İslam'ın yedi safhasından birincisinin yoluna hidayet olundular, ulaştırıldılar. Muhakkak ki kafir olanlara ve Allah'ın yolundan alıkoyanlara ve yerlilere de, dışarıdan gelenlere de, eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan men edenlere ve orada zulüm ile hak yolundan saptırmak isteyen kimselere elim azaptan tattıracağız. Hazreti İbrahim'e beytin mekanını, Kabe'nin yerini indirdiğimiz, gösterdiğimiz zaman, bana hiçbir şeyi ortak koşma ve beytimi, evimi tavaf edenler, kaim olanlar, ayakta duranlar, rükû edenler ve secde edenler için temiz tut dedik. Ve insanların arasında hacca ilan et ki, yaya olarak ve develer üzerinde uzak dağ yollarının hepsinden sana gelsinler. Kendilerinin menfaatlerine, faydalandıkları şeylere şahit olsunlar. Ve onları rızıklandırdığı hayvanların üzerine belli günlerde Allah'ın ismini ansınlar, kurban kessinler. Böylece ondan yiyiniz ve muhtaç fakirleri doyurunuz. Sonra kirlerini gidersinler, ihrama girsinler. Ve nezirlerini, adaklarını ifa etsinler, yerine getirsinler. Ve Beyt-i Atik'i, ilk ev Kabe'yi tavaf etsinler. İşte böyle kim Allah'ın haramlarına, yasaklarına hürmet ederse, o zaman bu Rabbinin katında kendisi için hayırlıdır. Ve size okunanlar, yasak olduğu bildirilen hayvanlar hariç, hayvanlar size helal kılındı. Artık putların pisliğinden ve yalan sözden içtinab edin, kaçının. Hanifler, tek Allah'a teslim olan kullar, onunla putlarla ona şirk koşmayanlardır. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde sanki o gökyüzünden düşmüş de böylece onu kuş kapmış gibi veya rüzgar onu uzak bir mekana yere atmış gibidir. Ve işte kim Allah'ın şiarlarına, emirlerine, farzlarına hürmetle uyarsa, bunun sebebi muhakkak ki onların kalplerinin takva sahibi olmasındandır. Onda sizin için belli bir süreye, kesilme zamanına kadar menfaatler, sütünde, yününde faydalar vardır. Sonra onun yeri Beyt-i Atik, Kabe'dir. Ve biz bütün ümmetler için kurban konusunda aynı usulleri tayin ettik ki onlara Allah'ın rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın ismini zikretsinler, Allah'ın ismiyle kurbanları kessinler. O halde sizin ilahınız tek bir ilahtır. Öyleyse ona teslim olun ve muhbitleri kalplerinde ihbat olanları müjdele. Onlar Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titreyenlerdir. Allah'tan gelen bir cereyanla kalpleri ve vücutları sarsılanlardır. Onlara isabet edenlere, musibetlere sabredenlerdir ve salatı, namazı ikame edenlerdir. Ve onlar, onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Bedeneleri, deve ve sığır cinsi hayvanları, sizin için Allah'ın şiarlarından, emirlerinden, farzlarından kıldık. Onda, onların kurban edilmesinde sizin için hayır vardır. Onların kurbanlarının üzerine saf dururken, ayaktayken tekbir getirin, kurban kesilirken Allah'ın ismini zikredin, besmele ile kesin.
Yanları üzerine düşünce kesilince artık ondan yiyin ve isteyeni de istemeyeni de doyurun. İşte böylece onu size musahhar kıldık, boyun eğdirdik. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Onun kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat sizden ona takva, Allah'a teslim olma ulaşır. İşte böylece size onu musahhar kıldı. Sizi hidayete erdirdiği şey üzerine hidayete erdirmesi sebebiyle Allah'ı tekbir etmeniz için ve muhsinleri, Allah'a fizik vücutlarını teslim edenleri müjdele. Muhakkak ki Allah, amenu olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden belaları defeder, uzaklaştırır. Muhakkak ki Allah, hain ve kafirlerin hiçbirini sevmez. Zulme uğramaları sebebiyle savaşanlara savaşmaları için izin verildi. Ve şüphesiz Allah onlara yardıma muhakkak ki kadirdir. Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Ve eğer Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, rahiplerin mabetleri, Hristiyanların kiliseleri, Yahudilerin havraları ve içinde Allah'ın isminin çok zikredildiği Müslümanların mescitleri mutlaka harap olup yıkılırdı. Ona Allah'a yardım edene Allah mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah elbette kavidir, kuvvetli, güçlü, azizdir, yücedir. Yeryüzünde onlara imkanlar verseydik, namazı ikame ederler, kılarlar, zekatı verirler, maruf ile emrederler ve münkerden nehyederlerdi, yasaklarlardı. Bütün işlerin akıbeti sonucu Allah'a aittir. Hüküm ve takdir Allah'ındır. Ve eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi ve Semud kavmi de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ve İbrahim aleyhisselamın kavmi de ve Lut aleyhisselamın kavmi de yalanlamıştı. Ve Medyen halkı da yalanladı. Ve Musa aleyhisselam da yalanlandı. Fakat kafirlere mühlet, zaman verdim. Sonra da onları aldım. O zaman benim cezalandırmam nasıl oldu? Böylece halkı zalim olan nice ülkeler gibi onu da helak ettik. Artık o ülke çatıları yıkılmış, kuyuları ve yüksek sarayları terk edilmiş bir haldedir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onların onunla akıl ettikleri kalpleri ve onunla işittikleri kulakları olsun. Fakat baş gözleri kör olmaz. Lakin sinelerdeki kalpler kör olur. Ve azabı senden acele istiyorlar. Ve Allah asla vaadinden dönmez. Ve Rabbinin katındaki bir gün sizin saydığınız 1000 sene gibidir. Ve halkı zalim olan nice ülkeler gibi ona mühlet verdim. Sonra onu aldım, yakaladım. Ve dönüş banadır. De ki, ey insanlar! Sizin için ben sadece bir nezirim, uyarıcıyım. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilüs salihat, nefsi tezkiye eden ameller yapanlar, onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve kerim bir rızık vardır. Ve ayetlerimiz hakkında onları aciz bırakma gayretinde olanlar, işte onlar ashab-ı cehim, cehennem ehlidir. Senden önce gönderdiğimiz hiçbir Resul ve Nebi yoktur ki, bir şey temenni ettiği, dilediği zaman şeytan, onun temenni ettiği şeye yalan ilka etmemiş, ulaştırmamış olsun. Fakat Allah, şeytanın ilka ettiği şeyi nesheder, kaldırır, yok eder. Sonra Allah, ayetlerini muhkem kılar, sağlamlaştırır. Ve Allah alimdir, hakimdir, ilim ve hikmet sahibidir. Kalplerinde maraz hastalık olan ve kalpleri kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş olanlara şeytanın ilka ettiği, ulaştırdığı şeyi fitne, imtihan kılmak içindir. Ve muhakkak ki zalimler elbette uzak bir ayrılık içindedirler. Sırat-ı mustakimden uzaklaşmışlardır, ayrılmışlardır. Ve kendilerine ilim verilenlerin onun,
irşad makamının, veli Resulün, nebi Resulün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu, Allah'ı idrak etmesi, kalplerinden ekinletin alınıp yerine ihbat sistemi konarak kalplerin mutmain olması içindir. Muhakkak ki Allah, amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı mustakime hidayet edendir. Ve o saat, kıyamet saati ansızın onlara gelinceye veya akim, hedefine ulaşılamamış günün, ölüm gününün azabı onlara gelinceye kadar, kâfirlerin ondan şüphesi zâil olmaz, yok olmaz. Mülk, izin günü Allah'ındır. Onların arasında hüküm verecektir. Böylece âmeni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih, nefsi tezkiye edici amel, salah makamına ulaştıracak amel yapanlar, naim cennetlerindedirler. Ve ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar, onlar için alçaltıcı azap vardır. Ve Allah yolunda hicret edip, sonra da öldürülen veya ölen kimseleri Allah, mutlaka güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Ve muhakkak ki Allah, rızık verenlerin mutlaka en hayırlısıdır. Allah, onları mutlaka razı olacakları bir yere dahil edecektir. Ve şüphesiz ki Allah, mutlaka en iyi bilendir, halimdir. Ve işte böyle, kim maruz kaldığı şey kadarıyla ikab eder, karşılık ceza verir, sonra da ona azgınlık yapılırsa, haklarına tecavüz edilirse, Allah ona mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah, af ve mağfiret edicidir, günahları sevaba çevirendir. İşte böyle, çünkü geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine sokar, katar. Ve muhakkak ki Allah, en iyi işiten, en iyi görendir. İşte böyle, çünkü O, haktır ve muhakkak ki O'ndan, Allah'tan başka dua ettiğiniz, taptığınız şeyler, onlar batıldır. Muhakkak ki Allah, O, âli yücedir, kebirdir, büyüktür. Allah'ın semadan su indirdiğini ve böylece yeryüzünün yeşerdiğini görmedin mi? Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, her şeyden haberdardır. Semalarda ve yeryüzünde olan her şey O'nundur. Muhakkak ki Allah, O mutlaka ganidir, mustani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, hamid, hamd edilendir. Allah'ın yeryüzündeki her şeyi size musahhar, emrinize amade kıldığını görmedin mi? Ve gemiler, denizde O'nun emriyle akıp gider. Ve Allah'ın izni olmadıkça semanın arz üzerine, yeryüzüne düşmesini önler, semayı arzın üzerine düşmemesi için tutar. Muhakkak ki Allah, insanlara rauftur, rahimdir. Ve size hayat veren, sonra sizi öldürecek olan, sonra da sizi diriltecek olan O'dur. Muhakkak ki insan gerçekten nankördür. Ve biz bütün ümmetler için mensek tek bir şeriat tayin ettik. Onlar onunla o şeriatla amel ederler, etsinler. Öyleyse emrim konusunda seninle niza etmesinler, çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Muhakkak ki sen mutlaka müstakim, Allah'a doğru istikametlenmiş olan hidayet üzeresin. Ve eğer seninle mücadele ederlerse o takdirde onlara Allah yaptıklarınızı çok iyi bilir de. Allah kıyamet günü hakkında ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler konusunda sizin aranızda hükmedecek. Allah'ın semalarda ve arzda olan şeyleri mutlaka bildiğini bilmiyor musun? Muhakkak ki bunlar kitaptadır. Muhakkak ki bunlar Allah için kolaydır. Ve onlar kendilerine bir sultan, delil, yaptırım gücü indirilmeyen Allah'tan başka şeylere tapıyorlar. Ve onların ona taptıkları şeylere ait ilimleri yoktur. Ve zalimler için yardımcı da yoktur. Onlara açıklanmış ayetlerimiz okunduğu zaman münkeri, inkarı, reddi, inkar edenlerin yüzlerinden tanırsın, fark edersin. Neredeyse
ayetlerimizi onlara okuyanlara saldıracaklar. De ki, size bundan daha şerlisini haber vereyim mi? Allah'ın kafirlere vaat ettiği o şey ateştir. Ne kötü masir gidilecek yerdir. Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Öyleyse onu dinleyin. Muhakkak ki Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Onun için, onu yaratmak için bir araya gelip toplansalar bile. Ve eğer sinek onlardan bir şey kapıp kaçsa, onu ondan, sinekten alamazlar. Talip isteyen de, talep edilen, istenen de aciz. Allah'ın kadrini de, kudretini de hakkıyla takdir edemediler. Muhakkak ki Allah mutlaka kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir. Allah meleklerden ve insanlardan resuller seçer. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi görendir. O, onların önündekileri ve arkalarındakini muhafız melekleri bilir ve emirler Allah'a döndürülür. Ey amenu olanlar! Rükû edin ve secde edin ve Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin. Umulur ki böylece siz felaha eresiniz. Ve Allah da Allah için hakkıyla cihad edin. O sizi seçti. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı ki o babanız İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. O sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda da Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun ve siz de insanlara şahitler olasınız diye. Öyleyse namazı ikame edin, kılın, zekatı verin, Allah'a sarılın, Allah'ın zatında yok olun. O sizin Mevlanız. O ne güzel Mevla dost ve ne güzel yardımcı.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Bir Kur'an tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Kod numarası 3.2.12.30. Rum suresinin 26. ayet kerimesiyle inşallah giriyoruz konuya. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lehu men fis semavati vel ardi. Kullun lehu kanitun. Ve lehu ve onun men kimse kim fi içinde es semavati semalar gökler ve el arde ve arz yer. Kullun bütün hepsi lehu ona kanetun. Saygıyla duranlar. Allah'ın huzurunda namaz kılarken de namazdan sonra da saygıyla duran ve içinden bir şeylerin Allah'a yükseldiğini, Allah'a gittiğini, onunla beraber olduğunu, sonra da geri döndüğünü hissedebilen insanlar kanitun. Dışarıdan bakıldığı zaman Allah'ın huzurunda saygıyla duranlar olarak görünebilir. Ama aslında Allah-u Teala o sırada sıkı bir ilişki içindedirler. Allah'a ait bir şeyleri kendi içinden Allah'a gönderir kişi. Ve orada bir süre kaldıktan sonra tekrar kendisine geri gelmesi işlemi oluşur. Bu Allah ile sürekli bir ilişkiyi ifade eder. Bu kişi kanitun olmuş kişidir. Şöyle oluyor. Müessese, yani cümlenin yapısı, göklerde ve yerde bulunan herkes onundur. Hepsi ona kanitindir. Yani huzurunda saygıyla duranlardır. Kendileriyle Allah arasında manevi bir ilişkiyi kurabilenlerdir. Namaz boyunca ayaklarından başlayarak yukarı doğru çıkan, başlarından yükselerek Allah'a doğru ulaşan, Allah'ın manevi olarak onda kapladığı alanı Allah ile birlikte kılmak, sonra da tekrar kendisine döndürmek işlemidir. Kanitin olmak. Böyle bir şeyi yapanlar, insanlar aynı zamanda Allah-u Teala'ya itaat eden insanlardır. Rum Suresi 27. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim ve huvellezî yebde'ul hakka halka sümme ye'uduhu ve huve ehvenu aleyhi aleyh ve lehul meselul a'la. Ala fis semavati vel ard.
Ve huvel azizül hakim. Ve hüve ve o elezi o. Ki o yebde'u ilk defa başlatır. El halka yaratma. Sümme sonra yu'iduhu onu iade eder. Ve hüve ve o ehvenü daha kolay, çok kolay. Aleyhi onun üzerine ona ve lehu ve onun ona ait. El meselü misal durum özellik. El ala yüce fi içinde de es semavati semalar gökler ve el ardı arz yeryüzü ve hüve ve o el azizü çok yüce üstün el hakimü hüküm ve hikmet sahibi. İlk yaratışı başlatan ve sonra onu iade eden eski haline döndüren odur. Bu onun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde yücelik sıfatı onundur, ona aittir. Ve o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Yaratmayı başlayan o Allah'tır. Altı yönde, üç asıl, üçte karşıt olmak üzere, onların karşıtı olmak üzere, her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yaratan O'dur. O Allah'tır. Bu yarattığı statü kıyamete kadar geçmişten geleceğe doğru devam eden bir zaman parçasında gelişerek süre gelecektir. Kıyamet günü Allah'ın bütün gezegenlere verdiği kinetik enerji bitecek ve kainatın büyümesi duracaktır. Kinetik enerji bitiş enerjisi sona erdiği için. Bundan sonra gravitasyon başlayacaktır. Büyüme duracak ve sonra gravitasyon başlayacaktır. Büyük kütlelerin küçük kütleleri çekme özelliği. Çünkü hünnes ve künnes kanunları bozulacaktır. Bir merkez ve onun çevresinde dönenler sistemi bozulacaktır. Durma söz konusu olduğu için. Ve evvela güneş sistemlerinin etrafındaki gezegenler, eğer onların o gezegenlerin de gezegenleri varsa, evvela gezegenler kendi pekleriyle birleşecektir. Yani dünya ayla birleşecektir. Sonra ikisi birden güneşle birleşecektir. Daha sonra güneşler birbirine birleşecektir. Daha sonra bir noktaya doğru bütün sistemlerin 2,5 milyar galaksiden bahsediliyor. Her galakside 2,5 milyar yıldız olduğundan bahsediliyor. Yani bir sonsuzluk sevgili kardeşlerim. İşte bu sistemlerin birleşerek bir tek noktaya geri dönmesi, onların başlangıç noktasına iade edilmesi, geri çevrilmesidir. Zamanda sıfıra kadar geri dönüyor. Ve aslında her şeyi Allah-u Teala iade etmiş oluyor. Tek noktada her şeyi birleştirmiş oluyor. İnsanlar ve cinler cennet veya cehennemde olacaklardır. Allah-u Teala bu ayet-i kerimede ilk yaratıştan başlayan ve onu iade eden odur diyor. İade eden muradı işte bu anlattığımız standarttır. Zamanın gelecekte son noktaya ulaştıktan sonra durması ve geriye doğru çalışmaya başlayarak her şeyin geriye aslına iadesi, başlangıç noktasına geri dönmesi.
Onun için her şey çok kolaydır. Neden? Çünkü Allah Teala ol der. Ol dediği her şey mutlaka olur. Göklerde ve yerde yücelik sıfatı onundur. Mesulül ala. Yücelik mesele, yücelik sıfatı. Onundur, ona aittir. Ve o azizdir. Çok yücedir. Hakimdir. Hikmet sahibidir. Allah Teala her şeyden evvel yaratandır. Rum suresinin 28. ayet-i kerimesi. Darabe lekum meselen min enfusikum hel lekum min ma meleket eymanukum min şurekâe fi ma rezaknâkum fe entum fihi sevaun. Tehafunehum ke hifetikum enfusekum keza kezalike nufassilul ayati li kavmin yakilun. Darabe örnek verdi. Lekum size meselen misal. Minden enfusikum sizin nefsleriniz, kendi nefsleriniz hel var mı? Mı? Lekum sizin mindan ma şey meleket, malik oldu, sahip oldu. Emanikum sahipleriniz mindan şürekaya ortaklar. Fi içinde ma şeyler rezakna kum size rızık verdik, rızalandırdık. Ve artık böylece entümsiz fihi orada onda sevavin eşit tehafunehum onlardan korkarsanız, çekinirseniz ke gibi hifetikum sizin korkmanız, çekinmeniz enfisekum sizin kendiniz birbiriniz kezalike işte böyle bunun gibi nüfasıyla açıklıyoruz. El ayati ayetler likavmin kavim için yakılıyor. Akıl ediyorlar, akıl ederler. Allah size kendi nefslerinizden örnek verdi. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde sizin elinizin altında bulunan yani sahip olduğunuz kölelerinizden ortaklarınız var mı ki o putlar da Allah'a ortak olsun? Böylece onlarla eşit olasınız. Onları birbirinizi saydığınız gibi sayasınız. Akıl eden bir kavim için ayetleri işte böyle açıklıyoruz.

Allah Teala örnekler veriyor. Kendi nefslerinizden, sizin aranızdan örnekler diyor Allah Teala. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde sizin elinizin altında bulunan sahip olduğunuz kölelerinizden ortaklar var mı? Yani kendinizle eşit seviyede tuttuğunuz, eşit anlamda paylaştığınız köleleriniz var mı? Nasıl onlar yoksa putların da, nasıl onlar sizin sahip olduğunuz şeylerin ortağı değilse, sahibi sizseniz, onlara lütfedip veriyorsanız, Allah Teala için de ortak yoktur. Allah'tan başka ilah hiç olmamıştır. Akıl eden bir kavim için ayetleri işte böyle açıklıyoruz diyor Allah Teala. Ve Rum Suresi 29. ayet-i kerime. Belittebe ellezine zalemu ehvaehum. Gayri ilm, ilmin. Femen yehli men edallallahu ve ma lehum min nasirin. Kelimeler bel, hayır. İttebe al lezile İttebe'a tabi oldu. Ellezine onlar zalimu zulmettiler. Ehvaehum onların hevaları, hevesleri bir gayri başka olmadan olmaksızın ilmin ilim ve artık bundan sonra men kim kimse yehdi hidayete erdirir. Men kim edellu Allah'ı, Allah dalalette bıraktı ve ma yoktur lehum onlar için onların min den nasirin yardımcılar. Kelime yapısı bulma manaya geliyoruz. Hayır, zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tabi oldular. Bundan sonra Allah'ın darayette bıraktığını kim hidayete erdirebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur. Rum suresinin bu 29. ayet-i kerimesi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle paralel bir ilişki içerisinde. Orada Allah Teala diyordu ki Habibim, o hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri ilim üzere dalalette bırakır. Onların ilimleri olmasına rağmen dalalette bırakır. Onların kendi ilimleri vardır. Allah'ın ilmi söz konusu değildir. Onlar kendilerini ilim sahibi zannetmektedirler. Ama aslında
Allah'ın ilmini bilmedikleri için ilim sahibi değillerdir. Kur'an'ı unuttukları için ilim sahibi değillerdir. Kur'an'ı bir tarafa bırakarak insanların yazdığı kitaplardan yeni bir din oluşturmuşlar. İşte böyle bir dizaynda Allah onları, onların ilimleri üzere dalalete bırakıyor. Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Allah Teala ondan sonra onların gözlerinin görmediğini, kulaklarının işitmediğini, kalplerinin idrak etmediğini de söylüyor. Câsiye 23'te onların dalalette olduğunu da söylüyor. İlim üzere dalalette kaldıklarını. Burada zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tabi oldular diyor Allah Teala. Aslında ilim sahipleri ama bir faydasız ilmin sahipleri. Heveslerine tabi oluyorlar.

Allah'ın dalalette bıraktığını kim hidayete erdirebilir diyor Allah Teala. Bu insanların müşterek özelliği hevalarına tabi olmaları, Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa o insanlar dalalette kalmışlardır. Kim gelirse gelsin, onlar için ne yaparsa yapsın, onları hidayete ulaştıramaz. Hidayete ulaştır, başkalarının o kişiyi hidayete ulaştırması mümkün değildir. Hidayet üzere olması için mutlaka o kişinin kendisinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazımdır. Dilemezse hiçbir zaman o hedefe ulaşamayacaktır. Ve dalalette kalacaktır. Hiç kimse o kişiyi hidayete erdiremez. Kendisi hidayette, dalaletten hidayete ulaştıramaz. Hidayet üzere kılamaz. Hidayet ermeyi bir tarafa bırakalım. Hidayet üzere de değil insanlar. Onların bir yardımcıları da yoktur diyor Allah-u Teala. Ne olacaktı eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı? 14. basamakta Allah-u Teala onları 12 tane insanla mürşitlerine ulaştıracaktı. Ve mürşitlerine ulaştıkları zaman tabi olacaklardı. Artık bir yardımcıları olacaktı. Kendilerine yardım edecek olan birisi olacaktı. İşte o mürşitleri olacaktı. Onlardan üzere de devrin imamı onlara yardımcı olacaktı. Yardımcılar deyince Allah-u Teala çoğul kullanmış. Her kişi için yardımcının birden fazla olduğunu söylüyor. Evi mürşide tabi olmuşsa ilk yardımcısı mürşide, ama aynı zamanda başının üzerine gidip yerleşen devrin imamı da yardımcısı. Bunlar zaten Allah-u Teala zalimler diyor. Zalim kişi kendi nefsine zulmeden kişidir. Allah'ın yoluna girmediği için kendi nefsine zulmetmiştir. Bu açıdan da Nisa 167'ye benziyor olay. Ellezine kefer innellezine keferu ve saddu an sebilillahi, onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Burada da hevaslarına tabi olan insanlar, Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar ve hiçbir zaman dalalette kaldıkları sürece mürşide ulaşmayacakları için hiçbir zaman yardımcıları olmayacak insanlar. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Fe ekim ve çeke liddini hanifa. Fıtratallahillezi leti fataran nase aleyha la tebdile li

İkame et, kıyamda tut. Veceke veçini, yani senin veçini. Leddini dine, din için. Hanifen, hanif olarak. Fıtratallahi leti, fıtratallahi Allah'ın fıtratı. Elleti ki o. Fatara yarattı, ennase insanlar. Aleyha, onun üzerine. La tebdile, değişiklik olmaz. Li halkullahi, Allah'ın yaratmasında. Zalike işte bu. Din, din. El kayyum, kayyum olan, ezelden ebede devam edecek olan. Velakin ne? Velakin fakat eksere, daha çok çoğu, ennâsı insanlar, la yâlemûn, bilmezler. Öyleyse veçini hanif olarak dine, dinin kayyum olmasına ikame et. Allah'ın o fıtratıyla ki bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın yaratmasında ne dinde ne de hanif fıtratında bir değişiklik olmaz. Velakin insanların çoğu bilmezler.

İşte bu kayyum olan ezelden ebede kadar kıyamda kalacak. Yani devam edecek dindir. Lakin insanların çoğu bilmezler. Allah Teala burada diyor ki ve çini fizik vücudunu hanif olarak dine ikame et.

İkame et demek, kıyamda tut, ayakta tut. Yani sen dini, Hanif dinini ayakta tutmak için, kıyamda tutmak için sen kıyamda ol. Hanif olarak dine veçhini ikame et, zatını ayakta tutarak dini hay kılmakta gayretli ol. Dini hayatta tutmakta, kıyamda tutmakta. Allah'ın o Hanif fıtratıyla ki, Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. Yani sen de bütün insanlar gibi Hanif fıtratıyla yaratıldın. Bütün insanlar da Hanif fıtratıyla yaratıldı. Hanif, bir, tek Allah'a inanan, vahdet akidesi. İki, tek Allah'a inananların oluşturduğu tek bir fırka. Fırkalara ayrılmayanlar, Allah'a, tek Allah'a ulaşır, inanıp da Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu

tek fırkanın sahipleri haniftir. Ve üçüncü faktör, bu insanlar Allah'a teslim olacak olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemelerinin arkasında ruhlarını, vecislerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri yer alır. Öyleyse buradaki muhteva

Allah'ın yaratmasında değişiklik olmaz diyor Allah Teala. Yani evvela din, kıyamda olan din, kıyamete kadar hep var olmakta devam edecek olan din. Sonra insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. Yani bu hanif dinini yaşayabilecek özellikle yaratılmış. Ne insanların hanif fıtratıyla yaratılması değişir, ne de hanif fıtratıyla yaratılan insanların yaşayabilecekleri, hayatlarına tatbik edebilecekleri yegane din, hanif dini değişir. Din, hanif dini, insanlar da bu hanif dinini yaşayabilecek olan fıtratla yaratılmışlar ve bu fıtrat değişmez diyor Allah Teala. Allah dinini kıyamete kadar hep hanif dini olarak sürdürecektir. Başka bir dini hiç vücuda getirmeyecektir. Bir. İkincisi, bütün insanları da gene kıyamete kadar hanif fıtratıyla yaratacaktır. Ne dini değiştirir, ne de insanların o dini yaşayabilecek olan özelliklerini değiştirir. İşte o özellikler hanif fıtratını oluşturur. Öyleyse Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi Kur'an'ın sayılı önemli ayetlerinden birisidir. Kainatın tek dinini söylüyor Allah Teala. Dinlerin birleştirilmesinde önemli bir yeri olan bir ayet ve tek bir din oluşmuş. Ezelden ebede kadar bu tek din devam edecek. Değişme asla tahakkuk etmeyecek. Öyleyse dinler olması mümkün değil. Tek bir din hiç değişmeyecek. O din var olacak sadece. Allah'ın dini tekim sadece hanif dini vardır. Ama insanlar 72 tane bölüme ayrılmışlar. 72 tane inanç grubuna ayrılmışlar şu anda. 21. yüzyılda insanlar böyle bir dizaynın içindeler. 72 tane fırkaya ayrılmış durumdalar. Ama gene şu anda her milletin içinde mutlaka Allah'ın bir Resulü var ve hanif dininin esaslarını onlar anlatıyor insanlara. Öyleyse Allah Teala kıyamete kadar dinini değiştirmez, tek bir din hüküm sürecektir. Yetmez. Sadece bu dini yaşayabilecek olan özellikle yarattığı insanları da başka bir dini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratmaz. Hep aynı standartlarda yaratır. Bütün insanlar kıyamete kadar hanif fıtratını yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılacaklardır. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve vettekuhu.

ve ekumus salate ve la tekunu minel müşrikin. Müşrikin. Dibine yönelin. İleyhi ona.

yönelin ileyhi ona vettekuhu ve ona karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a karşı ekumu ikame et. İkame değil, ikame et. Kıyamda tut. Es-salatı salat namaz. Ve la tekunu ve olmayın minel müşrikin müşriklerden. Ona Allah'a yönelin ve ona ulaşmayı dileyin. Yani Allah'a yönelin, yani ona Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin. İkame değil, ikame edin. Namaz kılın ve müşriklerden olmayın. Burada Allah Teala çok önemli bir olaydan bahsediyor. Allah'a yönelin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve diliyorsanız takva sahibi olursunuz. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olun. Birinci takva. Yedi tane takvadan, yedi kademeli takvadan birincisi bu. Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Birinci takva. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası. Ve namazı ikame edin. Namazınızı kılın. Ve Allah'a yönelen sizler müşriklerden, böylece müşriklerden olmayın.

ise Allah'a yönelenler söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenler söz konusu. Ve böylece takva sahibi olanlar söz konusu. Allah Teala bir farz emir veriyor. Allah'a yönelin. Üzerimize farz. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve kim Allah Teala'ya ulaşmayı dilerse o takva sahibi olur. Birinci takvanın sahibi olur. Birinci takvanı Allah'a ulaşmayı dileyin ve birinci takvanın sahibi olun, takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin. Bu namaz hacet namazıdır. Allah Teala furkanları verdikten sonra 7 tane furkanı, o kişiyi gören, işiten, idrak eder hale getirdikten sonra kişinin hacet namazını kılması ve mürşidini huşuya ulaşarak Allah'tan talep etmesi lazım. Onu yapın diyor, o namazı ikame edin. Ve böylece müşriklerden olmayın. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o mutlaka şirktedir. 32. ayet-i kerime o şirki anlatıyor. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenler Hanif fıtratının tek fırkasını oluşturuyor. Hanif dininin 3 esasından bahsettik. Tevhid, vahdetle başlıyor. Vahdet, tevhid, teslim. Öyleyse evvela vahdet var. Allah'ın tekliği söz konusu. İkincisi, bütün insanların Allah'a ulaşmayı dileyerek tek bir fırkayı oluşturması, müminleri oluşturması söz konusu. Üçüncüsü de sırasıyla Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini, veladelerini teslim etmeleri söz konusu. Hocam 32'de Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyuruyor. Minellezine ferraku dinehum ve kanu şiyaa kullu hizbin bima edeyhim ferihun. Mindan ellezine, o kimseler onlar, ferraku fırkalara ayrıldılar. Dinehum, onların dini, ve kâni oldular, şeyan grup, kullu, bütün hepsi, hizbin, hizip grup, bima şeyi, edeyhim, onların yanında, ferihun, sevinirler. O müşriklerden olmayın ki, diyor Allah-u Teala, onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar, grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla dinlerinde fırkalar ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla ferahlanırlar. Şimdi burada Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler takva sahipleri olarak ifade ediliyor ve bir de müşrikler ifade ediliyor. Allah'a yönelenler tek bir fırkayı, müminleri oluşturuyor. Dinde fırkalara ayrılansa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar geriye kalan bütün fırkaları oluşturuyorlar, bütün inanç gruplarını oluşturuyorlar. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, takva sahibi olmazlarsa,
Onlar için Allah Teala onlar müşriktir diyor. İfade Rum 31 ve 32'de net olarak ortaya çıkıyor. Ya insanlar müşriktir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar fırka fırka oluşmuştur. Bugün 72 tane fırkadan bahsediliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 72 fırkası. Ama aynı fırkaların içinde küçük birer azınlık hepsinin içinde mevcut. Onlar da Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Onlar fırkalara ayrılmayanlar, takva sahipleri. Dilemeyenlerse hepsi fırkalara ayrılanlar, takva sahibi olmaları mümkün olmayanlar ve şirkte olanlar. Bu sebeple şirkte oldukları için gidecekleri yer cehennem olanlar. Öyleyse neden bahsediyor Allah-u Teala? Sadece iki grup var diyor. Birisi Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahipleri onlar. İkincisi dilemeyenler, onlar da fırkalara ayrılanlar. Takva sahibi değiller, dalaletteler, aynı zamanda küfürdeler. Çünkü bu Allah'a ulaşmayı dileyip de tek bir fırkada olanları, fırkalara ayrılmayanları, müşriklerden olmayanları Allah Teala Sebe Suresi 20. ayet-i kerimesinde açıklamış. Kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi diyor. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Şirkte, bu ayette şirkte olanlar olarak vasıflandırılanlar fırkalara ayrılmış olanlar ve fırkalara ayrıldıkları da burada belli. Fırkalara ayrılmayanlar, şirkte olmayanlar sadece Allah'a yönelerek Allah'a ulaşmayı dilemiş olduklarını ispat edenler, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar. Kim Allah'a yönelirse o Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a yönelmekle Allah'a ulaşmayı dilemek aynı şeydir. Burada Allah Teala bu ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala ellezine amenu ve kanu yettekun diyor. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular diyor. Her ikisi de birinci takvayı ifade ediyor. Amen olanlar eşittir Allah'a yönelenler, münip olanlar. Allah razı olsun. 33. ayet-i kerimesi Rum suresinin Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ messennâse durrun de'av rabbehum minibine ileyhi sümme ezakahum minhu rahmeten iza ferikun minhum bi rabbihim yüşrikun. Ve izâ messen ve dokunduğu zaman ennâse insan durrun zarar. Deav dua ettiler. Rabbehum Rablerine münibine yönelenler. İleyhi ona. Sümme sonra izâ ezekâhum onlara tattırdığı zaman minhu ondan rahmeten rahmet. Ferikun olduğu zaman olunca izâ olduğu zaman olunca ferikun bir grup minhum onlardan İrabihim Rablerine yüşrikun, şirk koşanlar. Ve insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dönerek ona yönelirler.
Yani zarar insanların Allah'a ulaşmayı dileme vesilesi oluyor diyor Allah Teala. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı zaman, yani rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman, onları rahim esmasıyla hidayet üzere kıldığı zaman, onlardan bir kısmı Rablerine şirk ortak koşarlar. Yani hidayetteyken dalalete düşerler. Rahim esmasıyla

رحيم اسمع سيدة عمره هدايته kaldığı zaman hidayette kaldığı zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk koşarlar. Yani hidayetten dalalete düşerler. Allah'a ulaşmayı dilerken ansızın o dilekten vazgeçerler. Allah Teala'nın rahmeti gelip de onlara 7 tane furkan verip Allah'a ulaşma dileğinin daha güçlü olmasını Allah Teala temin ettiği zaman, günahlarını örttüğü zaman onlar mutlaka Allah Teala tarafından hidayete erdirileceklerdir. Ama bu kişiler hidayete erdikten sonra tekrar dalalete düşerler. Tekrar Rablerine şirk koşarlar. Başa dönerler. Ve 34. ayet-i kerime li yekfuru bima ateynahum fe temetteu fe sevfe ta'lemun. Liyekfuru inkar etsinler bir maaş şeyler ateynahum onlara verdik ve böylece temettü metalansınlar ve bundan sonra sefe yakında talemun bileceksiniz. Onlara verdiklerimizi inkar etsinler. Böylece metalansınlar yakında bilecekler. Yani bu insanların bir evvelki ayet-i kerimede şirki koşmalarının sebebi onlara Allah-u Teala'nın verdiklerini inkar etsinler diye Allah-u Teala onları hidayete erdirir. O nankörler hidayete erdikten sonra tekrar dalalete düşerler. Öyleyse burada Allah'ın rahmetinin gelişi açık bir şekilde mevcut olduğuna göre mutlaka Allah'ın rahim esmasında tecellisi var. Bu tecelli o kişiyi mutlaka Allah'a ulaşma dileğine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de tecelli eder Allah'ın rahmeti, rahim esması ve mutlaka hidayete erdirir. Ama hidayete erdikten sonra aslında Rahim esması ile

hidayete erdirdikten erdirdiği zaman onların bir kısmı Rablerine şirk ortak koşarlar. Yani hidayetteyken dalalete düşerler bir evvelki ayet-i kerime. Burada da Allah'ın kendilerine verdiği nimeti inkar etsinler diye. Nimete küfranda bulunsunlar diye bu olay tahakkuk eder. Nimete küfranı nimet ederler. Dünya hayatı onları yeniden cezbeder, metalanırlar ve manevi hayatı unuturlar. Ve hidayete erdikten sonra geri dönen insanlardan bahsediyor. 35. ayet-i kerime Em enzelna aleyhim sultanen fe huve yetekellemu bima kanu bihi yüşrikun. Hem yoksa enzelna biz indirdik aleyhim onlara sultanen sultan denir kitap ve o zaman böylece hüve o yetekellemu söylüyor söyler bima şey kanu oldular bihi ona yüşrikun şirk koşuyorlar. Yoksa onlara bir sultan delil kitap indirdik de böylece o ona Allah'a şirk koşmalarını mı söylüyor? O yani kitap onlara ona yani Allah'a şirk koşmalarını mı söylüyor? Nasıl şirk koşuyorlar? Hidayetten tekrar dalalete düşerek. Dalalete düştükleri anda gene o bütün fırkaların, fırkalara ayrılan insanların içine giriyorlar. Tek fırkanın dışına çıkıyorlar. Tek fırkada olmak sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasında olmak demek. Eğer şu veya bu sebeple bu fırkanın dışına çıkarsa birisi mutlaka bütün diğer fırkaların içinde olacak. Fırkalar ayrılmışların içinde olacak. O zaman da Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre, 32. ayet-i kerimesine göre Allah'a şirk koşmuş olacak. Ve 36. ayet-i kerime ve izâ ezaknen nâse rahmeten ferihû bihâ ve intusibhum seyyiyetün bimâ kaddemet eydihim izâhüm yaknetûn. Ve izâ ezakna ve tattırdığımız zaman ennâse insana İnsan rahmeten bir rahmet ferihu sevinirler. Biha ona onunla ve eğer tusipun onları isabet ederse seyyiatün kötülük bima şey sebebiyle takdim etti. Eydihim onların elleri. İza o zaman hüm onlar yaknetun ümitsizliğe düşerler. Ve insanlara rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlarlar, şımarırlar. Ve eğer elleriyle takdim ettiklerinden dolayı onlara bir kötülük isabet ederse o zaman onlar ümitsizliğe düşerler diyor Allah Teala. Yani her şey Allah'ın dizaynı içerisinde buluşmuş. Ya insanlar hidayette ya da delalette. İşte böyle bir dizaynda insanlar için söz konusu olan hidayette olmanın standartları. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an tefsiri konusu böylece inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepimizi mutlu olalım diye yaratmış. Çünkü yaratılış sebebine baktığımız zaman hepimizin Allah'a kul olmasının hedef alındığını görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki Zariyat 56'da ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya kul olmak, şeytanın kul olmaktan kurtulmak nerede başlıyor diye bakıyoruz. Ve bunun Allah'a mülaki olmayı dilediğimiz an başladığını görüyoruz. Allah Teala Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sahabe için, onlar insan ve cin şeytanlara, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendini kurtardılar. Ne yapmışlar? Onlar çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah-u Teala. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Tağut, insan ve cin şeytanlar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Bu müjdeler hem dünya müjdesi hem de cennet müjdesi. Ve Allah'a kul olduğumuz noktada başlıyor. Öyleyse müjdeler mutluluk müjdesi. Gene Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada bir başka grup ayet-i kerime gene bize büyük müjdeler vaat ediyor. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Demek ki ne korku ne de mahzun olmak söz konusu değil. Yani cehennem korkusu ve neden onları cennetin aldığında beni almadın gibi ben bundan çok üzüntü duyuyorum tarzında bir hüzün onları kaplamaz. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Amen olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Büşra. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a kul olmanın başladığı yerde bir dünya ve cennet müjdesinin garantisi altındasınız. Ne demek istiyoruz? Çünkü Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştıracağını
garanti ediyor. Diyor ki Allah Teala Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Demek ki Allah'a yönelmekten Allah-u Teala'nın muradı Allah'ın zatına o kişilerin ruhlarını ulaştırmaları konusunda bir talep. Öyleyse sadece iki nevi insan var. Allah'a kul olmayanlar, onlar tağutun kulları, şeytanların kulları. Veya Allah'a kul olanlar, ikinciler, onlar da Allah'ın kulları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a mı kul olacaksınız, yoksa şeytana kul olmakta devam edeceksiniz? Yani biz şimdi şeytanın kulu muyuz diyenler olacak içinizde, öyle değil mi? Evet sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi gereğince, evet, tağutun, insan şeytanların, üstelik de cin şeytanların, yani hem şeytanların hem de insan şeytanların kulusunuz. İkisi birden devreye giriyor. Öyleyse neden ikisi birden devreye giriyor? Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, dilemediği sürece o şeytanın adımlarına tabidir. Ve de şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Allah Teala bu hususu da açıkça koymuş ortaya. Diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yalnız Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala çok açık bir şekilde ayetleriyle bunları söylüyor. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde bu son söylediğimizi söylüyor Allah Teala. Öyleyse bir hüküm çıkıyor ortaya. Herkes başlangıçta şeytanın kuludur. Doğuşundan itibaren şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar şeytanın kulu olmakta devam edecektir. Ancak Allah'ın kulu olması o kişinin Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemesiyle mümkündür. Dilemedi kişi ömrü boyunca şeytanın kulu olarak yaşar. Gideceği yerde mutlak olarak cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi benim size sormam gerekmez mi? A benim sevgili kardeşlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunda sıcacık bir duygu şuradan kalbinizden Allah'a doğru yükselmiyor? Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Mutlaka ulaştırmalıyım. Ya Rabbi, ne olur bana yardım et. Ruhum sana hayattayken ulaşsın. Ben de Allah'ın evliyalarından olayım. Ermiş evliyalarından hem de. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlere veli diyor. Ve onlardan kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa
O Türkçemizde ermiş adını alır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa, işte o kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırandır. Onun ruhu ölmeden evvel Allah'a ermiş olur. O sebeple o kişiye ermiş denir Türkçemizde. Sevgili kardeşlerim, ermiş olmak Allah-u Teala'nın bir garantisidir. Açık ve kesin olarak garantisini vermiş. Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Garanti veriyor Allah-u Teala. Peki, müjdeler kesimine gelelim konunun. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kurtulur, cennet ehli olur. Ama daha hiç ameli yok kişinin, olsun, hiç ameli olmasın. Ama bunca sene amel yapanlar, onların hakkı değil mi asıl cennete gitmek? Hayır, değil. Allah-u Teala onca ameller işleyenlerin eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar Kur'an'ın hakikatleri. İnsanlar mı? İslam aleminden bahsediyorsunuz? Çoktan Allah'ın Kur'an hakikatlerini unutmuşlar. Hristiyanlardan mı bahsediyorsunuz? Onlar İslam'dan çok daha önce unutmuşlar. Yahudilerden mi bahsediyorsunuz? Musevilerden mi bahsediyorsunuz yani? Onlar Hristiyanlardan da çok daha evvel unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala bize bu ilmi öğretmeseydi, biz de size öğretemeyecektik. Hepimiz acı bir gerçeğe muhatap olacaktık. Kitle halinde hepimiz cehenneme gidecektik. Biz 30 yaşında Allah'ın yoluna girdik. Allah'ın dizaynını ondan evvel hiç bilmiyorduk. Dinle hiçbir alışverişimiz olmamıştı. Öyleyse Allah'ın bize bu hakikatleri öğretmesi bizim için nimetlerin en büyüğüdür. Allah'ın kainattaki en büyük nimeti o bizim üzerimizdedir. Çünkü Allah Teala bize Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hakikatlerini öğretti. Ve de ne kadar basit bir sebepten dolayı Allah Teala bütün insanları cennetine ulaştıracağını açıkladı. Ne kadar basit bir sebep. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana mutlaka ulaştırmayı diliyorum. Ne olur dileğimi kabul et. Ruhumu sana ulaştırmamı nasip kıl. Bunu kalbinizdeki bir taleple söyleyeceksiniz. Sadece diliniz söylerse o Allah'a bir şey ifade etmez. Çünkü Allah-u Teala dilinize değil kalbinize bakar. Diliniz sadece kalpteki dileği ikrar eder. Tasdik eder. Hem ikrar eder hem de tasdik eder. İşte kalbinizin bir manevi talebi ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunda Allah-u Teala'dan bir talepte bulunmak sizi mutlak olarak Allah'ın cennetine ehil kılar.
Ne zaman sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman Allah sizin bütün günahlarınızı örter. Bir insanın Allah'ın cennetine girebilmesi, o kişinin sevaplarının günahlarından fazla olmasına bağlı. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan düşünelim, çok sevaplar işlemiş. ...80 yaşında ölmüş bu kişi, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş ve İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. İslam'ın 5 şartını ömrü boyunca gerçekleştirmiş, 65 yıl ve gideceği yerin mutlak olarak cennet olduğunu zannediyor. Hatta bundan emin. Acaba Allah Teala bu durumda beni 5. kat cennete mi alır, 6. kat cennete mi alır diye düşünüyor kişi. Bu kişi bunca ibadet yapmış olmakla birlikte Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu dağ gibi İbadetler mi Allah Teala için kıymetlidir? Yoksa o bir tek dilek mi? Bir tek dilek kıymetlidir sevgili kardeşlerim. Onun için hepinizi mutlak kurtuluşa davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin, cennetin kapıları sizin için de açılsın. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden 8-10 saniye sonra bu konu tamamlanmıştır. Ama bir insan düşünün, hep hayırlar işlemiş, sevapları çok sevap kazanmış ve Allah'ın ölçülerine göre bir insanın sevapları günahlarından fazlaysa, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyle mi? Aynen öyle. Müminun suresinin 102 ve 103. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Müminin 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır basarsa onların gideceği yer, onlar felaha erenlerdir. Yani onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Felaha ermek Allah'ın cennetine kavuşmak anlamına geliyor. Bir sonraki ayet-i kerime Müminin 103. Allah Teala buyuruyor, kimin de diyor sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Öyleyse sadece iki tane alternatif var. Ya cennete gitmek ya da cehenneme gitmek. Sevap tartılarının ağır gelmesi, sevapların günahlardan fazla olması halinde kişi cennete girecek. Sevapların günahlardan az olması halinde kişi cehenneme girecek. Şimdi buna dayalı olarak bakıyoruz, adam hayatı boyunca İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş, hep derecat kazanmış. Onun dışında da diyelim bu adam çok zengin bir insan, bir sürü daha hayır işlemiş. Camiler yaptırmış, şadırvanlar yaptırmış vesaire. Diyelim ki bu kişinin sevapları günahlarından fazla. Öyleyse şeksiz şüphesiz bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemese de cennete gitmesi lazım. Hayır sevgili kardeşlerim, gidemiyor.
Allah Teala buyuruyor ki Zümer 65'te Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Kimler hüsrandaysa onların amelleri heba olur diyor Allah Teala, boşa gider diyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde de Allah Teala kimler diyor Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Öyleyse amellerin boşa gitmesi diye bir olay var. Hüsranda olanlar kimlerdir diye bakıyoruz. Allah Teala bu konuda da açıklık getirmiş konuya. Yunus suresi 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar ve hidayette değildirler diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konumuzun ilginç yönü şurası ki o kişi çok derecat kazanmış, kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla cennete gitmesi lazım ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ne yazık ki dilememişse amelleri boşa gidiyor kişinin ve gideceği yer cennet olmuyor, cehennem oluyor. Öbür taraftan bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemişse Allah Teala onun günahlarını örtüyor. İki tane birbirinin tamamen tersi iki tane olay. Allah Teala bu konuda şunları söylüyor. Enfal suresi 29. ayet-i kerime: Ey amin olanlar, yani Allah'a inananlar, takva sahibi olun, yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin, yani günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse birbirinin tersi iki tane olay var. İşte bu size Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini hatırlatmalı. Hadis-i şerifte diyor ki insanlar vardır, cennetlik amel işlemişlerdir ama cehenneme gideceklerdir. İnsanlar vardır, cehennemlik amel işlemişlerdir ama cennete gideceklerdir. İşte bir adam da düşünün, günahları çok, gideceği yer mutlaka cehennem ama Allah'a ulaşmayı diliyor. Dileyince Allah onun bütün günahlarını Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince örtüyor. Ne oluyor? Bu kişi günahları sevaplarından çok bir insanken sevapları günahlarından çok bir hüviyet kazanıyor. Gideceği yerde tabiatıyla Allah'ın cenneti oluyor. Ey sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ini iyi öğrenin. Kur'an'la insanların çalıştırdığı mantık birbirine eşitlik göstermez. Bu Allah'ın dizaynı. Öyleyse kanunları muhtelif. Bir tanesi günahların sevaplardan fazla veya eksik olması hali, ikincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileme konusu mevcut olmasaydı, o kişinin günahları sevaplarından fazla olacağı için gideceği yer Allah'ın cenneti olacaktı. Ama gidemiyor, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Diğeri için de mutlaka cehennem olacaktı. Günahları sevaplarından çok fazla. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş adam, gideceği yer cennet. Öyleyse şimdi konumuzun başına dönelim. Neyi kıyas ediyorduk? Bir adam diyorduk, 80 sene yaşamış, 65 yıl İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ruhunu Allah'a ölmeden hemen ulaştırmayı dilememiş.
Bu kişi tabii bu kadar sevap kazandığına göre gideceği yer cennet olmalı diye düşünür herkes. Ama bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Cennetlik amel işlemiştir ama gideceği yer cehennemdir. Diğerine gelelim, hiç ibadeti yok. Üstelik de bir sürü günahı var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş bu kişi. Kalbiyle dilemiş. Allah bu talebi görmüş, işitmiş, bilmiş. Ve bu kişinin derhal Allah Teala günahlarını örttürmüş. Kiremen Kadib'in melekleri Allah'ın resulleridir. Bu resuller bir sürücü, bir şahit olmak üzere daima iki tanedir. Ve kişinin kazandıkları dereceleri örterler o kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar. Dilememişse ölünceye kadar beklenir. O kişi dilememişse Allah'a ulaşmayı, onun amelleri örtülü kalır. Gideceği yer cehennemdir. Ama bu kişi

kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine veya dilememesine bağlı. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar size bir şey söylemiyor mu? Yoksa hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Ne olur şuradan kalbinizden bir dilekle Allah'a diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ondan sonra mı? Ondan sonra size ait bir şey yok. Geri kalanı hep Allah yapacak. Ne yapacak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an bütün günahlarınızı örtecek. Bu noktada siz sevapları günahlarından fazla olan birisiniz. Ondan sonra Allah Teala sizi mürşidinize ulaştıracak. Siz ulaşmayacaksınız. Mürşid sevgisini size Allah verecek. Mürşidinizi siz sevmeyeceksiniz. Allah sevdirecek size. Ve Allah size mürşidinizi gösterecek. Ulaşmanızı da temin edecek. Yeter mi? Yetmez. Ondan sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Zikri seveceksiniz, namazı seveceksiniz, orucu seveceksiniz. Ve bunların birdenbire hoşunuza gittiğini göreceksiniz. Oruç tutmak sizin için bir işkenceyken, birdenbire onun bir zevk haline geldiğini, oruç tutmaktan büyük zevk aldığınızı, çünkü açlık duymadığınızı hissedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi, Allah görmüş, işitmiş ve bilmiş, kalbindeki talebi görmüş. O kişi mutlaka cennetine ulaştıracak. İyi ama bu adam zikri sevmiyor. Zikir yapmazsa nefs tezkiyesini oluşturamaz. Nefs tezkiyesi yoksa o kişi 7 kademede 7 tane gök katını ruhuna aşırtamaz. Nefsinizin kalbinde %7 fazıl birikimi olmadıkça ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşamaz. Nefsinizin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi olmazsa ruhunuz ikinci gök katına ulaşamaz. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikimi olmadıkça, fazılda verilen nurlar nefsinizin kalbinde bu standartlarda gelip yerleşmedikçe ruhunuz 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarına ulaşamaz. 7 tane alemi geçemez 7. katta. Allah'ın zatına ulaşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ona hayran olmamak mümkün değil. İnsanları inanılmaz derecede kolay bir sebeple mükafatlandırmaya karar vermiş. En çok insanı seviyor kainatta. Bu benim insan kulum diyor. Ben onu insan olarak yarattığım için, ona ruhumdan üfürdüğüm için onu mükafatlandıracağım. Bir tek talebi, ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dilemesi yeter. Onun ruhunu bana ulaşmayı dilediği takdirde ben kendime ulaştıracağım ve sanki o ulaşmış gibi onu mükafatlandıracağım diyor. Evvela kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, dilediği an birinci cennetin sahibidir. Çünkü sevapları günahlarını mutlaka aşmıştır. Bu kişi bundan sonra ölse gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennet onundur. Sonraki işlemlere bakıyoruz. Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Evvela o kişiye furkanlar verip günahlarını örtüyor. O kişi kör, sağır ve dilsizken onu gören, işiten ve idrak eden birisi haline getiriyor. Onun günahlarını örtüyor. Onun kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kalbini Allah'a çeviriyor kişinin. Göğsünü yarıyor ve Allah'a teslim olmak için yarıyor. Ve göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan

Rahmetle farz ve rahmetle salavat nurlarından, rahmetle farz o kişinin göğsüne gidiyor, göğsünden içeriye giriyor ve bu noktada sadece rahmetle farz geliyor kişinin göğsüne ve kalbe ulaşıyor ikisi de, ama kalbin içine fazıllar giremiyor, sadece rahmet nuru giriyor ve kişi huşu sahibi oluyor. Neye yarar? Şuna yarar. Kim huşu sahibi olursa, Allah'tan sorduğu takdirde mürşidini, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte kişi huşu sahibi olmuş, Allah'tan soruyor, Ya Rabbi bana mürşidimi göster diyor, talepte bulunuyor. Ve Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Bu kişi zikri sevmiyorsa mürşidine ulaşması da bir şeye yaramaz. Nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Çünkü zikir yapmayacak, yapmazsa nefsinin kalbine Allah'ın katından rahmetle fazl isimli nurlar giremez. Giremezse nefs tezkiyesi olmaz. O zaman Allah Teala sözünü tutamaz. Ama tutmaması da mümkün değil. Öyleyse ne yapacak? Kişiyi zikri seven bir kalp yapısına ulaştıracak. O kişi zikirden birdenbire hoşlanmaya başlayacak. Allah Teala da zikir yaptığı zaman o kişiye büyük bir ferahlık verecek. Zikri hiç mi hiç sevmeyen bu kişi zikri sever olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın indinde o kadar büyük güzellikler var ki hepsi sizler için. Bir küçücük emeğiniz, küçücük bir dileğiniz sizin üçüncü kat cennete kadar çıkmanıza sebebiyet veriyor. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ikinci kat cennetin sahibiyiz. Sonra nefs tezkiyesine başladığımızda nefsimizin kalbindeki nurlar, fazıllar %7, %7, %7 arttıkça ruhumuz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır ve yedi tane alem geçerek ruhumuz yedinci alemin sonunda Sidretül Müntaha'dan yukarıya doğru dikey bir yolculuk yapar. Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fenafillah olmaktır. Allah'ın zatında fani olmaktır, yok olmaktır. Allah o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur sevgili kardeşlerim. Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Öyle söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Bütün mutluluklar sizin. Her açıdan Allah sizinle birlikte. Mutlulukların hepsi sizi bekliyor. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki yolda sadece mutluluklar var. Öyleyse 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur, yani fani olur. Böylece kişi fenafillah makamının sahibi olur. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş bir ermiş evliya olur. Allah Teala mutlak olarak garanti ediyor bunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa, o kişinin ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. O namazı, orucu, zikri sevmeyen kişi Allah Teala tarafından namazı da, orucu da, zikri de
sevmeye başlar. Hepsi bu kişi için doyulmaz zevkler oluşturur. Bir kişi düşünün sevgili kardeşlerim, oruç tutuyor. Eskiden oruç tuttuğu zaman çocukları babalarından Allah'a şikayet ediyorlar. Ya Rabbi, Ramazan gelmese de babamız oruç tutmasa ve bizi dövmese. Babası çocukların sinirli, asabi, Allah'ın yolunda değil ama diyorlar ki oruç tutmazsan gideceğin yer cehennem ha. Kendini topla, orucunu tut. Zorla tutuyor orucunu ama öfkesi burnunda. Çocuklardan birisi en ufak bir şey söylediği zaman çocukları pataklıyor. Sevgili kardeşlerim, ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dinlemiş olsaydı gene orucu sevmediğini kabul ederim. Allah-u Teala ona mutlaka orucu sevdirecekti. Hem de zevk haline getirecekti. O kişi oruç tuttuğu zaman birdenbire karnının artık acıkmadığını hissedecek. Allah Allah diyecek, ben eskiden de oruç tutardım. Fena halde acıkırdım. Bu yüzden sigara tiryakiliğim de vardı. Sigara içememekten dolayı da fena halde sinirli olurdum. Etrafımdaki herkesi sopadan kırar geçirirdim diyor. Ama diyor şimdi ben Allah'a ulaşmayı diledim ve bu bapta Allah'a ulaşmayı dileyen ben artık oruç tuttuğum zaman açlık hissetmiyorum. Kişi o güne kadar namazdan zevk almazken namazdan zevk almaya başlıyor. Zikirse ona en büyük zevki veriyor. Zikir yapmak, namaz kılmak, oruç tutmak kişi için Allah-u Teala tarafından zevk haline getiriliyor. Neden? Çünkü o kişi Allah'a tevekkül etti, Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes Allah'a tevekkül etmiş. Yani Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Ya Rabbi, ben seni sana ulaşmayı diliyorum. Sen benim vekilimsin. Beni kendine ulaştır. Vekilimsin çünkü bana verilmiş olan sözüm var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyorsun. Ben de seni vekil tayin ettim. Ben bana düşeni yaptım. Sana ulaşmayı diledim. Ve diliyorum Yüce Allah'ım beni kendine ulaştırmanı. Allah-u Teala bu kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Handikaplar ne olursa olsun, kişinin namazı sevmemesi, orucu sevmemesi, zikri sevmemesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi karşısında hiçbir önem taşımaz. O kişinin bütün eksiklikleri Allah-u Teala tarafından giderilir. Bu kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Üstelik de çok kısa bir zamanda. 5-6 aylık bir zaman parçası bu işin tahakkuku için yeterli. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri, kullarını, insanları o kadar çok seviyor ki ona kul olduğunuz takdirde kullarını çok sever ama hiç kimse başlangıçta Allah'ın kulu değildir. Başlangıçta herkes şeytanın kuludur. Başlangıçta herkes dalalettedir. O şeytanın kullarını Allah'ın kulu haline getiren şey o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda şurada kalbinden dilerse Allah anında hep o kişinin kalbine baktığı için onu görür, işitir ve bilir. Ve gördüğü anda da derhal o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin görmeyen gözlerini açar. Görme hastasını açar. İşitmeyen kulaklarını açar. İşitme hastasını da açar.
kalbindeki ekinneti alır Allah Teala. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Her şey çok güzel bir şekilde cereyan eder sevgili kardeşlerim. Bunun arkasında sadece bir tek dilek yatar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse bu dilek vardır. Dilek tahakkuk etmiştir. Kişi kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırmıştır. Ben sana ulaşmayı diliyorum diye. Allah Teala mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Kimi kendisine ulaştırırsa burası üçüncü kat cennetin sahibi kılındığı yerdir. O kişinin üçüncü kat cennette ise o kişinin dünya saadetinin yarısı da garanti edilmiştir. Yani 21. basamak kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı ve 22. basamak Allah'ın zatında ruhun yok olduğu noktada o kişi nefsinin kalbinin çoğu Allah'ın nurlarıyla kaplandığı bir noktayı ifade eder. Başlangıçta herkesin nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Kapkaranlıktır. Hasletlerle dolu olan ruhun kalbiyle afetlerle dolu olan nefsin kalbi birisi geceyi, birisi gündüzü temsil eder. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala insanoğlu Allah'ın emrini yerine getirince, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyince Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Böyle dediğiniz zaman bu bir şey ifade etmez. Dilinizin söylediği bu söz Allah için bir önem taşımaz. Mutlaka kalbinizden bir dileği Allah'a ulaştıracaksınız. Kalbiniz isteyecek. Hani canı gönülden isteme derler ya Türkçemizde. Canı gönülden istemek. İşte böyle canı gönülden Allah Teala'dan isteyeceksiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmak istediğinizi canı gönülden isteyeceksiniz. Dilin ise sadece talebinizi ikrar edecek, açıklığa kavuşturacak ve aynı zamanda dilinizde tasdik edeceksiniz. Talebiniz kalpten bir talep olacak. Ancak o zaman siz Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu ise Allah'ın temel emrini gerçekleştirmek, yani Allah'a kul olmak demektir. İşte kurtuluş noktanız. Allah'a kul olduğunuz nokta. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Biz bütün insanları başka bir şey için değil ve bütün cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a kul olmak. İşte Allah Teala'nın buradaki li ya'budun ifadesini, li için ya'budun, kul olmak. Bana kul olmaları için yarattım diyor. Öyleyse kişinin kulluğu nereye kadar gidiyor? Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan üçüncü kulluğa kadar. Ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok ettiği noktaya kadar gidiyor. Üçüncü kulluk
üçüncü kat cenneti ifade eder. Kişinin nefsinin kalbinde her katta %7 fazıl birikimiyle %49 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Başlangıçta da %2 rahmet girmiştir kalbe. Nefsin kalbindeki nurlar %50'yi aşmıştır. %51'e ulaşmıştır. Yani o kişinin nefsinin kalbinin artık yarıdan fazlası nurdur. Yarıdan azı karanlıktır. Şeytanın hakimiyeti ise sadece karanlıklar, bir başka ifadeyle nefsinizdeki afetler üzerinedir. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle dolu olduğu için sizler farkına bile varmadan hep şeytanın dediklerini kendi düşüncelerinizi zannederek yerine getirmişsinizdir. Bu büyük tehlikeden sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde kurtulabilirsiniz. Dilediğiniz an Allah Teala şeytanlarınıza bir zırh çeker, bir perde çeker ki şeytan ve avanesi size hiçbir kötülüğü yapamaz. Sizi asla Allah'ın yolundan caydıramaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek son derece önemli bir merhaledir. Artık anladınız herhalde sevgili kardeşlerim. Yüzlerce defa tekrar ettiğimiz bu tekerlemeyi, Allah'a ulaşmayı dileyin ki felaha eresiniz. Artık ezberlediniz herhalde. Öyleyse bu söylediklerimi anladıysanız benim size söyleyeceğim bir şey olabilir. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten Allah-u Teala tarafından en güzel şekilde dizayn edilmiş. Öylesine güzel ki bu güzelliğe sadece hayran olursunuz. İşte kişi önce Allah'tan hoşlanır, sonra Allah'ı sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra da hayran olur. Sevgili kardeşlerim, Allah da onu mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediği an daha mutlaka yola çıkartır. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır eğer o kişiye 5-6 aylık bir ömür vermişse. Ama o kişinin cehennemden kurtulması an meselesidir. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişinin günahları örtüleceği için sevapları günahlarından daha fazla olan bir kişidir. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Ne yapmıştır? Hiçbir şey yapmamıştır. Ama gireceği yer mutlak olarak cennettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu cenneti kazandıktan sonra bütün gayretinizle onu elden kaçırmamaya çalışmanız lazım. Çünkü ruhunuz Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah Teala şeytanla aranızdaki koruyucu kalkanı, perdeyi kaldırır. Kaldırınca insan ve cin şeytanların devamlı telkinine maruz kalırsınız. Hepsi sizi o ulaştığınız Allah'ın katından düşürmeye çalışır. Başarabilirler mi? Az kişi de olsa Allah'ın yolundan saptırmaları mümkündür. Bu tağutun insanların kalbindeki nurlardan onları karanlığa döndürmesidir. Allah Teala Bakara Suresi'nin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahum et-tagute yuhricunehum minen-nuri ilez-zulumati. Allah aminu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, dileyen müminlerin
dostudur. Allah onları zulmetten nura çıkarır. Yani onların kalpleri başlangıçta %100 kapkaranlık iken, %100'ü kapkaranlık iken, onları en az %51 nura ulaştırır. Aydınlıklar, nurlar karanlıkları aşar. Bu zulmetten nura çıkarmaktır. Ama koruyucu kalkan kalktıktan sonra şeytan ve avanesi o kişiye tekrar saldıracaklardır. Onu kandırmaya çalışacaklardır. Çok akıllı, çok zeki olan bu korkunç mahluk, bütün insanları yoldan çıkarmak için elinden gelen bütün gayreti harcayacaktır. İnsanların belki küçük bir kısmı, ama vuslattan sonra geri dönen, başlangıç noktasına geri dönen çok insan vardır. Bu çok dediğim, bize göre çok. Yoksa insanların toplamına göre belki %1, belki %2. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir Allah dostu size diyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyin ki felah bulasınız. Allah sizi kendisine ulaştırsın. Üçüncü kat cennetin sahibi kılsın. Dünya saadetinde yarısını size bağışlasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki, kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a milaki olmayı kerih görürse Allah da o kişiyi kerih görür. O kişinin kendisine ulaşmasını istemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olun. Allah'ı sevin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin, günahlarınızı örtsün ve sizi üçüncü kat cennetine ulaştırsın. Dünya saadetinin de yarısını size teslim etsin. Öyleyse Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa siz neden size düşeni yapmıyorsunuz? Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'ya bir şeyler borçlu değil misiniz? Bu dünyada yaşıyorsanız eğer, bunun bir bedeli olmalı. Bu kadar kolay bir sebeple Allah'ın cennetine ulaşabilmek, Allah'ın çok büyük bir hediyesi, mükafatı, ihsanı, nimeti değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim ve muhterem büyüklerim. Teknoloji ve kumar bağımından kurtularak mutlu birey, mutlu bir aile, mutlu toplum oluşturma kurulu panelimize biz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah'a İnsan hayatına baktığımız zaman şu kainatta Allah'ın en şerefli mahluku insan. Hocalarımız ifade ettiler. Yeryüzünün halifesi, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, hepiniz Allah'ı temsil edenlersiniz. Allah'ın yarattıkları içerisinde en çok sevdiği varlık insan. Ama insanı yakından tanıyabilmek için sahibimizin bize gönderdiği, mutlaka kendimizi ona göre kullanmamız gerektiği kutsal kitapları bilmeden asıl hedefimize hiçbirimizin ulaşması mümkün değil. İşte İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Aslında özde ilim Allah'ı bilmektir. Hepimiz doğruları hayatımıza tabii yanlışlardan kaçınmak üzere bir gayretin içerisindeyiz. Ama şunu kesinlikle bilelim. Biz insanlar hedefe ulaşabilmek için şu aciziyetimizle imkansız. Her noktada Rabbimizin yardımına ihtiyacımız var. İşte bu mutlu bireyi oluşturmak, mutlu aileyi yaşayabilmek, mutlu toplumu bütünüyle kavrayabilmek mutlaka Allah'ın bize gönderdiği kutsal reçete olan kutsal kitaplardaki hakikati bilmemiz lazım. İşte mucize-i baki Kur'an bir Allah dostu ifade ettiği gibi Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka kaynak aramak aklıma zahittir. Öyleyse son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim tüm insanlar için bir mutluluk davetisi, tüm aileler için bir mutluluk reçetesi ve tüm toplumlar için bir mutluluk garantisi. Neden bu kadar önemli konuşuyorum? Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ki Kur'an-ı Kerim tüm zamanların kitabı. Resulullah'ın ifadesiyle yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Hazreti Ali bunlardan kurtuluş neydir ey Allah'ın Resulü? Cevap çok maniler. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an sizden demek ki Adem Aleyhisselam'a gelene kadar tüm insanların haberini ihtiva ediyor. Kur'an kıyamete kadar gelecek olan tüm insanların da muhtevasını içeriyor. Ve Kur'an hocamızın da ifade ettiği gibi ani yaşayanların hayat kitabıdır. O zaman acaba biz hayatı yaşarken Kur'an'ı yaşayabiliyor muyuz? Hocamız çok güzel ifade etti. Şu anda bizim için en önemli olan ne? Allah'ın bizim için önem verdiğini yaşayabilmek. Çünkü hepimiz sonuçta bu dünya hayatını yaşıyoruz. Ama kime hesap vereceğiz öldükten sonra? Annemize, babamıza mı? Ailemize mi? Hiçbirisine. Hepimizin hesap vereceği, bizi yoktan var eden hepimizin sahibi Allah-u Teala. O zaman eğer Allah'ın cihetiyle kendimize bakacak olursak Rabbimiz bu hayattayken bizden ne istiyor? Beklentisi ne? Allah hiçbir şeye ihtiyacı yok. İhtiyaçla münezzeh olan Allah-u Teala ne menem şeyi bizden istiyor? Tek bir gayesi var Rabbimizin. Hepimizin Allah'a kul olması, hepimizin Allah'a dost olması, hepimizin mutlaka hedef olan mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşaması. Öyleyse hepimizin hedefinde mutlu insan olmak var. Allah Teala aile hayatında yaşayan herkesten mutlu aileler olmasını istiyor. Ve bugün gönül isterdi ki herkese bir mikrofon uzatalım. Ey sevgili kardeşlerim, siz hayattan ne bekliyorsunuz? Sorduğumuzda herkesin ortak cevabı, hem kendilerinin hem sevdiklerinin mutlu olmasını istiyorlar. Mutlu insanın hayatında kötü alışkanlıklar var mı? Yok. Genellikle biz insanlar hayatın depremesine kendimizi kaptırmış ve devamlı birilerini eleştiriyoruz. Hatalı olabilir ama. Ama o eleştirdiğimiz insana o hatayı yapmaması istikametinde bizim çözüm önerimiz ne? Ne yazık ki çoğumuz bunu yapamıyoruz. Anneler, babalar işte. Hocamız çok güzel ifade etti gerçekten. Hem kendisini kutluyorum, hem huzurumuzda Eşil Arkadaşlar kardeşimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tecrübe olarak en güzelini ifade etti. Ama şimdi dinleyen muhataplar çoğu çocuklardan yakınıyorlar. Evladım telefonu elinden düşürüyor. Şimdi ben bir sual soruyorum. Ben psikolojik danışman değilim. Benim branşım ayrı. Ama diyorum ki ey anne, ey bu evladın babası, o onu yaparken sen ne yapıyorsun? Sen neyle meşgulsun? Çünkü sadece bu yasaktır, bu yasaktır, bu yasaktır demek yeterli değil. O yasağı ona yaptırmıyorsanız, o süre içerisinde yapmasını istediğinizi de öğreteceksiniz. Allah'ın reçetesi Kur'an'da böyledir. Dikkat edin, Allah'ın elçileri, bütün sevgilileri, Kur'an'da adları geçene kadar peygamber varsa, hepsinin tek bir gayesi var. وَمَا نُسْرِ الْمُسْلَيْنَ اِنَا مُبَشِرِينَ مُنْزِينَ Biz sizleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Öyleyse Allah'ın tevbe sisteminde iki kanat var, iki unsur var. Birisi uyarmak, diğeri de müjdelemek. Neden uyarmak? Çünkü o uyarılan kişi kendisine düşeni yapmasa kendisini cezalandırıyor. Kendi kendisi, yani bildiği dalı kendisi kesiyor. Öyleyse her sıradan faize girerek tekrar onu cezalandırmaz gerekmiyor. O zaman böyle insanlara karşı davranmak için ne? Daima Allah'ın reçetesini tatbik etmek. Öncelikle onları Allah'a yönlendirmek. Yönlendirdikten sonra anne babanın veya toplumun veya bir başkasının hayatında olmasını istemediği o kötü alışkanlıkların hepsini hayatından çıkartmak üzere biz ona nasihatçıyız bir, biz ona örnek olacağız iki, biz ona yardımcıyız üç. Biz cezalandıran bir kişi değiliz. Daima Allah'ın reçetesi müjdelemek ve uyarmak muhtevası içerisinde insanları mutluluğa ulaştırmak, insanları insan-ı kamil kılmak ve insanlık tarihi boyunca bu böyle olmuş. Şimdi Şeyka hocamız bir şeyler söyledi, günümüz alışkanlıklarını bahsetti. Siz zanneder misiniz ki Resulullah'tan önceki cahiliye döneminde kötü alışkanlıklar yoktu? Aynen hepsi vardı. Günümüzde belki kız çocukların diri diri bölünmesi tarihe karşı durumda. Ama aynı muhteva bugün teknoloji bağımlısı kendisini kaptırmış tamamen artık esiri olmuş. Kur'an-ı Kerim tabiriyle iklası haline gelmiş kişi aynı şekilde diri diri bölünmüyor mu sanıyorsun? Tamamen Allah için yaratılan o kişinin bedenini dilim var mı söylemeye şeytana tahsis etmesi, şeytana satması vardır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz hiçbir insan sen karanın düşmanısın demiyor. Bu kavim, bu kavim düşmanıdır demiyor. Tam tersi Kur'an-ı Kerim'de iki tane düşman bize tanıtıyor. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Şimdi izniniz olursa hocamızın da iznini alarak hak aynasında, Rabbimizin aynasında biz insanlar nasıl varlıklarız? Kur'an ayetleriyle onu size tanıtmak istiyorum. Allah-u Teala Hicr suresinin 26. ayet kerimesinde bu dünya alemine ait olan bedenimizden bahsediyoruz. Zahiri alemin varlığı bedenimiz, fizik vücudumuz. El ve kemikten oluşan, iç organlarından kes, beyin ve kalp aklın kumandasına çalışan doktorların ihtisas adı. Ama Allah-u Teala Şems suresinin 7. ayet kerimesinde وَالنَّفْسِنْ وَمَا سَوَّهَا biz insanı bir nefse dizayn ettik. Demek ki bu fizik bedenin içerisinde iki misafir var. Bu misafirlerden bir tanesi berzah alemine olan nefsimiz. Dahası var mı? Evet, dahası var. Hocalarımızın ifade ettiği gibi ve Hazreti Ali'nin ifadesiyle ey insanoğlu, derdin var sende onu bilmiyorsun. Dermanın var sende onu görmüyorsun. Bütün kainat senin için yerleştirilmiş, sen kendini küçük bir şey zannediyorsun. Evet, biz küçük varlıklar mikro kainatı oluşturuyoruz. Yani kainatın fiilisi hepsi insanın içinde mevcut. Ama kainat makro alem, büyük kainatı mikro alem olan kainatın kendisi için yaratılan insan da mikro alemi oluşturuyor. Ve sonuçta Rabbimiz bizden ne istiyor? Bizden onun reçetesine uyarak ayarlarımızı yapmamız. Gözümüzü Kur'an-ı Kerim'e göre, kalbimizi Kur'an-ı Kerim'e göre, elimizi Kur'an-ı Kerim'e göre, ayarlarımızı yaptığımız zaman tıpkı elinize televizyon alıyorsunuz. Kutusunda bir kılavuz çıkıyor, kullanma kılavuzu. Ona göre ayarlar yaptığınız zaman o televizyonla en net performansı elde ediyorsunuz. Biz de bu dünyadaki vazifemiz bu diyoruz. Ve fizik bedenden sonra nefsimize bakıyoruz, şefsimize ve nefsin olma sevaba. İşte nefsimizin manevi kalbinde kötü alışkanlıkların her türlü negatiflerin odağı olan 19 tane adet var. Kimle nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum. Altını çizerek belirtiyorum. Uğruna Allah'ın kainatı yarattı. Levlâke levlâke lemâ halaktâke sen olmasaydın ben felekleri yaratmazdım diye buyurdu. Zümer Suresinin 12. ayet kerimesinde ben teslim olanların ilkiyim diye kendisini tanıttı Kur'an-ı Kerim'de. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz hangi gayeyle bu dünyaya geldi? Görevi neydi? Tabip el kulun. Neyin tabibi, neyin doktoru? Kalplerin doktoru. Kendisinin ifadesiyle söylüyorum. Vücutta bir et parçası var. O sağlıkta ise saçınızın teni de sağlıkta, doğrulukta. Ama o yüksatta ise elinizle, ayağınızla, gözünüzle her şey yanlış var. Nedir ya Resulullah? O kalptir. O zaman bu kalp neyin kalbi? Kanı pompalayan, geri çeken fizik bedenimizin kalbi değil. Nefsimizin manevi kalbi. Hastalıkların menbaı ve Resulullah'ın da ifadesiyle küçük cihatlar bitti. Şimdi büyük cihada başlıyoruz. Nedir o Allah'ın Resulü? Nedir o cihat? Kişinin nefsiyle yaptığı cihadın adı Cihad-ı Ekber. Bu cihat neye karşı? Nefsimizin manevi kalbindeki bu 19 hastalığa karşı. Teknoloji bağımının arkasında da, kumar bağımının arkasında da, her türlü kötü alışkanlığın arkasında da sadece insanın nefsinin afetleri var. Bu afetler şerrin odağı zulmün kaynağı.
1: Reçete Allah'tan. Bu reçeteyi hayatımıza tatbik ettiğimiz an %100 sonuç veriyor. Çünkü bu reçetenin sahibi kim? Allah. Allah mutlak iradenin sahibi. Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değil. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeliler. Kız çocukların diri diri gömüldü. Fıçılarla işçilerin ara birbirine kullandı. Her bir insan arasında yüzlerce kan davası oldu. Birbirinden çok insanların öldürdüğü bir hayat tarzını yaşarken o bedeliler Allah Resulü hidayet güneşi olarak üzerlerinde oldu. Ve vazifesi ne? Vazifesi kalplerin doktoru olan Allah Resulü bu hastalıkların içerisinde kıvranan insanları tek tek Allah'a davet etti. Ve ne dedi? Ben sizin için bir uyarıcıyım. Ben sizi Allah'a davet ediyorum. Eğer bu daveti kabul ederseniz gerisini siz yapmayacaksınız. Kainatın her zerresine hükmeden ilahi iradeyle onları kontrol eden tutan Rabbimiz o sizin için sizi hedefe ulaştıracak. İnsanlar için hedef ne? İnsanlar için hedef Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek. Evet, tekrar ediyorum. Tüm insanlar için. Bu inançtakiler, şu inançtakiler hayır. Belki çoğumuz henüz başka gezegenlerde hayatın olduğuna, bizden çok ileri teknolojiye sahip olan gezegenlerin varlığını belki bilmiyorsun ama Kur'an-ı Kerim Allah koymuş bunu. Sırlar size açıldıkça o zaman Rabbimizin sonsuz kudretini idrak ediyorsunuz ve sizden istenen şey sadece Rabbinize bağlanmanız. Tekrar ediyorum, Allah yolunda olmayan insanların iki kablonun birbirine bağlanmaması sebebiyle devamlı kısa devre hayatını yaşarlar. Devamlı kısa devre oluşuyor. Ama siz onları doğru kutupları birbirine bağladığınız an ki bu bağlanma Rabbimize bağlanmaktır. Ki bu bağlanmayı Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Allah'ın ipi diyor. İşte Al-İmran Suresinin 3. ayet-i kerimesinde وَحْدَسَمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılır. Diyeceksiniz ki hocam Allah'ın ipi var ben de hemen gidip tutunayım. Evet sevgili kardeşlerim eğer Kur'an-ı Kerim'i incelerseniz Kur'an-ı Kerim muhatap olduğu insan olarak kendinizi görürseniz ve Rabbimize karşı vazifelerinizi ki biraz sonra vücutlara açıklayacağım yerine getirirseniz kesinlikle Allah'ın ipi de var. Bir de Allah'a götüren insanlardan da bir ipi var. Kur'an-ı Kerim her kişinin de haberi veriyor. Al-İmran 103'te Allah'ın ipine bahseden Rabbimiz Al-İmran 102'de insanlardan bir ipten de bahsediyor. Bu bizi hangi yere ulaştıracak? Tüm kötü alışkanlıkları hayatımızdan çıkartmanın asıl hedefine ulaştıracak. O zaman üçüncü vücudumuza bakalım beraberce. Allah'a secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde ثُمَّ سَوَاهَ وَنَفَاهَ بِيْنَ رُوْهِ Hocamızın belirttiği Allah'tan bir temsilci. O temsilci ne? Ruh. İsra suresinin 85. ayet-i kerimesinde يَسْأَلُونَكَ نَرُوْهُ Sana ruhtan soruyorlar. قُلْ اَرْرُوْهُ مِنْ اَمْرِ رَبِّ Sevgili kardeşlerim iki tane düşmanımız var. Bir tanesi nefsimiz, diğeri de şeytan. O zaman gelin bu iki düşman bize nasıl galebe ediyor, nasıl biz ondan kurtulabiliriz? İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesini Allah'a hareketleyip ediyor. İş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın size söylediği her şey haktır, doğruydu. Ben de size ne söylediyse ben yalan söylüyorum. Bunu kim söylüyor? Şeytan söylüyor. Ama benim sizin üzerinizde bir gücüm, zorlayıcı gücüm yoktu. Ben sadece sizi davet ettim, siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendinizsinizi kınayın. O zaman üç tane vücut serbest silahda iki düşmanı yan yana getirelim ve bakalım iblis insanların afetlerine tesir etmek suretiyle nasıl onları aktif hale getiriyor, nasıl Allah'a karşı insanları kışkırtıyor, birlikte göreceğiz. Hazreti Ömer'in şu sözünü hiç unutmayalım. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meyil. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizim dünyada çok zengin olun, çok başarılı olun, çok maçlar kazanın vesaire vesaire. Aklınıza gelebilecek hiçbir şey için değil. İki şey bizden istiyor. Osmanlı'nın yaşadığı iki şey. Mutlu edin ve mutlu olun. Allah'ın istediği şey tek bu. Mutlu edin ve mutlu olun. Hocam tamam, benim karşı tarafı mutlu edebilmemişim, ben de her şeyden her mutlu olmam lazım. O zaman bana söyler misin, ben nasıl mutlu olabilirim? İşte şu anda aynada kendini görüyorsun. Üç tane vücudun var. Ruhun emr alemine ait, nefsin berza alemine ait, fizik vücudun buzağı alemine ait, iraden tercih yapısı içerisinde aklın da var ve şeytan baş düşmanın olarak devamlı nefsin afetlerini tehditliyor. Ve bugün teknoloji bağımlılığı, kumar bağımlılığı, sigara bağımlılığı, her türlü kötü alışkanlık nefsimizin 19 afetinden bir tanesidir. O zaman Resulullah'ın bize açıkladığı, Rabbimizin mutlaka öğrenip yaşamamızı istediği Kur'an-ı Kerim'de Tin Suresi'nin 4.5. ayet-i kerimesine bakın Rabbimiz ne diyor? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Biz bir zaman dilimi içerisinde insan nefsinin ahsana ulaşması için onu yarattık. Sonra mı? Sümme yaratıklar ve esmer hesabını. Biz onun esmer hesabını yarattık. Şimdi ne dedik? İnsan küçük bir kainat. Makro halinde kainata baktığımız zaman bu esmer hesabının ne menen bir şey? Nerede? Alül ala emrali nerede? Çünkü Taha Suresinin 4. ayet kerimesinde emr aleminden Allah bahseder ki semavati ula diyor. Yani atmosferik tabakaları sakın yanlış anlamayın. O değil. Bütün bu yıldızlar sisteminin ötesinde Allah'ın ülkesi emr alemi var. Ve ruhumuz o emr aleminde. Ama Allah Teala size emanet olarak demiş. Emaneti hangi ayet tarafımıza çıkıyor? Ahzab 72'de. Biz bu ruh emanetini göklere, yerlere, dağlara herkese yüklensin diye teklif ettik. Hiç kimse yüklenmedi. Sadece insan yüklendi. İnsan zalim ve cahil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizi Allah katında kıymetli kılan sizin şekliniz değil, zenginiz değil, başarınız değil, hiçbiriniz değil. Sizi Allah katında en kıymetli kılan Allah'ın zatından size üfürler bu. Nitekim ayette şunu söylüyor. Cinler ve melekler var. Ben halife yaratacağım yerinde. Ona ruhumdan üfürdüğüm zaman ona secde edeyim. İblis denen bir cin varlık Allah'ın katında meleklerle beraber isyan ediyor. Diyor ki beni ateşten onun çamurdan yarattı. Çünkü İblis'te olmayanlar Allah'ın zatından üfürler bu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatta başarılı olmak istiyor musunuz?
2: Evet.
1: Mutlu olmak istiyor musunuz?
2: Evet.
1: Bahsedilen envai çeşit kötülükleri hayatınızdan anında tek bir dilekle def etmek istiyor musunuz?
2: Evet.
1: Birden kalpten mi? Niye kalpten? Çünkü Allah Teala soya mala hiçbir şeyinize bakmaz. Devamlı Allah'ın nazareti nedir? Kalptir. O kalpten ulaşma dileğini gördüğünüz an Allah'ın garantisi devreye giriyor. Bu garantine Şura Suresinin 13. ayet kelimesi ve Rad Suresinin 27. ayet kelimesinde Rabbimiz diyor ki kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse gerisi ona ait değil. Gerisi ben onun ruhunu kendine ulaştıracağım. Ve şu anda tasavvuf edebiyle hedeflenmesini istediğimiz kendimiz, çocuklarımız, ailemiz, komşumuz, sevdiklerimiz, tüm arkadaşlarımıza diyoruz ki Mevlana'sı, Yunus'u, Şeyh-i Edebalesi, Hakk-ı Mahallemelisi, Yunus Emre'si, Eşref-i Ömrisi, ne kadar Allah dostu, ne kadar Kur'an-ı Kerim'i zikredilen Rabbani, ne kadar havariler, ne kadar Allah dostu varsa onlar sana nasıl ulaşmayı dilerlerse ben de sana ulaşmayı diliyorum ya Rabbim. benim dileğimi de kabul buyur diye, ama kalpten. Bu kalpten yaptığımız an 99 esmanın sahibi Rabbimiz, Rahim esması yerine geldi. Dikkat edin, her surenin başında tekrar edilen bir formül var. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Birincisi, Allah bize hangi işareti veriyor? Düşman olan şeytandan kaçıp kime sığınmak? Sahibimiz olan Allah'a sığınmak. Ve üç isim veriyor Rabbimiz bize. Birisi Allah ismi, diğeri de Rahman ismi, üçüncüsü de Rahim ismi. Rahman esması 8 milyar insanın 8'i içindir. Hiç kimse Rahman esmasını ürettiği havadan belli olamaz. Suyundan, bağından, bitkisinden, kısacası fizik alemi standartları içerisinde her şey Rahman esmasının tecellisidir ve herkese ait. Ama sevgili kardeşim, şu anda sıkı durun. Nefsinizin kalbindeki afetlerden kurtulmak istiyor musun?
2: Evet.
1: Hayatınızda zerre sıfır kötü aşkların sahibi olmak istiyor musun?
2: Evet.
1: O zaman Allah'a ulaşmayı kalpten dilediğiniz an Allah Rahim esmasıyla size tecelli ediyor. Bunun reçete olduğunu hangi ayetten öğreniyoruz? Yusuf Aleyhisselam bir peygamber. Yusuf suresinin 53. ayetinde mesela. Bakın nasıl bir mesaj veriyor bize. Ama udamru nefse inne nefse l'amareti misui ila marahimdar. Okudum Arapça ayet-i kerim manine, ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam. Kim bunu söylüyor? Allah'ın peygamberi olan Yusuf Aleyhisselam. Çünkü nefs şiddetle kötülenmedi. Neden kötülenmediyor? Muhtevasındaki 19 afet sebebiyle. Yani teknolojiyi insan hayatına sokan şeytanın da afetleri aktif hale getirerek buyurduğu nefstir. Yani aynı şekilde sigarayı, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı, her şey, her şey, her şey. Bunun net cevabını Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinden görüyoruz. Ya eyyühellezine aminu innemel havru vel meysu vel ensabu vel ezlamu şunhamil şeytan. Ey amir olanlar! İçki, kumar, falokları kuta tatmak sizin için şeytanın pis ameli. Ondan kurtulun. Dikkat edin, burada siz böylesiniz demiyor Rabbimiz. Çünkü nefsin afetlerine şeytan etki etmedikçe o size bir şey yapamaz. Ancak siz tercihinizi şeytandan yana kullandığınız an o zaman tuzağa düşüyorsunuz. O zaman sevgili kardeşlerim, bizim işimiz çok kolay.

0: Kerim'deki ayetlerde, kutsal kitaplarda Allah Teala diyor ki, ben Allah'ı seviyorum diyen kişi kardeşini, insanı yanmasındaki sevmiyorsa yalancı. Gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Allah'ı nasıl sevdiğini derdi. O zaman sevgili kardeşlerim, her şeyin sağlaması Kur'an-ı Kerim'de. Bir kere daha sorayım size. Kalpten Allah'a ulaşmayı biliyor musun?
1: Evet.
0: Allah'ı seviyor musun?
1: Evet.
0: Şimdi eğer gerçekten evet diyorsanız, ben bunu kalpten diyorsanız, bundan emin olun, bütün kainat sizin için. Ha, nereden çıkarttın hocam diyeceksiniz? İsra suresinin 4. ayet kerimesinde. Ne diyor Rabbimiz burada? 7 kat gökler ve yerler Allah'a tesbih ediyor. Tesbih nedir, zikir nedir? Tesbih, gayri iradi varlıkların kendi lisanıyla Allah'ın ismini tekrar etmesine verilen var. Bütün gökler, bütün yerler, bütün kâinat Allah'ı tesbih ediyor mu?
1: Evet.
0: Ayetlerine. Bir elektron Allah'ı tesbih ediyor mu? Evet. Ben fizikçiyim. Bize okullarda öğretildi. Bütün elektronlar devamlı elektrik yörüngede dönüyorlar. Ve biz o zamanlar söylemiştik, bize verilen cevap çok farklıydı. Ama sevgili kardeşlerim, bilmelisiniz ki bu elektronlar hangi sesle dönüyorlar? Allah ismini tekrar ettikleri için. İşte Maxwell diyor ki bütün elektronlar hareket halinde. Ama fizikçilerin cevabı ne? Eğer bir şey hareket halindeyse ona bir kuvvet tatbiki söz konusu. O zaman onlara bu sözü söylettiren kim? Kuvvet nerede? Maxwell bilemedi, Einstein da bilemedi. Diğer bütün bahtı alimdir ama bunun cevabı Kur'an-ı Kerim'de. İşte İsra 44'te her şey Allah'a tesbih ediyor. Elektrik yörünge etrafındaki büyük eksen noktasında hız en düşük, manyetik alan yüksek. Küçük eksen noktasında dengeyi koruyan Rabbimiz, manyetik alan en düşük, hız en yüksek. Ve dikkat edin, tek bir kanunla kâinatı dahil ediyor. Hiç unutmayın, tek bir kanun. Bu kanunu ben söylüyorum, adresini tekbir 15-16. Ne diyor Rabbimiz? Kasem ederim o merkezi çekirdeğe ve etrafında cevap eden kümesler. İşte merkezde güneş, etrafında gezegenler, merkezde çekirdek, etrafında elektronlar ama her şey dönüyor ve iki hareket ediliyor. Mevlevi'yle mi diyor, belki sonunda semayı da göreceksiniz. Sağ elleri yukarıda, sol el aşağıda. Manasına haktan alır. Ne yaparız? Haklanırız. Her şey bu kanun çerçevesinde cereyan ediyor. O zaman Allah'ın Kur'an'daki kanunlara tabi olan biz insanların ne yapması lazım? Kanunu öğrenmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirleri ve yasakları var. Kur'an-ı Kerim'de bu emirlere itaat eden yasaklara uyanlık yaşadığı bu dünyada mutluluk, ahirette cennet var. Kur'an-ı Kerim'de bu emirlere isyan eden, yasakları işleyenlerin yaşadığı mutsuzluk, madde bağımlı, kuma bağımlı, arkasından cehennem var. Ve Kur'an-ı Kerim'de bize örnek gösterilen, kim örnek gösteriliyor? İnsanlık ailesinin en zirve noktasında alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz var. Tevrat'ı inceliyoruz. Rabbani'nin Allah-u Teala Hazreti Musa Rabbani'na kimi örnek gösteriyor? Peygamber Efendimiz ona tarif olmalı. İncil'i inceliyoruz havarilere Hazreti İsa'yı kimi örnek gösteriyor? Peygamber Efendimiz ona tarif olmalı. Günümüzde biz insanlara Allah kimi örnek gösteriyor? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ona tarif olmalı. Ve bakın ayet-i kerime nasıl geçiyor? Ashab 21'de. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهُ وَيَوْمُ الْاٰخِرِ وَزَكَرَ اللّٰهُ كَسِلًا Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın Resulü Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran ve Allah'ı çok zikredenler için en güzel örnektir. Öyleyse alimlere rahmet olarak gönderilen, bizim için örnek olan Peygamber Efendimiz'in neyi örnek alacağız Rabbim şahit ediyor. Ulaşmayı dileyenler için. Ulaşmayı kalben diliyor musun? Bu dünya gezegeni, kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Ali İmran suresinin 96. ayet-i kerimesinde

0: Gün her gün hac farzasını yerine getirdiğimiz Mekke, bütün alemler için hidayet merkezi. Sadece bu alemdekiler oraya hak etmeye gitmiyor. Bir gün Rabbimiz size o sırları gösterebilseydi, göreceksiniz ki başka alemlerden de oraya hak vermeye gelen insanlar ve diğerleri var. O zaman ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken şey Allah'ın reçetesini hayatımıza tatbik etmek. Nedir o? Kalpten ulaşmayı dilemek. Bizi şeytana karşı, bizi nefsimize karşı galip getirecek olan sadece Allah'ın bizdeki temsilcisi olan ruhun talebiyle olmak. O zaman hepimiz dünya gezegeninde yaşıyoruz ve sevgili kardeşlerim, Rabbimiz katından gönderdiği elçilerle bizi uyarmadıkça, bizi Allah'a kendisine davet etmedikçe asla ve asla ben sizi azaplandırmam diyor. İşte 7 ayet-i kerime. Her şeyi Kur'an reçetesiyle size sunuyoruz. 7 ayet-i kerimenin başında Enfal 24 geliyor. Allah ve Resulü sizi sahip verecek şeylere davet ettiği zaman ne yapın? Daveti kabul edin. Hocamızın işaret ettiği şu anda sizin için en kıymetli şey ne? Anı yaşam. Hepimiz öyle değiliz. Anı yaşayacağız. Ama anı yaşamayanlar ne durumda? Anı yaşayanlar ne durumda? Bu Enfal 24'e göre anı yaşayanlar diri, anı yaşamayanlar nedir? Öldürler. Öyleyse Rabbimiz bizi yaşamaya davet ediyor. Yusuf 108. Allah Resulü diyor ki ben ve bana tabi olanlar biz görerek Allah'a davet ediyoruz. Nahl 105. Teslim olan Allah'ın zatına davet söz konusu. Nahl 125. Hikmetle davet söz konusu. Hac 67. Sen Rabbine davet edin. Kasas 87. Sen Rabbine davet edin. Ve Fusilet 33. Sen Rabbine davet edin. Davet edin. Davet edin. O zaman tekrar slaytımızı devreye alalım. Fizik bedenimiz Allah'a ulaşır mı? Hayır, çünkü fizik beden fizik kanunlar sebebiyle zemin kattan yukarı çıkamaz. Yer çekimi sebebiyle. Nefsimiz Allah'a ulaşır mı? Hayır. Nefs de berzah haline aittir. Allah'a ulaşamaz. İrade bir güç mü? Hayır, o da değil. Bir tercih kuvvetidir. Akıl mı? Hayır, hayır, hayır. Allah'a ulaşan ne? Allah'a ulaşan Allah'ın zatından bize üfrenen ruh. Halk arasında sizinle beklediğiniz gibi haydan geldik. Nereye gidiyoruz? Hayır, gidiyoruz. O zaman sevgili kardeşlerim, nefsetiniz çok basit, çok kolay. Kim bunu hayatına tatbik ederse, haydan geldim, huya gidiyorum, hayatına tatbik eder yaşarsa kim tasavvuf heyecanı, o zaman hangi ayet-i kerimenin gereğini yaşar? Bakara 46, Bakara 156. Bakara 156'da onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ne yapacağız? Döneceğiz. Öyleyse kimdir bu dünyada dost olan, kurtuluşa ulaşan? Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olan. Bilecektiniz ki ruh hayattayken de Allah'a ulaşır. Bileceksiniz ki ölümle de mutlaka ruh Allah'a ulaşır. İşte 156'da bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah'a içiniz. Yani hayattayken mutlaka emaneti sahibine ulaştıracağız. Nisa 28'e göre. اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ اَنْتُ عَبْدُ الْاَمَانَةِ اِلٰهِيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Kabul edelim ki şu anda dilediğiniz ey salondaki muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Siz de ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Dilden mi kalpten?
1: Kalpten.
0: Siz kendiniz anlayabilir misiniz? %100. Çünkü Allah'ın hedef olarak gösterdiği 7 tane hedeften bir tanesi ulaşmayı dilemek. Bunu kalpten dileyen kişiyi mutlaka Allah sevdiği olan kalp doktoruna ulaştırıyor. Hani şöyle ifade etmek gerekirse, doktorun hastaya reçete vermesi yeterli değil, biraz kendi gayreti ve çevre koşulları. Bu üçlüyü mukaddes ittifak içerisinde kendinizde cem ettiğiniz an, o zaman birinci basamakta Allah size ders vermeye başlıyor. Neyin dersi? Hayır nedir, şer nedir? Hayır ve şer, Allah'ın şu dünya üzerinde yaşayan insanlara verdiği yol. Nasıl okula çocuklarınız kaybolduğu zaman Ders verirler, arkasından imtihan olur. İmtihanda Allah öğretmenleri ne yapıyorlar? Onlara not veriyor. Bizi de denetleyen, devamlı her halimizden haberdar olan, mutlaka kendisine kul olmamızı istediği Rabbimiz bize not veriyor. Eğer imtihanı kaybeden birisi ise eksi notu alıyoruz, eksi derece al. Eğer imtihanı kazanan birisi ise pozitif derece alıyoruz. Ve En'am 132'de Rabbimiz diyor ki وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَعَنِ Her amelin Allah katında nizamda bir derecatı vardır. Sevgili kardeşlerim, eğer biz kendi amelimizi sabahtan akşama kadar çalışsak asla kurtuluşa ulaşamayız. Rabbimizin rahmetine ihtiyacımız var. Onun için Allah Resulü hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Ya Resulullah sen de evet benden ama Rabbim beni rahmetine katılmıştır. O zaman siz de Rabbinizin rahmetiyle hedefe ulaşmak istiyor musunuz?
1: Evet.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Evet.
0: O zaman üçüncü basamakta ulaşmayı dilediğiniz an Rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. Rahim esmasıyla tecelli etmesi demek ne demek? Allah'ın katından rahmeti sizin kalbinize göndermesi demektir. Şimdi bir kere daha nefsimizin manevi kalbine bakalım. Şeytanın etki ettiği karanlıklardır. Bizi kötü alışkanlıklara sevk eden de bu afetlerdir. Gayet açık ortada. O zaman işimiz çok kolay. Ne doğru kolay olan? Nefsimizin manevi kalbindeki afetleri temizlemek. Anahtarı ne? Anahtarı Allah'ın zikri. Niye Allah'ın zikri diyeceksiniz? Allah Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde وَاسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ Rabbinin ismiyle zikri. Mutlu olmak istiyor musun?
1: Evet.
0: Rab 28'de اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَتَتْمَيْنُ قُلُبُمْ ذِكْرُوا Allah ki amin oldular ve ne yapıyor? Kalpleri neyle mutmain oluyor? Nasıl mutlu oluyor kişi? Allah'ın zikriyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim %100 reçetle netice veriyor. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ın hükmüne sımsıkı tutunacaksınız. Ve arkasından Allah'ın ismini tekrar edeceksiniz. Müzemi 8. 3 saatlik zikir ki bunu size sevdiren Allah. Namazı size sevdiren Allah. Orucu size sevdiren Allah. Eğer siz kalpten dinlemişseniz Allah'ın bu kolaylıkları size vermemesi mümkün değil. Ve çok kısa süre içerisinde ne olur? Ulaşmayı diledikten sonra Rahim Esmesi Allah size tecelli ettikten sonra Enfal 29'a göre size 7 tane furkan verir. Furkan demek ne demek? Artık görmeyen gözünüzü Allah Teala görür hale getirir. İşitmeyen kulaklarınızı Allah işitir hale getirir. İdrak etmeyen kalbinizi idrak eden haline getirir. Eğer bu dileğin sahibi değilseniz o zaman Allah Teala'ya göre Kur'an ayetlerinde o kişi sağır dilsiz ökür. Tam 21 tane ayet-i kerime bu konudan bahsediyor. Ama siz dilediyseniz Enfal 29'a göre Rabbimiz diyor ki takva sahibiyseniz sizin o güne kadar işlediğiniz bütün günahlarınızı ne yapıyor? Ben örterim diyor. Yani 500 yıl ibadet yapsak derecemizle biz kurtuluşa ulaşmak istesek mümkün değil. Allah Resulü bu örneği vermiş. Verdiği için ben de tekrar ediyorum. Ama siz kalpten ulaşmayı dilediğiniz an bu Enfal 29'un size verdiği garantine bütün günahlarınızı örterim. Bütün günahların örtülmesi demek ne demek? Günah miktarı kadar Allah'ın size sevap vermesi demek. Belki diyeceksiniz ki Allah bana niye veriyor, vermiyor, niye ona veriyor? Size vermeye hazır. Herkese bu sonsuz kudretiyle yardıma hazır. Ama kanunu var. Kanun ne? Takva sahibi olursanız. Kalpten ulaşmayı dilersiniz. Takva sahibinin ulaşmayı dilemek olduğunu nereden çıkartıyorsun hocam diyeceksin. Rum 31'den. Allah'a yönelin ve takva sahibi olun. Sakın müşriklerden olmayın. Evet son 14 Kamis. Hemen çabucak geçeceğim Allah'ın izniyle. O zaman Allah Teala ulaşmayı dileyen herkese Rahim esmasıyla tecelli ediyor. 7 furkan. O halde bırakmıyor sevgili kardeşim. Çok söz vermiş Rabbimiz. Sen bana ulaşmayı dilersen sen kendi ruhunu bana ulaştırmayacaksın. Ben ulaştıracağım. Doğukan hocamızın okuduğu ayet-i kerimeyi hatırlayın. En mutmain olan nefs. Sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön ve kullarının arasına gir. Yaratılış gayemiz neydi? Allah'a kurmak. Öyleyse kul olmanın giriş kapısı bir dilektir. Arkasından günahların örtülmesi diye birinci kat cennet. Arkasından Allah'ın en sevdiğisi olan kalp doktoruna bizi ulaştırmaktır. Hepiniz için var mı? %100 var. İnsanlar tayin etmeyerek sevgili kardeşlerim. Siz bu reçeteyi Allah'tan alacaksınız. Hacet namazıyla Rabbinize soracaksınız. Ey Rabbim, beni sana ulaştıracak o kalp doktoru kim, bana göster. Hepinizin yanı başında var. Şair Naşrubend Hazretleri diyor ki, Allah rızasını itaatte, kabulü duada ve velileri de harbin içinde saklar. Nübüvvet sona ermiştir. Kıyamete kadar devam edecek olan nedir? Velayettir. Ve Allah Resulü veliye tabi olan ne olmaz diyor. Kim söyleyecek? Şafilerden olmaz. Cehenneme asla gitmez. O zaman 7 Furkan 13 tane insanla sizi kendinize ait olan kalp doktoruna ulaştırdı. Ve Rabbimize ona tabi olduğunuz an 7 nimet ve 7 kalp vardı. Sevgili kardeşlerim, Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. En nezafetu mine iman. Temizlik imandan gelir. Evin temizliği değil. Sokağın temizliği değil. Kalbinizin temizliği. Yani kalbinizin temizlenmesini, afetlerden arınmasını, kötü alışkanlıklardan tamamen kurtulmak istiyorsanız kalbinizi temizleyeceksiniz ki Resulullah'ın ikinci görevi bu. O yüzde kim sizin nefsinizi tesbih eder. Ama siz o kalp kötülüğüne ulaşmadığınız takdirde tek başına yapamazsınız. Diyelim ki fiziklerin hastalığınız var, ameliyat olmanız lazım. Kendi kendinize ameliyat edebilir misiniz? Mutlaka bir doktora ihtiyacınız var. İşte Rabbimiz de tıpkı onun gibi. Sen tezkiye olmak istiyorsan 7 kalp şartının sahibi olman lazım. Evlat kalbindeki ihtiyacı Allah alacak. Yerine ihbatı koyacak. Kalbini kendine çevirecek. Yani yoğunlaşacak. Ve sen Allah dediğin zaman nasıl bütün elektronlara, o elektronu Allah dediği zaman Allah'ın katından Allah'ın emri geliyor mu gelmiyor mu? Kainat kurulları deli. Bu elektron hareket halinde mi? Evet. Elektron söylemesine rağmen hayır ben seni sevmiyorum, ben ahirete göndermiyorum diye bir seçenek var mı kainatta? Hayır, mümkün değil. Öyleyse Allah'a %100 güvenelim. Biz bu şartları yerine getirdiğimiz zaman Allah'a deyin bakalım.
1: Allah!
0: Bundan %100 emniyorum. Şu anda Allah diyen herkesin göğsüne Rabbimizin katında bir çift nur geldi. Bu nedir? Rahmet ve fazla. Fazlalar kalbe girmiyor. Ama rahmet içeriye sızıyor. Hadid suresinin 6. ayet kelimesinde bu kalbinize gelen rahmetle huşu sahibi oluyorsunuz ve huşu sahibi olan siz hacet namazıyla kalp doktorunu Rabbinizden istediğiniz an o size verecektir. Ve hemen kısa kesiyorum. Verdiği zaman reçetene 15 bin zikir. 15 bin zikirle nefsi emmare. O slaytımızı göstersin kardeşimiz. 17 bin zikirle nefsi levame. 19 bin zikirle nefsi müleme. 21 bin zikirle nefsi mutmaine. 23 bin zikirle nefsi raziye. 25 bin zikirle nefsi maziye. Ve 33 bin zikirle nefsi tezkiye. Dikkat edin. Kötü alışkanlıkların menbaı, kaynağı nefsinizdeki afetlerdir. Siz kendinizden, çocuğunuzdan, eşinizden, akrabanızdan, çevrenizdeki bütün insanlara bu reçeteyi verdiğiniz an, bak Allah'ın reçetesi bu. Sen kendindeki ayarlarına göre yap. Kalbini temizle. İman kelimesi kalbine yazılmalı. Ve zikirle bu afetleri kalbine temizlemesin. Dediğiniz an bunu size kolaylaştıracak, Rahim Esma'yı size bunu yaptıracak olan kainatın sahibi, hepimizin sahibi olan Rabbimiz Allah'tır. Ve mutlaka verdiği sözü yerine getirir. Ve o zaman Fecir Suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimelerinde en mutmain olan nefs. Mutmain akademisi 4. kadar. Şimdi sen Rabbinden razı ol, sonra Rabbin de senden razı olsun, sonra nefsini tezkiye et. Ve sonra nefsinin manevi kalbindeki karanlıkların menbaı, şeytanın odağı, zulmün kaynağı kalbini %51 Allah nurlandırsın. %51 nur demek şeytanın artık %51'ine tesir etmemesi demek. Allah Resulü ne diyor? Şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Öyleyse şeytanın vücuda giriş yollarını daraltmak istiyorsanız reçetesine ne diyeceksiniz?
1: Allah.
0: Yani Allah her yerde sizinle beraber müşkülatınız, probleminiz ne olursa olsun çözüm içinde, çözüm Allah'ta. İşte Hazreti İsa kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Ben her zaman şunu söylüyorum, diyorum ki tek tek sineklerle uğraşmak yok. Allah'ın reçetesinde bataklık kurutmak var. Örnekleri var mı? Evet. Aziz Mahmud Hazretleri. Ehli dünya dünyada, ehli okba okbada, her biri bir sevdada ama bana ne gerek? Bana Allah'ım gerek. Siz de ulaşmayı dilediniz. Siz de kap doktoruna ulaştınız. Siz de Allah dediğiniz an o Allah dostu nasıl en zirve noktaya kamil insanın noktasına ulaşmışsa hepiniz siz de oraya ulaşabilirsiniz. O zaman ceddiniz Osmanlı'nın şu tekerlemesini söyleyeceksiniz. Mutlu el ve mutlu ol. Ama tersi de söz konusu. Ne kendi eline rahat, ne aileme verdi huzur. Çekti öldü gitti dairesine yıkıldı. Sevgili kardeşlerim, kalbimizi temizlersek, başka insanların kalp temizliğine yardım edebilirsek, o zaman bu dünyada sonsuz mutlu yaşarız. Tam tersi, Allah'ın reçetesini unutursak, ki Resulullah öyle buyuruyor, bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi karacak, insanlar Kur'an-ı Kerim'i hayatlarından çıkartırlarsa, Allah'ı unuturlarsa, devamlı olarak problemleriyle uğraşırlar ama asla çözüme ulaşamazlar. Ulaştıkları gibi zannederler ama kalpleri asla temizlenmez ve Kur'an-ı Kerim'de üç çeşit kalpten bahsediyor. Kalbi kasiyet bağlayanlar, kalbi hasta olanlar ve kalbi selim olanlar. Kalbi selim olanlar Allah reçetesini hayatına tatbik eden, afetlerden tamamen kalbi temizlenen kişiler. Kalbi kasiyet bağlayanlar seçilmiş olmalarına rağmen bu reçeteyi hayatına tatbik etmeyen gittikçe kalbi kararlanan. Kalbi hasta olanlar, onlar sadece bu hastalıklarıyla kalmıyorlar. Etrafına da bu virüsü bulaştırıyorlar. Ne kendisi ulaşmayı diliyor, ne başkasının ulaşmayı dilemesine müsaade ediyor. Engel olanlar. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederim. Zamanımı çok aştım. Affınıza sığınıyorum. Bu sözümü burada kesiyorum. Herkesin ezeli ve ebedi, mutlak Rabbimizin reçetesini, hem öğrenmesini, hem yaşamasını, hem de başkasını öğretmesini ve bunun neticesinde en zirve noktada sahabe gibi, havariler gibi, Rabbani'nin gibi mutlulukları en zirve noktada yaşamasını Rabbimizden Efendimiz'in ümmetini diliyorum ve sizi çok ama çok seviyorum kalbinden. Sözlerimi burada tamamlıyorum. Tekrar herkesin özür diliyorum.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir zaman Kur'an'ı yaşayamaz. O dilemediği sürece tüm problemlerin etrafında halka teşkil ettiği bir açmazın içinde kalacaktır. Allah Teala bize Allah'a ulaşmayı dilemeyi öğretmeseydi, bütün insanların her açıdan İslam'ın beş şartına endekslenmiş olarak gideceği yer mutlaka cehennem olacaktı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek neden önemli? Çünkü Allah Teala bütün insanlara bir emanet vermiş. Ruh adı verilen bir emanet. Bu emaneti Allah Teala kendisine ulaştırmamızı istiyor. Allah'a iade etmemizi ve teslim etmemizi istiyor. Diyor ki Allah Teala innallâhe ye'murukum an tuaddül emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline yani onların sahibine teslim etmenizi emreder. İşte ruhumuz bir emanettir. Onu Allah'a ulaştırdığımız zaman onu Allah'a teslim etmek üzere fizik vücudumuz emanet olur. Onu teslim ettiğimiz zaman nefsimiz emanet olur. Onu teslim ettiğimiz zaman İrademiz emanet olur. Ve bütün emanetleri Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. İslam teslim demektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek birinci emanet. Allah'a ulaşması lazım gelen, Allah'a teslim edilmesi lazım gelen birinci emanet ruhumuzdur. Bu emanetin Allah'a teslim edilmemesi halinde kişinin muhtevasını açıklamak üzere buradayız. Öyleyse Allah'a ulaşmayı isteyenler var, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Hatta böyle bir kavramdan haberdar olmayan koskoca bir İslam alemi var. Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza gerçekten dilediğiniz şekilde yaklaşın. Kendi nefsleriniz için hazırlık yapın. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka ona mülaki olacağınızı bilin. Takva sahibi olduğunuz nokta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka ona mülaki olacağınızı, ulaşacağınızı bilin. Müminleri müjdele ediyor Allah Teala. Öyleyse birinci takva Allah'a ulaşmayı dileme takvasıdır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile. Ve namaz kıl.
Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmıştır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi takva sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi ise hem takva sahibi değildir hem de müşriktir. Ne tarz bir müşrik olmaktan bahsediyor Allah Teala? O müşriklerden olma ki diyor Rum 32'de. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte dünyanın bugünkü hali. 72 tane fırkaya ayrılmış dünya bugün. Dünyada yapılan incelemeler 72 ayrı inanç biçimi tespit etmiş durumda. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73 fırka diyor. 73. fırka o 72 fırkanın her birinin içinde bulunan Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen o zaman müminleri müjdelediğine göre Allah Teala bu ayet-i kerimede mümin değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi istediği kadar Allah'a inansın, o kişi mümin olamaz. Gideceği yerde şirkte olduğu için cehennemdir. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar.

Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala diyor ki: "Ve yevme yahşuruhum keennem yelbesu illa saaten minen nehari yetearifune beynehum kad hasirellezine kezzebu bi likaillahi ve ma kanu muhtedin." Ve o gün gündüzden bir saatten başka kalmamışlar gibi Allah onları toplayacak, haşredecek. Birbirini tanıyacaklar. Allah'a milaki olmayı yalanlayanlar hüsrana düştüler. Ve hidayete eren kimseler olmadılar. Allah'a milaki olmayı yalanlayanlar. Bizdeki İslam alemindeki inanç, ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür inancıydı. Biz hakikatleri anlatmadan evvel ki geniş inanış bunu ifade ediyordu. Allah Teala bize dinimizi öğretti. Ve Allah'a mülaki olmak, ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Onu yalanlayanlar diyor Allah Teala, hüsrana düştüler ve hidayete erenler olmadılar.

Dice, Allah Teala'ya ulaşmayı dilemeyenler hidayette değillerse helal ettiler. Ama ayrıca bir defa daha anlatacağım.

Demek ki bu Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Bakara Suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati ulaike ashabun-narihim fiha halidun. Allah'a amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Onlar ki kafirlerdir. Onlar tağutun dostlarıdır. Onlar da nurdan zulmete çıkarılırlar. Onlar ateş ehlidirler. Yani gidecekleri yer cehennemdir ve orada ebediyen kalacaklardır. Öyleyse bu insanlar Allah'ın dostu değil, tağutun dostudurlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın dostu değil, tağutun dostudur.

Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudühâ ve enâvû ilâllâhi lehumül büşrâ ve beşir ibâdî." Onlar tâgûta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Tâgûta kul olmaktan böylece iştinâb ettiler. Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Kim bunlar? Allah'a yöneldikleri için tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olanlar. Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi.

Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalettedirler. Araf suresi 178. ayet-i kerime. Allah kimi hidayete erdirirse artık o hidayete ermiştir. Men yehdillahi fehüvel mühted ve men yüddil fehülâike hümül hasirun. Allah kimi hidayete erdirirse o zaman o hidayete ermiştir. Ve kim dalalette bırakılırsa işte onlar artık hüsrana uğrayanlardır.

Es-Saraf 178'e göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalettedirler. Kim dalalette bırakılırsa işte onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Rum suresinin 8. ayet kelimesinde Allah Teala diyor ki: Evelem yetefekkeru fi enfusihim ma halakallahu's semavati vel arda ve ma beynehuma illa bil hakkı ve ecelin müsemma ve inne kesiren minen nasi bilikai rabbihim le kafirun. Nefslerinde tefekkür etmiyorlar mı ki Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri neden yarattı? Ancak hak ile ve belirlenmiş bir vaadi ile. Ve muhakkak ki insanlardan çoğu Allah'a mülaki olmayı inkar ederler.

Evet. Görüyoruz ki bunlar kafirlerdir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfürdedirler. Yunus 7 ve 8'e baktığımız zaman Allah Teala diyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatmeennü bihâ ve lezînehum an âyâtina gâfilûn. Onlar bize milaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla mutmain olurlar, doyama ulaşırlar. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Yunus 8. Ülâike mevâhimün nârû mâ kânû yeksibûn. Onların kazandıkları dereceler gereğince gidecekleri yer cehennemdir. Hem ayetlerden gafildirler, hem de gidecekleri yer ateştir. Öyleyse ayrı ayrı cephelerden Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere baktığımız zaman Allah'a ulaşma konusundaki bir tek dileği ne kadar önemli bir hüviyette değerlendirdiğini görüyoruz. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi, Allah'ın cennetine girebilmesi, küfürden kurtulabilmesi, dalaletten kurtulabilmesi, bütün negatif faktörlerden kurtulabilmesi o kişinin bir dileğe sahip olmasıyla mümkün. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse ancak o bütün negatif faktörlerden kurtulur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bize ilk öğrettiği şey Allah'a ulaşmayı dilemek idi. Ne olmuş? Unutulmuş. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması devre dışı kalmış, unutulmuş. Neden devre dışı kalmış? Çünkü şeytan İslam aleminin başına bir çorap örmüş. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür inancı İslam aleminin başına şeytanın ördüğü en büyük tuzaktır. Ruh bedenden ayrılırsa, vücuttan ayrılırsa insan ölür. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz bir günde yüzlerce defa vücudunuzdan ayrılır, eğer sizde ruh varsa. Sadece iki alternatif var. Ya ruhunuz sizdedir, henüz Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidinize ulaşmadınız. Ulaşsaydınız ne olacaktı? Ulaşsaydınız, mürşidinize tabi olduğunuz an Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi olması hali, mürşidinize tabi olduğunuz an ruhunuz sizden ayrılacaktı. Öyleyse herkese bu büyük hakikati anlatın sevgili kardeşlerim. İnsanlar sadece bilmedikleri için akın akın kitle halinde cehenneme doğru yolcular. Bu muhtevada en çok üzüldüğümüz şey Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da bu hakikatlerden haberdar olmaması. Hatta hakikatleri gizlemeye çalışması. Sevgili kardeşlerim, bu ne kadar korkunç bir şey biliyor musunuz? Din üzerindeki bir yanlış inanış sebebiyle milyonlarca insanın akın akın cehenneme gitmesine rıza gösteren bir ilim adamları dizaynımız var. İlminin sahipleri, üniversitelerdeki öğretim üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 87 bin kadrosu,
ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ruh bedenden çıkarsa insan ölür inancının içindeler. Hepsi mi? Hayır, hepsi değil. Hamdolsun ki değil. Her geçen gün doğruları öğrenip belki söylemekten çekinen ama doğruları yerli yerine yerleştiren birçok din adamı var. Bunun için de Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki onlar var. Onlar geleceğin gerçek din adamlarıdır. Sevgili kardeşlerim, hani bir söz var ya, sürüden ayrılanı kurt kapar diye. Şimdiye kadar inanılmış bir takım doğmalar var. Yani Kur'an'a tamamen ters düşen inançlar. İşte bunlardan bir tanesi, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür inancıdır. Ruh vücuttan her gün yüzlerce defa ayrılır, sonra da tekrar vücuda döner. Hiç kimse bunu anlayamaz bile. Ruhun bir insanın vücuduna girmesi, onun vücudundan çıkması, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde her an gerçekleşen bir olgudur. Ruh, Allah'ın ruhudur. Bu sebeple insan vücudundaki en üstün unsur ruhtur. Allah'a ait olduğu için. Ve biz istesek de istemesek de Allah'a geri dönecektir. İstedik, Allah'a ulaşmayı diledik. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kabilesine girer. 7 tane gök katını aşar. Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu ruhun Allah'a hayattayken geri dönüşüdür. Böyle bir şeyi gerçekleştirmedi kişi, Allah'a ulaşmayı dinemedi. Ölene kadar da ruh onunla beraber kaldı. Bu kalışta ruh her zaman insan içinde değildir. Devamlı vücuttan ayrılarak dilediği yere, dilediği an gider, her tarafta dolaşır, her aleme girer çıkar. Hiçbir engel yoktur karşısında. O Allah'ın ruhudur. Sevgili kardeşlerim, ruh vücuttan ayrılınca hiç kimse ölmez. Ve bu yanlış inanç sebebiyle insanlar hidayet kavramını yok etmişler. Çünkü hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala buyuruyor: İnnel huda hüdallah. İnne muhakkak ki el huda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor: İnne hüdallahi huvel huda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Ve işte o el huda hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Bu kadar açık ve kesin Kur'an-ı Kerim'de yer almasına rağmen hidayet doğru yoldur demiş eskiler. Hidayet nedir dediğiniz zaman hidayet doğru yoldur demişler. Onun üzerine onlara ikinci bir sual soruyoruz. Diyoruz ki hidayet doğru yol, pekala. Peki bir insanın bu muhtevasının oluşması için gerekli şartlar nedir? Allah Teala'nın innel hüda hüdallah demesini nasıl yorumluyorsunuz? İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala bunun
hidayet olduğunu söylüyor. Sizse doğru yol olduğunu söylüyorsunuz. Peki sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim içinde biraz kemküm ettikten sonra aynı şeyi söylemek mecburiyetindeler. O da doğru yoldur. Sırat-ı müstakim gerçekten bir sırattır, bir yoldur. Müstakim olan, istikamet üzere olan bir yoldur. Allah'a istikametlenmiş bir yoldur. Bütün ruhlar Allah'a ulaşmak için sırat-ı müstakim üzerinden 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşırlar. Bunun adı seyri sülüktür. Seyri sülükte insan ruhları Allah'a doğru yola çıkar. Ve 7 tane gök katını aşarlar. Allah'ın zatına ulaşırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek hidayetin başlangıcıdır. Kişiyi dalaletten hidayete ulaştıran dinin kapısıdır. Dinin ve kurtuluşun, cehennemden kurtuluşun kapısı bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyoruz. Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Çünkü Allah Teala bütün insanlardan ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmalarını istiyor. Üzerimize defaatle farz kılınmış. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutlaka gerçekleştirilmesi lazım gelen bir muhteva bu. Onu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bütün insanlar için bu muhtevada bir sonuç söz konusudur. Allah Teala şu dünya hayatını yaşarken hepinizin ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştırmanızı farz kılıyor üzerinize defaatle ve diyor: "Ey benim aziz inanç sahibi dostlarım, bana ulaşmayı dileyin. Size verdiğim görev bu kadar. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım ve bunun mükafatını, ki mükafatı bir ömür boyu eğer aynı seviye, yani ulaşılan noktadaki 3 saatlik zikir seviyesi bir ömür boyu devam edebilirse, o kişinin bir ömür boyu mutluluğun yarısını yaşaması söz konusudur dünya mutluluğunun. Neden? Çünkü ruhun Allah'a ulaşması süresince her gök katına yükselirken kişi bir şarta bağlı olarak yükselebilir. Nefsinin kalbinde 107 fazl birikimi oluşmadıkça o kişi başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra 107 fazl birikimi, ilk 107 fazl birikimi oluşmadıkça o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına yükselemez. O kata kadar çıkanlarla birlikte. İkinci defa %7 fazl birikimi gerçekleşmedikçe ikinci gök katına çıkamaz. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazl birikimi gerçekleşmedikçe yedinci gök katına kadar bir yolculuğu hiçbir şekilde gerçekleştiremez. Gerçekleştiremezse 7. gök katının 7 alemini geçtikten sonra dikey bir yolculukla ruhun Allah'a ulaşması
hiçbir zaman mümkün değildir. O zaman o kişi vuslata nail olamaz. Oysa ki Allah Teala üzerimize defaatle farz kılmış. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek ona ulaş. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Emanet ruhumuz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Fizik vücudumuz emanet oldu. Onu Allah'a teslim ettik. Nefsimiz emanet oldu. Nefsimizi Allah'a teslim ettik. İrademiz emanet oldu. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman zaten Allah Teala bu seviyede olan bir insanı irşat makamının sahibi kılar. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın giriş kapısıdır. Olmazsa olmaz şartıdır. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden cennetin sahibi olamaz.

Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmaz. Bizden dilek, biz dileyeceğiz. Allah Teala siz dileyin diyor, gerisini bana bırakın. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ama diyor dilemezseniz o zaman dalalettesiniz, küfürdesiniz. Bütün negatif faktörler sizin üzerinizde diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan küfürdedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın gideceği yer cehennemdir.

konudaki başlangıç noktası bir dilektir sadece. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Öğrendim ki ruhum benden zaten her gün devamlı ayrılıyormuş. Bense bunun hiçbir zaman farkına varmadım. İşte o dilediği zaman vücuduma giren, dilediği zaman vücuttan ayrılan, sana bağlı olan senin ruhunun sana ulaşmasını bana defaatle farz kılmışsın. İşte bu vücuda getirdiğin, üzerimize verdiğin bu emir, ruhumuzu sana hayattayken ulaştırmak emrini ben de yerine getirmek istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir dilek bütün insanlar için bir kurtuluş vesilesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın izahı içerisinde bütün insanların önüne serilmiş olan engelleri aşarak siz de dinin bütününü 20 küsur senede öğretmeyi Allah-u Teala bize nasip kıldı. Peki biz biliyor muyduk bunları? Hiçbirini bilmeyen bir kara cahildik. Sevgili kardeşlerim, dinle hiç ilgili olmadan büyüdük. Bizim çocukluğumuz ve gençliğimiz böyle geçti. Neden sonra Allah'ın bir evliyası bizi gelip buldu ve bize dedi ki, neden sen beni değil de ben seni buldum, ben sana geldim, bunu sonra anlayacaksın. Benim adım Dayı Bey. İşte manevi hayatımız böyle başladı. Hiç dinden, imandan habersiz büyüyen bir zavallıydık. Bunu da bir marifet sayıyorduk daha ötesi. İşte bizim neslimizi böyle bir nesil olarak yetiştirmeye çalıştılar. Allah'tan kopmuş, iman müessesesi yok edilmiş bir nesil. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar çok hamd etsem, şükretsem azdır ki Allah size öğretilmek üzere bize bütün Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Hamdolsun ki bunu kelime kelime manalarında açıklamak suretiyle 19 ciltlik bir Kur'an tefsirine sahip olduk. Her kelimesini teker teker inceleyerek bütün Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı gözden geçirerek kardeşlerimizin de büyük yardımlarıyla bir Kur'an-ı Kerim hazinesi, 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim hazinesi vücuda getirdi Allah-u Teala.

Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Doktor Abdülcabbar Boran'dan muhteşem bir çalışma daha. Kur'an-ı Kerim kavramları, hidayet, sabır, riya, mürşit, şefaat, nefs, ölüm ve merak ettiğiniz tüm konuların Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini bulmak artık çok kolay. Kur'an kavramları ve bu kavramların ilişkili olduğu tüm ayetleri tek tek gösteren bu kitap, bir fihrist niteliğinde. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek hangi ayetlerde geçiyor? Ruh hangi ayetlerde nasıl anlatılıyor? Sahabe ile ilgili tüm ayetler. Bu kitapta merak ettiğiniz kavramları ve o kavramla ilgili tüm ayetleri kolayca bulabileceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ekken abudu ve iyyâken estâin ihtina sırâten ustakîm. Sırâten lezzîne enamte aleyhim gâril magdûbi aleyhim ve rendâlim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an tefsiri dersinde daha inşallah birlikteyiz. Rum suresinin 37. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yerev ennallâhe yebsutur rızka li men yeşâ'u ve yakdir. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yu'minûn. Emi ve lem yere görmüyorlar. Ennallâhe muhakkak ki şüphesiz ki Allah

Allah, Allah yepsutur, genişletir. Er rızkı rızık. Li için men kimse yeşavi diler ve yaktürü ve takdir eder. İnne muhakkak fi zalike bunda vardır. Le elbette gerçekten mutlaka ayatin ayetler. Ne kavmin bir kavim için yu'minun mümin olan iman eder. Ve onlar Allah'ın dilediğine rızkı genişlettiğini ve dilediğine takdir ettiğini yani daralttığını görmediler mi? Muhakkak ki bunda mümin bir kavim için ayetler, ibretler vardır. Öyleyse Allah Teala tayin eder. Diyor ki rızıklar gökte dağıtılır. Bu rızıktan Allah Teala muradı sadece yediğimiz yemekleri teşkil eden rızık değil. Aynı zamanda fizik vücudumuzun nefsimizi infak ettiği rızık, yani rahmet, faz ve salavat isimli nurlar. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin zikir yaptıkları zaman Allah'tan gelip de kalplerine dolan, göğüslerine açılan, göğüsleri yarılarak açılan yoldan geçen, kalbe gelip iman kelimesinin etrafında yerleşen fazıllar sebebiyle nefs tezkiyesine sebep olan rızık da burada. O rızkın takdiri Allah'a aittir. Sadece genişletilmesi ve daraltılması değil. Önce rahmetle fazl veriyor, sonra rahmetle salavat da ilave ediyor. Bu rızkın genişletilmesidir. Ve tam genişletildiği yerde daimi zikir söz konusudur. Allah razı olsun. Rum Suresi 38. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe ati zel kurba hakka hu vel miskine ve ibne sebil. Zalike hayrun lillezine yuridune veçhallahi ve ulaike humul müflihun. Fe öyleyse ati ver. Za sahip el kurba yakınlık yakın olan akraba. Hakkahu onun hakkı. Ve el miskine ve miskinler yoksul ihtiyarlar. Ve ibne sebile ve ibne sebili ve yolcular. Zalike işte bunlar. Hayrun daha hayırlıdır. Li için ellezine o kimseler onlar yuridune isterler. Ve çallahi Allah'ın yüzü ve cizatı ve ilaike ve işte onlar hüm onlar el müflihun felaha şöyle oluyor cümleler. Öyleyse akrabalara, miskinlere ve yolculara haklarını ver. Bu Allah'ın veçini yani Allah'a ulaşmayı dileyenler için daha hayırlıdır. Ve onlar felaha erenlerdir. Allah Teala Rum suresinin 38. ayet-i kerimesinde açık ve kesin bir şekilde yuridune ve çallah diyor. Allah'ın zatını dileyenler.

Allah Teala'nın burada akrabalara, miskinlere ve yolculara haklarını ver demesi hem dünyadaki Allah Teala'nın verdiği malı infak etmeleridir. Hem de fizik vücutlarının nefslerinin kalbini, nefslerini infak etmeleridir. Öyleyse hem maddi hem de manevi rızıklanma burada açık bir şekilde anlatılıyor. Zaten bir evvelki ayet-i kerimede Allah Teala rızkı, yani hem maddi rızkı hem de manevi rızkı dilediğine yayıp genişletir ve kısar da diyor. Genişletmesinin standartlarını verdik. Evvela rahmetle faz, sonra rahmetle fazla, rahmetle selavatın da ilavesi. Sonra nefsin kalbinin tamamen dolması. Ondan sonra da 19 kademe nefsin kalbinin müzeyyen olması. Her biri rızkın genişletilmesi, genişletilmesi ve genişletilmesi. Öyleyse burada da akrabalara, miskinlere, yolculara haklarını ver. Nefsin kalbini besle. Başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesini temin et. Daha sonra senin ruhunun başının üzerine gelmesini temin et. Daha sonra daha önce salah nurunun başının üzerine gelmesini temin etmeye çalış. Yani devamlı Allah'ın yolunda ilerleyerek akrabalar, miskinler ve yoksullar olarak adlandırılan ayrı ayrı mükafatları Allah-u Teala'dan alma müessesesi. Allah-u Teala zaten bunu açıkça burada yazmış. Allah'ın veçini dileyenler, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. İşte Allah-u Teala Rad suresinin 20-21-22. Ayetlerinde şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُحَافُونَ سُوَيْلِ سَبْ وَيَحْشَمْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَاَچَ رَبَّهُمْ. Diyor ki Allah Teala onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ misaklarını bozmazlar. Ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Bu, ruhumuzun Allah'a verdiği misaki yerine getirenler. 20 ve 21. ayetler beraberce ele alındığında. Şimdi sadece 20. ayet-i kerimeye bakalım. وَالَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ. Bu kadar. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve bu sebeple misaklerini bozmazlar. Buradaki misak, irademizin Allah'a verdiği misak. Sonra devam ediyoruz. İleride de ikisini birden ihata edecek Allah-u Teala'nın ifadesi. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Onlar Allah'a karşı huşu duyarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Eğer ruhumuzun misaki söz konusuysa Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Eğer Allah'ın zatını görmek söz konusuysa o zaman Allah'ın ahdini yerine getirenlerdir. Yani Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Ve nitekim bir sonraki ayet-i kerimenin sonunda adın cennetlerine gideceklerini söylüyor Allah Teala. Allah'ın zatını görmeyi hedef alanların adın cennetlerine gireceklerini söylüyor. Diğerleri ise sadece kurtuluşa erenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Burada Allah Teala gayet açık bir şekilde Allah'ın veçini dileyenlerden bahsediyor. Ve Türkiye'deki mevcut 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsi bunu Allah'ın yüzünü, rızasını isteyenler olarak değerlendirmişler. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir yanlışlık
vahim bir yanlışlık insanların cennete girmesini kesin şekilde engelliyor. İlim insanlara öyle öğretmiş, herkes öyle kabul etmiş diye Kur'an-ı Kerim meali hazırlayanların hepsi genel kaideye uyup aynı şeyleri yazmışlar. Allah'ın zatına ulaşmak açık ve kesin olarak yazıldığı halde veçhi rabbiküm, Allah'ın veçhi, zatı, zatına ulaşmak, Allah'ın rızası diyorlar. Hiçbir lügat kitabında veçhin rıza anlamına geldiğini göremezsiniz. Rum suresinin demek ki 38. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor.

Rum Suresi 38. ayet-i kerime, Allah'ın veçhini dileyenler. Hiçbir tevhili imkan vermeyecek kadar açık ifade. Lillezine yuridune veçhallahi. Onlar ki Allah'ın veçhine, veçhini dileyenlerdir. Onlar felaha erenlerdir. Elbette felaha erenler Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ve 39. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ateytum min riben li yerbuve fi envalin. Envalin nasi. Fela yerbu indallahi ve ma ateytum min zekatin turidune veçhallahi fe ulaike humul mut'ifun.

Ve Rum Suresinin 39. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi görüyoruz. Rum 38 ve 39 ikisinde de Allah'ın veçini dileyenler geçiyor. Kelimeler ve ma ateytüm size verdiğimiz şey min riben ribadan faizden liyerbi ve artsın diye fi içinde envalin mallar ennazı insanlar ve o zaman la yer bu artmaz. İndallahi Allah'ın katında ve ma ateytüm ve sizin verdiğiniz şey min zekatın zekattan turidune istersiniz ve çallahi Allah'ın meçhi yüzü fe böylece ilaike işte bunlar hüm onlar ermudifun kat kat arttıranlar. İnsanların mallarında artsın diye faizden verdiğiniz şey o takdirde Allah'ın katında artmaz.

Allah'ın veçini Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, işte böylece kat kat arttıranlar onlardır.

onu faiz olarak verdiğiniz takdirde.

Allah'ın katında artmaz. Faiz mallarda artışı vücuda getirmez diyor Allah Teala. Ama Allah'ın veçini dileyerek verdiğiniz zekat Allah'a ulaşmayı dileyenlerin verdiği zekat o Allah'ın katındaki geliri, muhtevayı arttıranlardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin manevi gelirleri söz konusudur. O kişi zikir yapar, Allah'ın katından rahmetle vaz ve rahmetle salavat gelir kalbine ve kalpte fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu manevi zenginliktir. Ve kişinin nefsinin kalbinde bu fazıllar ve %2 rahmet, %50'yi aştığı zaman, %51'e ulaştığı zaman şeytan nefsinizin kalbinde artık mağlup olmuştur. Kalbiniz Allah'ın nurlarıyla zenginleşir. Ve bir gün daimi zikre ulaşıp da nefsinizin kalbi %100 Allah'ın fazıllarıyla dolduğu zaman %98 fazıl, %2 rahmet. O zaman en zenginler arasına girersiniz. Allah'ın dostları arasındaki en zenginlerin arasına girersiniz. Siz en zenginler arasındasınız. Nefsinizin kalbi tamamen şeytanın tasallutundan kurtulmuştur. İşte budur kalbinizdeki nuru arttıran

Burada konunun manevi tarafını da devreye aldığımız zaman şöyle bir mana çıkıyor. İnsanların mallarında artış olsun diye faiz olarak verdiğiniz şey, onu faiz olarak verdiğiniz takdirde Allah'ın katında artmaz. Bu faizin fizik standartlarda mallardaki artışı. Ama bir de Allah Teala'nın zikrini düşünün. O zaman bundan sonraki cümle farklı bir yoruma tabi tutuluyor. Allah'ın veçhini Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yani yaptığınız zikir, işte böylece kat kat nefsinizin kalbindeki nurları artıranlar onlardır.

kat kat arttıranlar nefsinizin kalbindeki rahmeti ve fazlı arttıranlardır. Kat kat arttırarak sonunda sizi daimi zikre ulaştırır. Rum Suresi 40. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Allahüllezi halaka kum sümme rezekakum sümme yumitukum sümme yuhyikum hel min şürekaikum men yef'alu min zalikum min şey Sübhanehu ve Teala amma yüşrikun. Allahüllezi, Allah o ki halakakum, sizi yarattı. Sümme sonra rezekakum, size rızık verdi. Sümme sonra yumitukum, sizi öldürür. Sümme sonra yuhikum, sizi diriltir. Hel mi, var mı? Min şürekaikum, sizin ortaklarınızdan men, kim? Yef'alü, yapar. Min zalikum, bundan. Min şeyin, bir şeyden. Sübhanehu, o sübhandır, münezzehtir. Ve teala, ve yücedir. Ama şeylerden yüşrikun, ortak koşuyorlar. O Allah ki sizi yarattı, sonra sizi rızıklandırdı. Sonra sizi öldürecek, sonra da sizi diriltecek. Sizin ortaklarınızdan, putlarınızdan bunlardan birini yapacak var mı? Allah sübhandır. Her şeyden münezzehtir ve şirk koştukları şeylerden yücedir.

Bu bir evvelki ayet-i kerime 39 numaralı ayet-i kerimeyi her iki açıdan bir defa daha değerlendirmemiz gerekiyor. Şöyle oluyor sonuç. İnsanların mallarında artış olsun diye faizden verdiğiniz yani faizden yani faiz olarak verdiğiniz şey yani Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir. Onu faiz olarak verdiğiniz takdirde Allah'ın katında artmaz. Yani nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz ve arttırmaz. Ayet-i kerime hem zahiri alemde faizi hem de batini alemde nefsinizin kalbindeki nur birikimini ihata ediyor. Burada ayet 40'a dönüyoruz tekrar sonraki ayete. Allah-u Teala'nın yaptıklarından bahsediyor ayet-i kerime. Ve putlara tapanların putları elbette bunlardan hiçbirisini yapamazlar. 41. ayet-i kerime Rum suresinin 41. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharel fesadü. Fil berri vel bahri bima kesebet eydin nasi li yüzi kahum badellezi amilu leallehum yerciun. Zahare zahir oldu, ortaya çıktı. El fesadü fesat. Fi içinde el berri kara ve el bahri ve deniz. Bima şey sebebiyle kesebet kazandı. Eydi eller, ennâsi insanlar. Li yüzükâhum, onlara tattırmak için. Badellezi, bir kısmı ki o. Amilü yaptılar. Le alem, umulur ki böylece onlar. Yercuğun dönerler. Şöyle oluyor ana. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti. Ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tattırılması için. Olur ki böylece onlar dönerler, yönelirler.

Aslında bir evvelki ayetle de bağlantılı olarak burada gene Allah Teala manevi bir cepheden gene bahsediyor. Buradaki 40 numaralı ayetteki sizi rızıklandırdı. Dünyada rızık verdi. Ve nefsinizin kalbini nurlarla doldurdu. Her ikisi de rızıklandırma. Birisi maddi rızık bu dünya için. Birisi de manevi rızık. Ve Allah Teala manevi rızkı da ihtiva ettiğini burada söylüyor. Bu 41. ayet-i kerimede karada ve denizde fesat suretti. İnsanın fizik vücudunda kara, nefsinde deniz. Yani insanlar ya Allah Teala'nın dediğini yaparlar, Allah'a ulaşmayı dilerler ve böylece fesat oluşmaz. Karada da denizde de her şey en güzel olur. Nefsin kalbindeki afetler azaldıkça fizik vücudun davranışları düzelir. Nefsin değişmesi, denizin değişmesi karada da değişikliklere sebebiyet veriyor. Fesadın yok olabilmesi, fesat neydi? İnsanların Allah'a ulaşmayı dilememesi hali. Kim başka insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men ederse, o insan başkalarını ifsad etmiştir. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yapmadığı şey nedir? Zikirdir. Yapsalar da netice alamazlar. Ama ya dileyenler, onların yaptıkları zikir, mutlaka onları bir hedefe ulaştıracaktır. Bu ulaştıracağı hedefte açık ve kesin bir hedeftir. Nefsin kalbi evvela %51 nurda teskiye olacak, %100 nurda tasfiye olacak ve fesat %100 yok olacak. Ve denizde fesadın yok olması, karada da yok olmasını ifade edecek. Burada fizik vücudu ve nefsi kara ve deniz olarak adlandırıyoruz. Değişebilir. Karadaki fesat izale edildiği zaman denizdeki fesat da otomatik olarak izale edilir. Yani o zaman Allah Teala ayet-i kerimede nefsi kara olarak, fizik vücudu deniz olarak alıyor. Böyle bir mana çıkıyor ortaya. Dünyada denizler karaları kuşattığına göre fizik vücutta nefsi kuşatmış oluyor. Deniz fizik vücudumuz, kara nefsimiz.

Zaten ayet-i kerimenin sonunda Allah Teala umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönelirler diye bitiriyor konuyu. Nefslerinin kalbindeki nurlar fesadı yok edeceği için böyle bir ifade kullanıyor Allah Teala. Nefslerinin kalbindeki fesadı bitirmek suretiyle Allah'a dönmüş olurlar, Allah'a ulaşmış olurlar. Tezkiye yarı yarıya bitmesidir. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Daha sonra fizik vücutta nefs de Allah'a teslim edecek. Fesat tamamen sona erecektir. Allah razı olsun. Rum Suresi 42. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kul siru fil ardı. Fenzuru keyfe kâne akibetüllezine min kabl. Kâne ekseruhum müşrikîn. Kul de ki siri dolaşın fiyelardi yeryüzünde fenzuru öyleyse bakın görün keyfe nasıl kâne oldu akibet son ellezine o kimseler onlar mindan kabli önce kâne oldu ekseruhum onların çoğu müşrikîn müşrikler, şirk koşanlar. De ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece daha öncekilerin akıbetinin, sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşrik idiler diyor Allah Teala. Nasıl sona erdiklerini görün. İşte yaşadıkları binalar, yaptıkları işler ortada. Onların şimdi sahipleri yok. Dağların içine evler oymuşlar. O dağların içinde yaşamak üzere. Rum Suresi 43. ayet-i kerime. Fe eküm ve çeke li dinil kayyimi min kabli en yetiye yevmün la meredde lehu minallahi yevme izin yassad deun. Fe öyleyse artık ekim, ikame et, kıyamda tut ve çeke senin veçini li için dini din el kayyumu kayyum ezelden ebede kadar devam edecek. Minden kabli önce enyetiye gelmesi yevmin gün la meredde reddedilmez, geri çevrilmez, döndürülmez. Yehu onun için mindan Allah'ı Allah yevme izin günü yassaddeune bölük bölük ayrılırlar. Öyleyse Allah'ın onu geri döndürmeyeceği o gün kıyamet günü.

Allah'ın onu geri döndürmeyeceği o gün, kıyamet günü gelmeden önce veçhini kayyum, yani ezelden ebede kadar devam edecek olan din için ikame et.

Her onlar dediği cehenneme girenler 7 tane cehennem için her biri ayrı ayrı ayrılacaklar. Bu Allah Teala'nın burada bahsettiği veçhini ikame et, kayyum olan din için ikame et sözü Rum 30'da Allah Teala'nın söylediğiyle aynı. Diyor ki Allah Teala Rum 30'da veçhini o kayyum olan din için hanif olarak ikame et. O hanif fıtratı ki Allah bütün insanları hanif olarak yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında farklılık göremezsin. İşte kayyum olan din budur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala bütün insanları hanif fıtratı yaratmış ve bir tek din yaratmış. Hanif dini. Hanif dinini sadece o dini yaşayacak olan özelliklerle yaratmış Allah Teala insanoğlunu. Ve o dini yaşayanlar için her şey geçerli. Ondan başka bir din hiç olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece Hanif dini var. Sadece Hanif dini olmuş insanlık tarihi boyunca. Hanif dininin dışında hiçbir din mevcut olmamış Allah'a göre. Ama insanlar yüzlerce din oluşturmuşlar, affedersiniz. 72 tane din oluşturmuşlar. Bugünkü din araştırmanlarının bulduğu rakam 72 ayrı inanç türü. Ve Çin, din için ayakta tutulması ise Allah'a ulaşmayı dileyerek başlayan bir vetireyi ifade ediyor. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra Allah Teala size yardım edecek. Furkanlar verecek, günahlarınızı örtecek, irşat makamına ulaştıracak, sonra ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Dini kıyamda tutmak için yapmanız lazım gelen şey bu kadar basit. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.

Ve 44. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Men kefere fe aleyhi küfruhu. Küfruh. Ve men amile salihan fe li enfüsihim yemhedûn. Men kim kefere inkar etti. Fe öyleyse artık böylece aleyhi onun üzerine küfrü onun küfrü inkarı ve men ve kim amile salihan salih amel nefs eskisi yaptı. Fe öyleyse artık böylece li için enfüsiyim kendi nefsleri için yemhudun hazırlık yaparlar. Hazırlık yapıyorlar. Kim inkar ederse küfrü yani inkarı kendinedir. Ve kim salih amel nefs tezkiyesi yaparsa böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar.

Şimdi bir taraftan inkar edenler var. Bir taraftan da salih amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar var. Her ikisi de kendi nefsleri için

Öyleyse kim inkar ederse onun küfrü, inkarı kendi aleyhinedir. Ve kim salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa onlar böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. Nefs tezkiyesi yapan nefsinin kalbini Allah'ın nurlarıyla dolduran kişidir. Ve Allah için hazırlık yapıyorlar. Allah'a ruhlarını ulaştırmak konusunda, daha sonra fizik vücutlarını ve nefslerini ve iradelerini teslim konusunda. Ve 45. ayet-i kerime, Ruh suresi, Bismillahirrahmanirrahim, li yecziyellezine amenu ve amülüssalihati min fadlih. İnnehu la yuhibbul kafirin. Li için yecziye mükafatlandırır. Ellezine o kimseler onlar. Aminu amil olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ve aminu salatı ve salih amel nefsiyesi yaparlar. Mindan onun fazlı fadlihi. İnnehu muhakkak o la yuhibbul sevmez el kafirin kafirleri. İşte bu amin olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanları kendi fazlından mükafatlandırmak içindir. Muhakkak ki o, Allah kafirleri sevmez. Öyleyse bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala insanları ikiye ayırıyor. Kim inkar ederse küfrü, inkarı kendi aleyhinedir diyor. Ve kim salih amel nefs tezkiyesi yaparsa onlar böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. Yani nefslerini giderek tezkiye, daha sonra da tasfiye ederler. Her gün biraz daha dünya saadeti artar. Cennetin katları da giderek yükselir. 45'te de bunun sonucunu söylüyor. Bu onların kendi nefsleri için hazırlık yapması diyor. Allah-u Teala'nın onları mükafatlandırması içindir. Amin olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel nefs tezkiyesi yapanları kendi fazlından mükafatlandırmak içindir. Bakınız Allah-u Teala burada fazıl kelimesini kullanıyor. Çünkü nefs tezkiyesinin temelinde fazıllar var. Allah'ın katından gelen rahmet fazl ve rahmetle salavat nurları göğsümüze gelir, kalbimize ulaşır. Kalbimizde Allah'ın yazdığı iman kelimesi fazılları kendisine çekmek özelliğinin sahibidir. Ve nefsimizin kalbinde fazıllar yerleştikçe nefsimizin afetleri bir bir kapı dışarı atılır. Afetler ki Allah'ın bütün emirlerine karşı gelirler. Afetler ki Allah'ın yasak ettiği her fiili işlerler. Ama onlar azaldıkça, hele neticede kişi daimi zikre ulaşıp da nefsinin kalbinde hiç afet kalmazsa, o zaman her şey en güzel statüye ulaşır. Nefsin kalbinde hiç afet kalmadığı bir noktaya ulaşır kişi. Böylece her şeyin en güzel olduğu bir nokta söz konusudur. Kişi daimi zikre ulaşmıştır. İşte Allah-u Teala'nın fazlıyla bu oluşuyor. 45. ayet-i kerimede de Allah-u Teala amin olanları ve salih amel nefs tezkiyesi yapanları kendi fazlından mükafatlandırmak içindir diyor. Mükafatlandırması gönderdiği fazıllarla mümkün oluyor. Ve kişi her geçen gün hem dünya saadetini artırıyor hem de daha üst kat cennetlerin sahibi oluyor. Rum suresinin 46. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki ve min ayatihi en yürsiler riyaha mübeşşiratin ve li yüzi kakum min rahmetihi ve li tecri yel fulku bi emrihi ve li tebtegu min fadlihi ve leallekum teşkürun.
Ve min ayetihi ve onun ayetlerinden en yürsüyle göndermesi er-riyaha rüzgarlar, mübeşşiratin müjdeleyiciler olarak ve li yüzikakum ve size tattırması için min rahmetihi onun rahmetinden ve li tecciye ve akması yürümesi için el-fulku gemiler bi emrihi onun emriyle ve li teptegu ve aramanız için min fadlihi onun fazlından ve lealukum böylece siz umulur ki siz teşkürün şükredersiniz. Ve onun ayetleri

müjdeleyici olarak gönderir diyor dünya hayatı için. Bu rüzgarların temsili ifadesi rahmet fazla salavat olarak zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbine gelen nurlardır. Ve o rahmetinden bunları tattırıyor. Nefsinizin kalbine fazılları yerleştirerek her geçen gün daha mutlu bir insan olmanızı sağlıyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı açtığı zaman sizin iç dünyanızdaki gemide yüzmeye başlar. Ve onun fazlından daha çoğunu istersiniz ve giderek nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar ve çok şükredersiniz Allah Teala'ya. İfade hem dünyaya ait hem Allah'ın güzelliklerine ait. Rum suresi 47. ayet-i kerime. Ve lekad ersalna min kablike rusulen ila kavmihim fecauhum bil beyinati fentekamna minellezine ecremu ve kane hakkan aleyna nasrul müminin. Ve lekad ve andolsun ersalna biz gönderdik min kablike senden önce rusulen resuller illa için kavmihim onların kavmi ve böylece artık cauhum bir onlara getirirler. El beyinati beyineler kesin deliller. Fentekamna fe intikamna fe böylece bunun üzerine intikamna intikam aldık. Mindan ellezine o kimseler onlar ecremu suçlular günahkarlar ve kâne oldu. Hakkan hak aleyna bizim üzerimize nasru yardım el müminin müminlere yardım. Alın olsun ki senden önce onların kavmine resuller gönderdik. Böylece beyineler kesin deliller getirdiler. Resuller onlara kesin deliller, beyineler getirdiler. Bunun üzerine mücrimlerden intikam aldık. Müminlere yardım bizim üzerimize hak oldu buyuruyor Allah-u Teala.

Böylece Allah Teala'nın dizaynı Resullerin deliller getirmesi, insanları o kavimlerde mutluluğa ulaştırması ve karşı çıkanlar da kafirler. Allah Teala diyor ki müminlere yardım bizim üzerimize hak oldu. Ve 48. ayet-i kerime Allahu lezî yursilü riyaha fetusiru sahaben fe yepsutuhu fis semâi keyfe yeşâ ve yecaluhu kisefen feteral vetkâ yahrucu min hilâlih ve izâ asâbe bihi men yeşâ min ibâdihi izâhum yestebşirûn. Allahu Allah ellezî o kimseler onlar yursilü gönderir. Er riyaha rüzgarlar fe böylece sonra tusiru sürükler hareket ettirir. Sehaben bulutlar fe böylece sonra yepsütühü onu yayar dağıtır. Fe semai semada gökte keyfe nasıl yeşâ diler ve yec'aluhu onu kılar yapar. Kisefen kısım kısım kısımlar fe böylece sonra tera görürsün. Elvetka yağmur yağrucu çıkar. Min hilalihi onun arasından. Fe böylece sonra izâ hesabı isabet ettirdiği zaman bihi ona men yeşâ dilediği kimse min ibadihi onun kullarından izâ olduğu zaman hüm onlar yestebşirûn sevinirler. O Allah ki rüzgarları gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra semada onu dilediği gibi yayar ve onu kısımlara ayırır. Bundan sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu yağmuru isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler. Ve 49. ayet-i kerime ve inkânu min kabli en yünezzele aleyhim

min kablihi le müblisin. Ve in eğer kâne oldular min kabli önceden önce en yünezzele indirilmesi aleyhim onlara min kabrihi ondan önce le elbette gerçekten müblisin ümitlerini kesenler. Ve onlar onun yağmurun onlara indirilmesinden önce gerçekten ümitlerini kesenlerdi. Bu 48 ve 49. ayetlerde Allah Teala rüzgarları gönderip bulutları hareket ettirerek yağmuru gönderiyor insanlara. Yani nefs kesisi yapanlara bölüm bölüm, kısım kısım kısım insanlar her biri Allah'ın merdiveninin 28 basamaklık merdiveninin bir noktasında kısım kısım insanların hepsinin kalbine Allah Teala rahmet gönderiyor. Nefslerinin kalbinde Allah'ın nurları yer tutsun ve onlar sevinsinler, mutlu olsunlar diye. Her iki ayette, 48 numaralı ayette, 49 numaralı ayette aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Sadece zahiri alemdeki yağmuru değil, rahmet adını verdiğimiz kalbimize gelen Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsimizin kalbinde fazılları yerleştiriyor. Her geçen gün kişi nefsinin kalbinde fazıllar büyüdükçe, yerleştikçe her geçen gün daha çok mutlu oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikte olduk. Görüyorsunuz ki zaman çok hızlı geçiyor ve konu burada inşallah tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersini tamamlamayı bizlere nasip kıldı. Bu büyük zevki beraberce yaşattı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtellezîne en'amte aleyhim gâyril magdûbi aleyhim ve reddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzübillahi mineşşeytanirracim. Rabbil alemin arrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyâken abudu ve iyâken estağfirullahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'tan bize sevgi akıyor. Bizden de sizlere sevgi akıyor. Sizlerden de bize gene sevgi akıyor. İşte kainatın en güzel şeyi, bir sevgi selinin, bir sevgi çağlayanının, bir sevgi nehrinin gönüllerden gönüllere akmasıdır. Allah-u Teala'nın hikmeti, o kişiye olan sevgisinin bir işaretidir. İşte bu akşamki konumuz gene İslam nedir, tasavvuf nedir serisinin yeni bir konusu, hikmet. Bakara suresinin 269. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Hikmet acaba nasıl bir müessesedir? Yolun neresinde kendisini gösterir? Buna gelin beraberce bakalım. Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde diyor ki, tıpkı onun gibi, yani 150. ayet-i kerimede bahsettiğimiz hikmet gibi, size de sizin içinizden birini peygamber resul olarak, nebi resul olarak tayin ettik diyor Allah Teala. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye birinci görev, sizin nefslerinizi tezkiye etsin diye ikinci görev, size kitap öğretsin diye üçüncü görev, size hikmet öğretsin diye dördüncü görev ve size hikmetin de ötesinde daha bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye diyor. Allah-u Teala'nın son Nebi'ye, Nebiler Sultanı'na, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verdiği yetki standartları içinde onun bir hedefe yönelik olduğunu görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala tarafından yönlendirilmiş, hedeflendirilmiş bir nebi olarak hikmeti ve hikmetin de ötesini öğretmesi söz konusu. Acaba 28 basamaklık bir İslam dizaynında Vel-Asr suresinin 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamaklık dizaynında acaba hikmetin yeri neresidir? Bu ayetin Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinin dizaynı içerisinde Allah-u Teala acaba nereye yerleştiriyor hikmeti? En özet şekilde hikmete doğru
baştan başlayarak yaklaşalım. Birinci basamak, olayları yaşarız. İkinci basamak, olayları değerlendiririz. Ve bu değerlendirmelerimiz hem düşünce platformumuzda hem de davranış biçimlerimizde Allah-u Teala tarafından takip edilir. Eğer Allah'ın hayır gördüğü biriysek, o zaman seçiliriz. Dikkat edin ki seçilmeyenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, Allah'ın söylediklerini, ayetlerini gizleyenler, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olanlar. İşte kalın çizgilerle bu insanlar seçilmezler. Geri kalanlar seçileceklerdir. Onların kalplerinde zevk yoktur. Onların kalplerinde maraz yoktur. Seçilenlerden de ikinci basamakta insanlar seçilir. Bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte konumuz bu. Hikmet, Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin bir yerlere ulaşmasıyla Allah'ın büyük bir lütfuna ulaşmasıyla tahakkuk eder. Bu hikmettir. Evvela ilim açısından meseleye baktığımız zaman ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin olarak üç yakin kademesi görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in görevlerine baktığımız zaman beş ayrı kesim görüyoruz. Ve Vel-Asr suresine baktığımız zaman 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamak görüyoruz. Şimdi bunların bileşkesi üzerinde harekete geçelim. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde 3. basamaktadır. Allah derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. 4. basamak. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. 5. basamak, kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Kişinin kulaklarındaki vakrayı alır. Kişi hidayet makamının söylediklerini işitmeye başlar. İrşat makamı hidayete erdiren makamdır. 3. işlev, Allah'ın rahim esması tecellisinin üçüncüsü, kalbimizdeki ekineti Allah-u Teala'nın alması, sonra da yerine ihbatı koymasıdır. İdraksizliği yok etmiştir Allah-u Teala, idrak etme yeteneğini kalbimize koymuştur. Sonra kalbimize ulaşır ve kalbimizin nur kapısını kendisine çevirir. Sonra göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Ki zikir yaptığımız zaman Allah'tan gelen rahmetle faz göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşsın da rahmet partikülleri kalbimize sızsın diye. Ve zikir yaptığımız zaman rahmet nurları gelir ve kalbimize sızar. Nefsimizin kalbinde bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman huşu sahibi oluruz. O zaman da Allah bize mürşidimizi mutlaka gösterir ve bizi mürşidimize ulaştırır. Burada Allah-u Teala'nın tam 10 tane ihsanını gördük. Ne oldu? Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Dilemeden evvelki safhada, 1. ve 2. basamaklarda gideceğimiz yer cehennem. Orada kurtuluş yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtulur. Ve
Allah'a ulaşmayı kişi üçüncü basamakta diledi. Nereye ulaştı neticede? Ulaştığı yer irşat makamı. 14. basamakta kişi. Ve Allah'ın verdiği mürşit seviyesiyle mürşidine ulaşıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. Bu tabiyet ona 10 ihsanın ötesinde 10 tane de nimet sağlıyor. Başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Bir, Allah kalbinin mührünü açıyor. Nefsinin kalbinin mührünü açıyor. İki, kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Üç, kalbin içine imanı yazıyor. Dört oldu. Allah'ın beşinci nimeti, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmek. Altıncısı, ruhunun vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması, Allah'a doğru yola çıkması. Yedincisi, nefs tezkiyesine başlaması kişinin. Sekizincisi, kişinin fizik vücudunun Allah'a kul olmaya başlaması. Dokuzuncusu, iradesinin güçlenmeye başlaması. Onuncusu da Allah-u Teala ona o güne kadar 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlaması. Bunu da gelecek basamaklarda 1'e 700'e kadar çıkaracak. Neredeyiz? 14. basamaktayız. Allah'tan 10 tane de 10 insandan sonra irşat makamına ulaşıp tabiyetimizi gerçekleştirdiğimiz zaman 10 tane de nimet almışız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisinde Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki safhada Kur'an-ı Kerim kıraatten bahsediyor. Habibim sen İsra 43-44'te diyor ki Habibim sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerle senin aranda hicab-ı mestüre var, gizli bir perde var, gözleri perdeli. Onların kulaklarında vakra var. Seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet var. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman nefretle arkalarını dönerler. Öyleyse bütün insanlar için gözlerde hicab-ı mestüre, kulaklarda vakra, kalplerde ekinnet, herkeste var. Bu insanlar kör, sağır ve dilsiz Allah'a göre. İşte kıraat devresi bu devre. Ne zaman ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler, bu noktadan itibaren kıraat bitiyor ve ayetlerin tilaveti başlıyor. Yani artık Allah'a ulaşmayı dilemiş insanlar, onların idrakine bir şeyler ulaştırmanın zamanı gelmiş. İşte üçüncü basamakta kıraata girer. Dördüncü basamaktan 14. basamağa kadar tilavet söz konusu. Ayetlerin tilaveti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de Allah-u Teala onu söylüyor. Ayetleri tilavet ediyor. Anlatıyor. Manalarını veriyor. Artık manaları anlamaya başlamışlar. Böylece onları tabiyete doğru
adım adım Allah-u Teala yaklaştırıyor ve onlar ulaşıyorlar, mürşitlerine tabi oluyorlar. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Tabi olunca hikmete mi ulaştılar? Hayır. Sadece tabi oldular. Tabi olurlarsa ne olur? Nefs tezkiyesi başlar. Ruh Allah'a doğru yola çıkar. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Nefsin afetlerden kurtulması oranında. İrade ise afetler azalacağı için her gün biraz daha güçlenir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ortamda kişi Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefsinin kalbinde nur birikimi başlayacaktır. Kalbe ulaşan rahmet, fazl ve rahmet, salavat nurları, ikişerli iki grup. Bunlardan fazıllar Allah'ın kalbimize yazdığı iman kelimesiyle ters manyetik alanın sahibidir. Karşıt kutupları oluştururlar. Bunun için iman kelimesi gelen faziletleri, fazılları kendisine çekip etrafında toplamaya başlar. Gelen faziletlerden manyetik alan alanına girenler nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Toplanma %1, %2 derken %7'ye ulaşır. Burası nefsi emmaredir. Nefsimizin kalbinde %7'lik, 2'de ondan evvel rahmet birikimi olmuştu. 7 faziletlik, %2'de rahmet birikiminden oluşan bir nur grubu nefsin kalbinde nefsi emmareyi temsil eder. Artık nefsin bütün afetleri Allah'ın emirlerine karşı çıkmıyor. Nefsin bütün afetleri, nefsin içindeki her şey, her kesim Allah'ın yasaklarını işlemiyor. %9'u bundan müstesna. Onlar Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek istiyorlar. Yasak ettiği fiilleri de işlemek istemiyorlar. Daha sonra kişi nefsi levvameye ulaşacaktır. Nefsini kınayacaktır. İkinci bir %7 nur birikimi. Birinci %7 nur birikiminde ruhumuz birinci gökkatına ulaşıyor. İkinci %7 nur birikiminde ruhumuz ikinci gökkatına ulaşıyor. Nefsi levvamedeyiz. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülkime. Nefsini kınayan kişi burada artık Allah'tan ilham almaya başlayan bir kişidir. Ruh üçüncü gökkatına ulaşmıştır. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunun farkına varıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Bu nasıl bir olgu? Nefsin kalbinde mutmainne hasıl oluyor. Kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendine yeterli olduğunu kesin olarak idrak ediyor. Ruhu dördüncü gök katında. Sonra kişi Allah'tan razı oluyor. Ruhu beşinci katta. Allah da ondan razı oluyor. Ruh altıncı katta ve kişinin nefsi tezkiye oluyor. %51'i nur oluyor nefsinin kalbinin. İşte Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَى فَاِنَّمَا يَتَزَكَى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah'a yemin vermiştir tezkiye olacağına dair.
Ve ruh Allah'a ulaşıyor. Böylece kişi Allah'ın evliyası oluyor. Sevgili kardeşlerim, ilmel yakin burada tamamlanır. İlmel yakin konusu burada tamamlanır. Kişi nefsini tezkiye etmiştir. Neydi birinci olay? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tilaveti 14. basamağa kadar. Tilavetten sonra ruhun Allah'a ulaşması 21. basamağa kadar. Bu da nefsin tezkiyesi. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra kitabın öğretilmesi diyor. Kitabın öğretilmesi zaten kıraat de kitabın öğretilmesidir. Tilavet de kitabın öğretilmesidir. Bu 21. basamaktan sonraki ilmel yakin bittikten sonraki öğretim de Kur'an'ın öğretilmesidir. Ama birincisi lafızdan evvelki devre, ikincisi yani üçüncü basamaktan sonrası 14. basamağa kadar Kur'an'ın lafzının anlatılması ve nefs tezkiyesi boyunca Kur'an'ın lafzının anlatılması devam ediyor. Ama nefs tezkiyesi tamamlandığı zaman ilmel yakin, Kur'an'ın lafzı olayı tamamlanıyor. Bundan sonraki kesimde ilmel yakin bitecektir, bitmiştir. Ama aynel yakinde, yani hikmette başlamamıştır. Öyleyse ilmel yakin ile aynel yakin arasında fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı olarak 4 tane makam var, velayet makamı. Kur'an'ın ruhunun 1., 2., 3. ve 4. kademelerinin anlatılması. 7 tane ruh kademesi var Kur'an'da. Kur'an'ın 7 tane ruhu var. 7. ruhu da 7 gene ayrı kademeden oluşuyor. Öyleyse Kur'an'ın 7 ruhunun 4'ü velayet makamlarının 4'ünde öğretiliyor. Fena, veka, züht, muhsinler. Ruhumuz Allah'ın zatında yok oluyor. Fena filah oluyoruz. Fena makamı. Sonra Allah Teala bize indi hilalden, yani Allah Teala'nın huzurundan bir taht ihsan ediyor. O tahta baki oluyor ruhumuz. Beka makamının sahibi oluyoruz. Kur'an'ın 2. ruhu. Sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor. Züht makamının sahibi oluyoruz. Kur'an'ın 3. ruhu. Ve ondan sonra muhsinler makamının sahibi oluyoruz. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanıyor. Nefsimizin kalbindeki nurlar nefs tezkiyesindeki %51'den burada %81'e yükseliyor. Fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Peki aynel yakine geldik mi? Hayır, gelmedik. Fena, beka, züht ve muhsinler makamı 4 makamdır. Kur'an'ın 4 ruhu. İlmel yakin bitmiştir. Aynel yakin başlamamıştır. Bundan sonra başlayacaktır. Ama bu 4 makamda kişinin kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, yani alimken arif olması mümkündür. O zaman kişi ilmel yakini aşmıştır, alim olmanın standartlarını aşmıştır, arif olmuştur. Ama daimi zikre ulaşamadığı için
hikmet sahibi olamamıştır. Kişinin bu dört makamın bir tanesinde kalp gözünün ve kalp kulağının açılması onu ilmel yakinin ötesine taşır. Kişi alimken arif olur. Fiziğin ötesini görmeye ve Allah'ın sözlerini işitmeye başlamıştır. Burada ilmel yakin aşılmıştır. Kur'an'ın hangi ruhunda olduğu belli olmaz. Belki daha ruh Allah'ta kaybolur olmaz. Allah Teala o kişinin kalp gözünü ve kalp kulağını açar. Her şey mümkün. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın ki kişi bu dört makamda ilmel yakinle aynel yakin arasında, hikmet arasında bir berzahtadır, bir köprüdedir. Köprüyü geçene kadar aynel yakine ulaşmamıştır, hikmet sahibi olmamıştır. Ama köprünün başından itibaren de ilmel yakini tamamlamıştır. İlmel yakinin bir uzantısı, kişinin irfana ulaşması ise ilmel yakinin bittiği, kişinin alimken, ilim sahibiyken arif olduğu, irfan sahibi olduğu bir noktayı ifade eder. Ama kişi kalp gözünün, kalp kulağının açılmasına rağmen daimi zikre ulaşmadığı için hikmet sahibi olmamıştır. Aynel yakine ulaşmamıştır. İşte bu nokta Muhsinler makamı aşıldıktan sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Daimi zikir makamı Kur'an'ın beşinci ruhunun öğretildiği Ulul Erbab makamı. Altıncı ruh İhlas makamında öğretilir. Yedinci ruh Salah makamında öğretilir. Ama Ulul Erbab makamı da İhlas makamı da Salah makamı da hikmet makamlarıdır. Öyleyse Allah-u Teala hikmetten neyi murad ediyor? Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi dört tane temel şartın sahibidir. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Üç, nefsindeki bütün afetler yok olunca Allah-u Teala'nın kalp gözünü açmıştır. Dört, kalp kulağını da açmıştır. Artık Allah'ın kendisine söylediği her şeyi kişi duyabilmektedir. Kalp gözüne gösterdiği her şeyi görebilmektedir. Fiziğin ötesine hikmetle ulaşmıştır. Niçin hikmet sahibidir bu kişi? Çünkü bu dört tane temel şart, üç tane vasıf şartı oluşturur. Birincisi, ehli tezekkür olmak. İkincisi, ehli hayır olmak. Üçüncüsü, ehli hüküm, yani hikmet sahibi olmak. Nedir ehli hayır olmak? Hayır ehli olmak demek, hayır sahibi olmak demek. Yani o kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaştığı için her saniye mutlaka derecat kazanacaktır. Çünkü zikir yapıyor kişi. Gece uyurken de zikirdedir. Gündüz de zikirdedir. 24 saat boyunca kalbinin sesine eşlik etmektedir kişinin içindeki kendi sesi. Allah, Allah, Allah diye kalbin her çift atışında çifteceyle kişi Allah, Allah, Allah diye iç dünyasında devamlı bir ses yankılanmasıyla yaşar. Bu daimi zikrin işaretidir. Kişi daimi zikirde olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayırdır. Peki hikmet sahibi kişinin bu ehli tezekkür olması ne demek?
Ehli tezekkür, müzakere etme yetkisinin sahibi olmak demek. Yani Allah-u Teala ile bir sözlü konuşma, Allah'tan sormak, cevabını alabilmek. Ulul elbab olmak. Allah-u Teala ulul elbab olmayı vasıflandırmış. Ali İmran 190 ve 191'de diyor ki li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûvîm. Ulul elbab içler için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek vardır. Onlar ulul elbab kullar ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. Üç hali var. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Ama dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de Allah Teala zikri farz kılmış mı kılmış? Diyor ki Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde Nisa 103'te Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Öyleyse daimi zikir üzerimize farz. Bu farzı kim yerine getirebilmişse ki bütün sahabe gerçekleştirmiş 14 asır evvel baktığımız zaman görüyoruz. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Hidayete erdiklerini, ulul elbab seviyesinde bir hidayete erdiklerini söylüyor. Hepsi hidayete ermişler, ulul elbab olmuşlar. Daimi zikrin sahipleri. Öyleyse daimi zikir sahibi ehli tezekkürdür. Her an Allah'a sorabilir, Allah'tan sual edebilir ve Allah'tan cevap alır. Allah-u Teala ona lütfedip cevap verir. Öyleyse bu sebeple kişi ehli tezekkürdür. Hem zikir açısından ehli tezekkürdür, daimi zikrin sahibi olduğu için, hem de Allah ile tezekkür etmek, konuları müzakere etmek yetkisinin sahibi olduğu için ehli tezekkürdür. Dikkat edin, ehli tefekkür bir şey düşündüğü zaman ufku hudutludur. Ufku bitince kişi orada kalır. Ama ehli tezekkür kalmaz. Nerede kalırsa Allah'a sorar, Allah-u Teala onun önüne yeni bir ufuk açar. Gene o ufukta, düşünce platformunda dilediği kadar gider. Tıkandığı zaman yeniden Allah'a müracaat eder. Allah yeniden bir ufuk açar onun son sualine cevap vererek. Böylece kişinin ufku hiç tıkanmaz, sonsuza kadar yol alır. Ehli tefekkür ile tezekkür arasındaki en büyük fark budur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir muhtevadan bahsetmiş oluyor Allah-u Teala. Ehli tezekkür olmak. Zikir açısından ehli tezekkür daimi zikrin sahibi demek. Müzakere açısından ehli tezekkür Allah'la her an konuşabilme yetkisinin sahibi olmak demek. Ve buraya damgasını vuran başka bir vasıfı var kişinin. Hikmet sahibi olmak. Hikmet sahibi olmak nedir? Her şeyden evvel hüküm sahibi olmaktır. Kur'an'ın hangi ayet-i kerimesine baksa, o ayet-i kerimenin eğer 28 basamakla ilişkisi varsa, hangi basamağa ait olduğunu, belki bir yukarıdaki bir aşağıdaki ayete de bakmak suretiyle, ama mutlaka bulur. İşaretler ona çok şeyler söyler. Ve kişi hüküm sahibidir. O ayet 28 basamaklık bir İslam skalasında, yelpazesinde, spektrumunda, merdiveninde
nereye aittir? Hangi basamağa aittir? Ve Kur'an-ı Kerim'in bütün kavramlarını Allah ona öğretmiştir. Öyleyse bu kişi bir defa hüküm sahibidir. Hüküm sahibi olması, onun hakim olması için yeterli boyutları kazandığını ifade eder. Yani Allah'ın indinde hakimlik etmesi söz konusu olanlardan bir tanesidir. Allah'ın hakimlik makamına tayin ettiği kişilerden kişidir. Çünkü kendiliğinden karar veremez. Mutlaka Allah'a sorar, ondan aldığı cevabı tatbik eder. Aynı zamanda hakemlik makamına tayin edebileceği kişidir Allah-u Teala'nın. Çünkü gene karar vermeyecektir kendiliğinden, hakemlikte Allah'a sorarak verecektir. Öyleyse ulu'l-elbab ehli tezekkürdür. Ehli hayırdır, ehli hükümdür. Yani hikmet sahibidir. Hikmetle beraber aynel yakin başlıyor. Öyleyse kimdir hikmetin sahibi? Vasıflara dikkat edin. Daimi zikrin sahibi, nefsinde hiçbir afet kalmamış olan, kalp gözü açık olan, kalp kulağı açık olan, ehli tezekkür olan, ehli hayır olan, ehli hüküm olan kişi. Hikmet sahibi olan kişinin tam 7 tane vasfı var. Bu vasıfların sahibi olan kişi hikmet sahibidir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitap öğretiminden sonra hikmetin öğretimine giriyor. Kitap öğretiminin 4 ruhu fena, beka, muhsinler ve züht makamında devam ediyor ve tamamlanıyor. Ne olur tamamlanınca? Tamamlanınca kişi hikmet makamına geçer ve artık o Kur'an'ın 4. ruhunu aşmıştır. Aynel yakindedir. Kalp gözüyle görebilmektedir. Aynı gözü açılmıştır. Daimi zikrin açtığı bir kalp gözü söz konusudur. Yani hüküm sahibi olmakla paralel bir dizaynda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişi ulu'l-elbab makamında, hikmetin 1. makamında sadece Allah-u Teala ona sırlarından zemin katın sırrını gösterir. Devrin imamının dergahını gösterir. Oradaki altın para kümesini görür. İnsanların ruhlarının nasıl onarlık sıraları halinde, önlerinde rahlelerde, Kur'an-ı Kerimlerle nasıl arkaya doğru onarlık sıraları halinde devam ettiğini görür. Birinci sıranın sağ ve sol tarafında sağ kanat velisini, sol kanat velisini görür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in orada ders verdiğini görür. İnsanların, insan ruhlarının nasıl sabah namazından sonra ana duvarın etrafında sıraya dizildiklerini ve açılan sırat-ı müstakimin altın kapısından yukarıya doğru nasıl yükseldiklerini, sonra nasıl saf haline geldiklerini ve saflar halinde zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata saflar halinde nasıl yükseldiklerini görür. Üçüncü katta bu yükselme saf halinde değildir, dikey birerlik sıra halindedir. Bunu görür. Dördüncü kattan beşinci kata gene saf halinde, beşinci kattan altıncı kata gene saf halinde yükselmek vardır. Ama altıncı kattan yedinci kata birer kişi, birer kişi ulaşacaktır. Fethe nail olanların yoludur orası.
İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hikmet sahibi olan kişi çok şeylerin sahibidir. Ve onun için Bakara Suresi'nin 269. ayet-i kerimesinde Allah Teala kime hikmet verdiysek ona büyük hayır verilmiştir diyor. Çünkü kişi sonsuz zikrin, daimi zikrin sahibi. Peki bütün muhtevasını gördü zemin kattaki devrin imamının dergahının, sonra asma kat gibi olan kesimde devrin imamını gördü. Orada yedinci kata ulaşabilmiş olanları onun eğittiğini gördü. Böylece Ulu'l-Elbab makamı tamamlanır. Bu noktadan itibaren Allah o kişiye birinci gök katını gösterecektir. Birinci gök katı görüldüğü andan itibaren kişi Ulu'l-Elbab makamını tamamlamıştır, İhlas makamına geçmiştir. Birinci gök katındaki secdeyi, açıkta yapılan secdeyi, ikinci gök katındaki su arılmaları, üçüncü gök katındaki iki katlı mescidde namaz kılmayı, üçüncü gök katı ile dördüncü arasındaki mihenk menfezini, dördüncü kattaki Beytül Haram'ın aslını, beşinci kattaki Beytül Haram'ın, diyorum, Beytül Makdes'in aslını, beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslını, altıncı kattaki Sıbkatullah olma, nurlanma kesimini birer birer gösterir Allah-u Teala. Sonra yedinci kata nasıl geçildiğini gösterir. Yedinci katın altın giriş kapısını ve bu kapının açılarak içeriye nasıl girildiğini, ondan sonra kişinin tavanı aşmasından sonra sağa dönmesi halinde kader hücrelerinin nasıl göründüğünü, altıgen sonsuz bir bal petekleri dizisi gibi. Ondan sonra bu bal peteklerinin üzerinden insan vücudunun sığabileceği büyüklükte bal peteklerinin her birinin kapısı. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece bir muhteva kazanıyor kişi. İhlas makamı, yedinci gök katının birinci aleminden sonuncu alemine kadar devam eder. Yedinci alem indi ilahidir. İndi ilahinin en yüksek noktası ise Sitretül Müntaha. İşte o ağaç. O ağacı gösterdiği zaman Allah-u Teala kişi ihlas makamını tamamlar. İhlas makamı için Allah-u Teala Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَابُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ حُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Allah'a muhlis kullar nefslerini ihlas sahibi yapmış, ihlasa ulaştırmış, halis olmaya ulaştırmış muhlis kullar dinde, onun dininde, Allah'ın dininde nefslerini muhlis kılmış kullar olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar hanif. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler
hanif, nefslerini Allah'a teslim edenler gene hanif. Hanif fıtratının birer muhtevası olarak bunlar gerçekleşiyor.

Öyleyse burada bir müessese var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişi nefsini de Allah'a teslim ediyor. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman İhlas makamının sonuna gelmiştir kişi ve salah makamı başlamıştır. Ne diyordu Allah Teala Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde? Diyordu ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun, bir daha değişmeyecek olan bir tövbe olsun. O gün Allah nebileri ve onunla beraber olanları utandırmayacaktır. Biz onların günahlarını örteriz. Onlar nurları önlerinde ve yanlarında olarak yürürler. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla diye Allah'tan talepte bulunurlar ve Allah'tan mağfiret dilerler diyor. İşte bu standart içerisinde kişi salah makamına giriyor. Salah makamının birinci kademesi tövbe-i nasuh'tur. Kim tövbe-i nasuh gerçekleştirirse o tövbe-i nasuh'un dizaynına ulaşmıştır. Değişmeyecek olan bir tövbeyi gerçekleştirmiştir. Ve ihlas kapısını kapatıp salahın kapısını açmıştır, içeri girmiştir. Bu sebeple tövbe-i nasuh salah makamının birinci makamını işaret eder. Kişi hikmet kademesindedir. Salah makamının ikinci kademesi o kişinin günahlarının Allah-u Teala tarafından örtülmesidir. Salah makamının üçüncü kademesi o kişinin başının üzerine Allah-u Teala tarafından salah nurunun yerleştirilmesidir. Salah makamının dördüncü kademesi Allah'ın o kişinin günahlarını örttüğü günahlarını sevaba çevirmesidir. Böylece kişinin günahları sevaba çevrilmiş olur. Hangi günahları? İrşat makamına ulaşmadan evvel, ulaştığı andaki anda zaten bütün günahları sevaba çevrilmişti. Ama bu kişi irşat makamına ulaştıktan sonra da günah işlemiştir. İşte o günahlarının da önce örtülmesi, sonra sevaba çevrilmesi söz konusu oluyor. Ve kimin günahları sevaba çevrilmişse, bu kademede sevaba çevrilmişse, o kişi irşada ulaşmış olur. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Allah Teala Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize uysaydı, tabi olsaydı, bundan büyük zarar görürdünüz." Ve hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi ve o imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe hikmetin son noktası olan irşada ulaşmışlar. Hikmetin bu dördüncü kademesi, irşada ulaşma noktası, o kişi için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği hikmetin ötesini ifade ediyor. Ama Allah'ın o kişiyi hikmetin ötesine geçirdiği nokta, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin değil de Allah'ın o kişiyi hikmetin ötesine geçirdiği nokta, kişinin talebi üzerine iradesini Allah-u Teala'nın kabul etmesi, kendi iradesine bağlaması ve o kişiyi
Allah'ın bundan sonra devamlı emirleriyle yaşatması söz konusu oluyor. Burası hikmetin ötesidir. Allah Teala burada o kişiyi kendisine hiçbir şey yapmayacağı için, her an her şeyini Allah'tan soracağı için, Allah Teala onu irşat makamına tayin ediyor. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişi irşat makamının sahibi kılınıyor. İşte böyle bir dizaynda

Allah'ın zatına şehadet eder. Burası kişiyi Adn cennetlerinin birincisinin sahibi kılar. Hikmetin ötesinin gerçek makamı burasıdır. Adın cennetleri iki bölümden oluşur. Fakat birinci bölüm iki kısımdır. Birinci bölümdeki birinci kısım, bu hedefe ulaşmış olan, iradesini Allah'a bağlamış olan, Allah'ın iradesine bağlamış olan irşat makamının sahipleridir. İkinci cennet ondan daha üstündür. Çünkü bütün kavimlerdeki Resuller, Allah-u Teala tarafından, Risalete tayin edilenler tarafından işgal edilir. Daha ötede, üçüncü bölümde ise, bu iki bölüm beraber mütalaa edilir, iki bölüm. Üçüncü bölümünde ise Adn cennetlerinin devrin imamları bulunurlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Hikmetin ötesine ulaşanlar, onlar aynel yakini, hikmeti geçenlerdir. Burası hikmetin ötesidir. Hakkul yakin. Bakara suresi 102. ayet-i kerime, Allah-u Teala diyor ki, ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakkı tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takvaya sahip olun ki bu bir hakkın takva olsun. Hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin, teslimi külli ile teslim olarak. Teslimi külli ile teslim olun Allah'a, sonra ölün. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hikmet müessesesi böyle bir müessese. Allah-u Teala'nın hepinizi hikmet ehli kılması için ona sonsuz dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel bilelim ki Allah Teala bütün insanları en çok sevdiği mahluklar olarak, kainatın içinde yarattığı mahlukların en üstünü olarak, bu sebeple

en çok sevdiği mahluklar olarak yaratmıştır. Ve Allah Teala bu en çok sevdiği mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Hepinize istediği şey Allah Teala'nın hepinizin mutlu olmasıdır. Ve de bunun hiç de zor bir şey olmadığını söylemek istiyoruz. Bunun bir kanunu var. Değişmez bir kanun. Başkaları için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, bir an için Allah-u Teala'nın sizi başkalarını mutlu etmek için yarattığını yerli yerine oturtmaya çalışın. Evvela şunu düşünmemiz lazım. Biz kimiz? Biz insanlar neyiz? İnsan, kainatın en üstün mahlukudur. Allah Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, 13. ayet-i kerimesinde, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Bütün göklerde, bütün yerlerde olan her şeyi, bütün kainatı sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Ne demek istiyor? Yani sadece bu bizim dünyada verilen gezegenimizde değil. Kim bilir kaç milyon gezegende insanlar yaşıyor. Ve her şeyi insanlar için yaratmış Allah Teala. Bu gezegende de bizler yaşıyoruz ve bizim için yaratmış. Yerleriyle, gökleriyle dünya adlı bir gezegen. Eski adıyla seyyare. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yaratıldık, insan olarak yaratıldık. Buna çok hamd etmemiz, şükretmemiz lazım ki kainattaki her şeyi Allah bizler için yaratmış. Öyleyse ne var? Melekler var, bizler için yaratılmış. Cinler var, bizler için yaratılmış. Hayvanlar, bitkiler, her şey bizler için yaratılmış. Aralarında da muhteşem bir denge kurmuş Allah-u Teala. Dengeyi bir düşünelim sevgili kardeşlerim. Şu arkamızda gördüğünüz ağaçlar var ya, onlar klorofil özümlenmesi yaparlar. Güneşten aldıkları enerjiyi ve insanların ve hayvanların ortaya çıkardıkları artık maddeyi, yani karbondioksidi kullanarak karbonhidratları vücuda getirirler. Köklerinden suyu alırlar. Karbondioksitle su arasındaki ilişkide, yani H2O artı CO2 eşittir COH. Karbonhidrat artı oksijen. Havadaki karbondioksiti kullanan bitkiler sistemi havaya devamlı oksijen enjekte ederler. Bu oksijen insanların ve hayvanların yaşamaları için elzem olan bir maddedir. Öyleyse bizler yaşıyorsak bunun arkasında bu bitkilerin
artık maddesi olan oksijen var. Biz insanlar ve hayvanlar oksijenle yaşayabiliriz. Peki insan ne yapıyor? Oksijeni alıyor ve karbondioksit çıkarıyor artık madde olarak havaya. İnsanlar bitkilerin çıkardıkları oksijen olmasaydı yaşayamazlardı insanlar ve hayvanlar. Bitkiler de insanlar ve hayvanların çıkardığı oksijenin karbondioksitin kullanılmasıyla klorofil özümlenmesini yapıyorlar. Ve karbonhidrat biliyorsunuz bir gıda maddesidir. Karbonhidratları vücuda getirip beslenmelerini temin ediyorlar. Ağaçlar yerlerinden kımıldayamaz. Bulundukları yerde sadece kökleriyle topraktan su alırlar. Yağan yağmurlar toprağın altına suyu geçirir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey çok açık. Allah Teala her şeyi birbiriyle ihtiyaçlı kılmış. İnsanlar ve hayvanlar grubu bitkilere muhtaç. Bitkiler grubu da insanlar ve hayvanlara muhtaç. İki ayrı yaratık türü birbirinin tabii ihtiyacını karşılıyor. Allah Teala her konudaki açıklamalarını vermiş, Kur'an'a koymuş. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'ın en çok sevdiği mahluklarız. En çok insanı seviyor ki kainatı her şeyiyle, hayvanlarıyla, bitkileriyle insan için yaratmış. Kuşlarıyla, sularda yaşayan mahluklarıyla, havalarda yaşayan mahluklarıyla, karada yaşayan mahluklarıyla her şeyi insan için yaratmış. Peki cinler de mi insan için, şeytanlar da mı insan için? Evet. Her şey. Cinlerin içinde insanlara yardım edenlerin var olduğunu biliyoruz. Hüddam ilmine sahip olanlar cinleri kullanıyorlar. Cinler bu gözlerle görünmez olduğu için onları haber almak istikametinde kullanıyorlar. Hz. Süleyman'ın hem cinleri hem de şeytanları fayda sağlayacak olan işlerde çalıştırdığını biliyoruz. Allah-u Teala'nın ona verdiği ilim bunları gerçekleştirmesini temin etmiş. Birçok asırlar boyunca birçok insan da o hüddam ilmiyle cinleri kontrolü altına almışlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yaşayan canlı olan hayvanlar, cinler, canlı olan bitkiler, her şey insan için yaratılmış. İşte buna dayalı olarak Allah Teala bütün sistemleri kurmuş ve insanlar arasındaki kainattaki dizaynı insanların mutluluğu istikametinde faaliyete geçirmiş. Şimdi insana dönüyoruz. İnsan her şeyden evvel mutlu olmak için yaratıldı. İnsanın yaratılış hedefi mutluluktur.
Kur'an-ı Kerim'deki emirlere dikkat edin. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Ne demek bu? O sevmek adlı bir fiilin varlığını ve bu sevginin Allah-u Teala'nın emri olduğunu gösterir. Sevgili kardeşlerim, insanları seviniz. Bütün mutluluklar bunun arkasından gelir. Nefret, mutsuzluğu, sevgi, mutluluğu doğurur. Nefret, nefsin afetlerindendir. Sevgi, ruhun hasletlerindendir. Allah-u Teala bildiğiniz gibi bizleri yaratmış, bir nefs olarak yaratmış, bir fizik vücut olarak yaratmış. Sonra da fizik vücudun içine ruhundan üfürmüş. Secde suresi 9. ayet-i kerime ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah-u Teala. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Nefs de bir yaratıktır. Ruh da bir yaratıktır. Nefs sevva edilmiştir. Dizayn edilmiştir. Fizik vücut yaratılmıştır. Ama ruh üfürülmüştür. Ruh bir mahluk değildir. Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu Allah'ın kendisine aittir. Allah'ı temsil eder. Öyleyse bütün insanlar Allah'ı temsil eden bir varlıkla, ruhla mücehhez kılınmışlar. Bütün insanlar kendi şekillerinde bir ruhun sahibidirler. Ruh, her şeyiyle yaşayan bir insanın hüviyetiyle vardır. Ruhu gördüğünüz zaman, o kişiyi gördüğünüz zaman ikisi arasında görüntüde bir farklılık göremezsiniz. Nefsi görseydiniz, onda da göremeyecektiniz. Ama bu normal şartlar altındaki bir dizayndır. Ruhun hüviyeti hiç değişmez ama nefsin hüviyeti her zaman değişebilir. Ruhu Allah Teala bizimle beraber bizi hayatta tutmakta bir fayda olarak yaratmıştır. Ruh, insan vücudunun nefsinin ve ruhunun üçlüsünde Allah'ı temsil eder ve bütün güzellikler ruhta toplanmıştır. Nefs ise yaratılışında %100 afetlerle doludur. Öfke. Buna karşılık nefsteki öfkeye karşılık ruhta sükunet var. Kin, nefsin afeti. Sevmek, ruhun hasreti. Düşmanlık, nefsin afeti. Dostluk, ruhun hasreti. Sevgili kardeşlerim, bütün negatif faktörlerin 19 grup olarak
nefsimizde toplanması söz konusu. Bütün pozitif faktörlerinde gene 19 grup olarak diğerlerinin tam karşıtı hüviyetinde ruhumuzda toplanması. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak. İşte bu Allah-u Teala'nın bir dizaynı. Nefsimizdeki afetleri yok etmek üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ diyor Allah-u Teala. Kim tezkiye olursa o bunu kendi nefsi için yapmıştır ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi yolun yarısıdır. Yani nefsimizin baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimizin, %100 afetlerle dolu olan nefsimizin bütün afetlerinde yarı yarıya temize çıkması, afetlerin yarısının faziletlere dönüşmesi söz konusudur. Nefs tezkiyesi zikir adlı bir müesseseyle gerçekleşir. Bu tezkiyenin bir başka ifadesiyle tezkiyenin oluşturacağı mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyeti farz kılmışsa, nefs tezkiyesini farz kılmışsa, arkasında mutlaka o kişinin mutluluğu yatar. Çünkü Allah'a ait olan ruhumuz, bütün insanların ruhu Allah'a aittir, Allah'ın ruhudur. İnsanlar ruhumuz diye bahsederler ama hiçbirimizin ruhu değildir. O Allah'ın ruhudur. Ve bütün ruhlar Allah'ın üfürmesiyle bizde, vücudumuzda, bu vücudun aynı olarak şekillenmiş ama gönderdiğimiz zaman da Allah'a geri dönmüşlerdir. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzu Allah'a teslim etmek hepimizin üzerine Allah-u Teala'nın emrettiği bir farzdır. Bu farza dikkatle bakın. Allah-u Teala emanetini geri istiyor. Diyor ki Nisa 58'de اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri o emanetlerin ehline yani sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Tevdi etmenizi, iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. İşte hepiniz de gerçek sahibine Allah'a dönmesi gereken Allah'ın ruhu var. Ve bu mutlaka sizden hayattayken ayrılmalı ve Allah'a doğru yola çıkmalıdır. Bunu temin edebilmeniz için gerçekten... Allah-u Teala'nın dizaynında bir dilektir. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz. Dilerseniz hedeflere yürüyebilirsiniz. Ancak dileyenler nefs tezkiyesi yapabilirler. Yani nefslerinin kalbi %51 nurla dolar.
Allah Teala bu kadarını garanti ediyor. Ayrıca bu olay, yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin nefsini tezkiye etmese, nefsinin kalbini %51 nurlarla doldurması, ruhunun Allah'a ulaşmasını da kesin olarak ifade eder. Ruh ile nefs arasında Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle bir ilişki kurmuş ki 7 tane nefs kademesi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Nefsi emmare. Başlangıçta herkesin nefsi ona sadece kötülüğü emreder, isyanı emreder, yasak edilen şeyleri emreder. Bu nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için mutlaka nefs bunu emredecektir. Nefsin kalbine %7 fazıl birikimi, fazıl ulaşarak %7'lik birikim sağlandığı zaman o kişi nefsi emmareyi tamamlar. Ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkmıştır. Bu noktadan itibaren ikinci kata çıkmak için kişi zikirlerini arttıracaktır. Nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimiyle, fazıl birikimiyle bu kişinin ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Bu nefsi levvamedir. Nefsi emare emirden geliyor. Kötülüğü şerre emreden bir nefsten bahsediyor Allah Teala birinci kademe. Çünkü nefs %100 afetlerle dolu. Bu noktadan itibaren mürşidinden gerekli dersleri alan kişi bu konuda meraklıysa birçok da kitap okuyacaktır, kültürünü arttırmaya çalışacaktır ve zikrini arttıracaktır. Artan zikri onu ikinci kademeye ulaştıracaktır, ruhunu ikinci gök katına ulaştıracaktır. Burası nefsi levvamedir. Kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, canı gönülden istiyor ama yapamıyor. Bütün iradesini kullanmasına rağmen başaramıyor bunu. O zaman biliyor ki başaramamasının arkasında nefsi var, nefsinin afetleri var ve nefsini levmediyor. Senin yüzünden hedeflerime ulaşamıyorum diye nefsini levmediyor, kınıyor. Bu kınama boyunca nefsinin kalbinde ikinci defa %7 fazla birikimi gerçekleşir. Tamamlandığı zaman kişi üçüncü safhaya geçmiştir. Burası nefsi mülhimedir. Allah Teala o kişiye ilham etmeye başlar. Nefsin kalbi üçüncü defa %7 fazlı başlangıçtaki %2 rahmetin ötesinde üçüncü defa %7 fazlı tamamladığı zaman nefsi mülhime de tamamlanmış olur. Emmare, levvame ve mülhime tamamlandı. Ve kişi nefs tezkiyesine devam ediyor. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainneye ulaştırır kişiyi. Bu kişi kazandığı her şey açısından Allah'a şükran duyar, Allah'ın verdiği rızkın kendisi için yeterli olduğu kanısındadır. Ve düşünür Allah Teala bana daha çok verseydi, belki ben bunları Allah'ın yasak ettiği yerlerde yemeye başlayacaktım. Daha az verseydi bu sefer de niye bana az verdin diye Allah Teala'ya şükrü eda edemeyecektim. Ama eminim ki diyor Allah bana bunu tam
benim arzularıma yeterli vaziyette vermiştir. Bu aldığım, kazandığım bu parayla ben azmam. Allah'ın emrinden içinecek bir duruma beni ulaştırmaz. Ama aç da kalmam. Allah'ın verdiği nimetleri alabilecek olan bir imkanın sahibiyim diye düşünür kişi. Mutmain olur. Doyuma ulaşır. Bu doyum onun dördüncü kattaki ruhunu ifade eder. Beşinci katta bu kişi bu doyumun arkasından, doyum sebebiyle Allah'tan razı olur. O Allah'tan razı olunca altıncı katta Allah da ondan razı olur. Ruhunun altıncı katı olması demek, altı defa %7 fazla birikimi gerçekleşmiş demek o kişinin kalbinde. %42 eder ve yedinci defa %7 fazla birikimi tezkiye kademesini ifade eder. O kişi nefsini tezkiye etmiştir. Başlangıçtaki %2 rahmetle birlikte o kişinin kalbinde %49 fazıl birikimi ne yapmıştır? Başlangıçta %100 afetlerle dolu olan kalbin %51'ini nura çevirmiştir. Peki bu ne ifade eder? Bu o kişinin nefsinin kalbinin yarıdan fazlasının artık nurla dolduğunu ifade eder. Geri kalan %49'u hala afetlerle doludur. Ama bu afetler bu noktaya ulaşana kadar kişiyi hiçbir zaman mutsuz edemez. Bu noktaya kadar kişi Allah'ın mutlak tasarruf altındadır. Allah onu kontrol altında tutar ve şeytanın ona yanlışlıklar yaptırmasına hiçbir şekilde müsaade etmez. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insanın bu noktaya kadar gelmesi onun bir gayretini icap ettirmez. Onun için mutluluğu Allah-u Teala kişiye takdim eder. Mutluluğun yarısını garanti eder o kişiye. Bir dilek karşılığı. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilemişse Allah onu, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka bu noktaya ulaştıracaktır. Bu daha uzayabilir. 9 ay, 10 ay, 12 ay olur. Ama daha fazla uzamaz. Çünkü bu Allah'ın kontrolü altındaki bir olgudur. Ve kişi kendi iradesini kullanmak yetkisinin sahibi değildir. Ta ki ruhuna %51 nur birikimi Allah-u Teala tarafından ulaştırılsın, orada birikim sağlansın. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz şeyin yarısı bu kadar basit, bu kadar kolay bir şekilde Allah-u Teala tarafından temin ediliyor. Biz daha ötesine bakalım. Ötesi Allah-u Teala'nın koruması kalkacağı için şeytanın müdahalesi bu noktaya kadar mümkün değilken o kişi şeytansız bir dünyada mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamışken o noktadan sonra Allah-u Teala koruyucu kalkanını kaldırıyor, devre dışı bırakıyor. Ve o kişinin bu noktadan itibaren şeytanın direkt tesirini ile karşı karşıya olması söz konusu. Bu şartlar altında bu kişinin daha öteye geçebilmesi sadece bir tek temel faktöre dayalıdır. Zikrini arttırabilmesi. Bu zikrin günün yarısını geçmesi kişiyi asli neticeye, fizik vücudun teslimine ulaştıramaz. Nefsin kalbi çok daha fazla nurla dolmalıdır ki bu rakam %80'i aşmalıdır. O zaman kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerinizde günün 16-18 saatini zikirle geçirebildiğiniz takdirde fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Başlangıçtaki 2 saatlik bir zikirle yaklaşık ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi kılan Allah-u Teala sizleri bu noktadan sonra nimetini sizlere tevdi ettiği cihetle, sözünü tuttuğu cihetle bu noktadan sonra sizin iradenizin devreye girmesini ve güçlenmesini talep eder. Bu sebeple fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Sevgili kardeşlerim, ama başarırsanız dünyadaki mutlu insanlardan biri olursunuz gerçekten. Zikir seviyenizi o 2 saatlik seviyede tutabilirseniz ömür boyunca yarı mutluluğu, mutluluğun yarısını, dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşarsınız. Gideceğiniz yerde ölümünüzden sonra üçüncü kat cennettir. Öyleyse Allah-u Teala'nın böyle bir garantisiyle karşı karşıyasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir lütfuyla karşı karşıya olduğunuzu düşünün. Allah-u Teala bütün bunları size sevmeniz için veriyor. Sevgiyi kalbinize yerleştirmek için, nefreti söküp çıkarmak için. Bu nefretin sökülebilmesi %51 oranında gerçekleşiyor. Sevgide nefsinizin kalbinde hiç yokken %51 olarak nefsinizin kalbine ulaşıyor, yerleşiyor. Öyleyse her alan negatiflerin %51 istikametinde pozitife çevrilmesiyle sonuçlanmıştır. Ruhunuz Allah'a dönmüştür. Ama nefsiniz artık ikisinin beraberliğindeki dengeyi sağlamıştır. Buraya kadar Allah'ın yardımını alan sizler mutluluğunuzu devam ettirmek istiyorsanız, o zaman yolunuza devam edeceksiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ama davranış biçimleriniz açısından meseleye baktığımız zaman çok güzel bir ortam görüyoruz sevgili kardeşlerim. Hepiniz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Sizin mutlu olmanızı, mutlu olmanızı, sadece mutlu olmanızı istiyor. Unutmayın ki bu dizayn devam ederken sizin insanlara bakış için açınız son derece önemli bir hüviyet taşıyor. Sevgili kardeşlerim, bu noktada hepiniz için Allah-u Teala mutluluğun sağlanmasında, sizin iç dünyanızda, etrafınızdaki herkese karşı sevginin tomurcuklanmasını istiyor. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Nefreti mutlaka devre dışı bırakmalısınız. Sevgidir ki sizi mutlak bir saadetin içine ulaştıracaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi
İnşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha. Ma's-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Değerli hocalarımız ve kıymetli dinleyenler, Allah-u Teala bir panelde bizleri bir araya getirdiği için ona sonsuz hamd ve şükürle inşallah sözlerime başlamak istiyorum. Panelimiz Kur'an-ı Kerim'le var olmasına rağmen din tatbikatından çıkartılan hedef ve vasıta emirler. Dinin tek bir gayesi var. Allah-u Teala'nın dinle bizleri ulaştırmak istediği huzur ve mutluluk, saadet. Bunu nereden çıkartıyoruz? Kur'an-ı Kerim'in kendisine indirildiği Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den önceki dönemin adı Cahiliye dönemi. Ama 23 senelik Kur'an'la eğittiği sahabenin yaşadığı döneme asr-ı saadet deniyor. Öyleyse dinle Allah-u Teala'nın insanlara gösterdiği hedef, saadet ve mutluluk, eski adıyla saadet, yeni dil lisanıyla kullanımıyla mutluluk diyebiliriz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifadesinde, hadisinde buyurduğu gibi, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Bu iki noktadan olaya bakacak olursak, ana kaynağımız Kur'an-ı Kerim ve bu Kur'an-ı Kerim'i bizlere açıklayan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in Kur'an'a uyan hadisleri bizim rehberimiz, kılavuzumuz olacaktır inşallah bu konuşmada. Kur'an, mucize-i baki, kainatta uğranan her şey Kur'an'da yer almış durumda ve din adına İnsanoğlunun aklına gelebilecek hiçbir sual yoktur ki cevabı Kur'an-ı Kerim'de olmasın. Ama kim için Kur'an-ı Kerim eskinin masalı, kim için Kur'an-ı Kerim bütün hakikatleri içeren yegane kaynak? İşte Allah-u Teala'nın bu açıdan bakıldığı zaman insanla Allah arasındaki ilişkinin kurbiyet olduğunu görüyoruz. Özellikle Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisinde buyurduğu gibi Allah'ın mukarreb kulları var. Kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kulları. Hadisinde böyle buyuruyor. Öyleyse dinle dünya gezegenini yaşayan akil ve bali olan bir insanın sonsuzun sahibi olan Rabbine yaklaşması, kurbiyet noktasına ulaşması, en yakın dost olması Allah tarafından bizler için hedef gösterilmiştir. Her şey Kur'an'da var olmasına rağmen ve Kur'an'la Allah-u Teala'nın bizleri ulaştırmak istediği mutluluk olmasına rağmen, Kur'an-ı Kerim tüm insanlar için bir mutluluk davetesi, reçetesi ve garantisi olmasına rağmen ki sahabeden bunu anlıyoruz, bugün İslam alemi neden bu halde? Kur'an'ın bütününe 5 cepheden bakıyoruz. Herkesin anlayabileceği tarzda. Bugün elimizde olan Kur'an'la bir kere daha asr-ı saadeti yaşamak istiyorsak, bu 5 şeyin mutlak surette hem algılamamız, idrak etmemiz hem de hayatımıza tatbik etmemiz gerekir diye açıklamak istiyorum. 1. Kur'an'da farzlar var. Kasas 85'te Allah-u Teala Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e Kur'an'ın farz kıldığını buyuruyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bizler için örnek olması hasebiyle bizler için de farz ve Kur'an'da farzlar var. Bu farzları yerine getirenlerin dünyada yaşadığı mutluluk ahirette cennet, bu farzlara isyan edenlerin dünyada yaşadığı mutsuzluk ahirette cehennem. 4. Sahabenin hepsi bu farzları yerine getirmiş Kur'an ayetleriyle. 5. Sahabenin hepsi ahiret ve dünya saadetine ulaşmışlar. O zaman bu kadar kısa, bu kadar özlü olmasına rağmen günümüz insanı din yaşantısıyla neden ahiret ve dünya saadetine ulaşamıyor? İşte bu sualin cevabı bugünkü panelimizin de konusu. Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen
din tatbikatından çıkartılan hedef ve havasta emirler. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Şimdi Kur'an'da bu farzlar nelerdir? Kur'an'da ayetlerle yer almış durumda. Bakalım beraberce. Yedi safanın yedisi Kur'an'da var. Yedi tane hedef emir. Ayetlerle göstermek istiyorum. Aslında Kur'an'ın bütününü ihtiva eden bir ayet nedir derseniz Bakara 151'i gösterebilirim. Bakara 151'de Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in sahabeye olan Kur'an'ı eğitiminde 5 görevinin var olduğunu görüyoruz bu ayette. Birinci görev, o size ayetleri tilavet ediyor. Şu anda ekranda görüldüğü gibi o size ayetleri tilavet ediyor. Bu insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin 14. basamana kadar süren bir eğitim sistemi. Ayetlerin tilaveti. Bu ayetlerin tilavetinin muhtevasında ne var? Allah'ın bizler için vaaz ettiği Allah'a ulaşmayı dilemek, kişi dinleyen birisidir. Kimi dinleyecektir? Ayetleri kendisine tilavet eden. Eğer konuyu 14 asırlarına getirecek olursak, ayetleri tilavet eden Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz, dinleyen de sahabe. Eğer bugünümüze bu olayı derce edecek olursak, ayetleri tilavet eden Resulullah'ın varisi, dinleyen bizler. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, her devirde beni temsil eden bir kişi, Nebila Sultanı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem teslim eden bir kişi, Hazreti İsa Ali'yi temsil eden 3 kişi, Hazreti Musa'yı temsil eden 7 kişi ve Hazreti İbrahim temsil eden 40 kişi. Bunun üzerinde insanlar çeşit şeyler söyleyebilir. Önemli değil. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerine bakacak olursak, Kur'an'a uyan hadislerinden birincisi, nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra nebi gelmeyecek. Nübüvvet, peygamberlik, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Hatem-ül Enbiya olması hasebiyle son bulmuştur. Ashab 40 bunu kesin ispat ediyor. Ondan sonra Resulullah'ın varisi, imamlar ve halifeler gelecek. Öyleyse her devirde hiçbir zaman dilimi yoktur ki, Kur'an ayetlerini tilavet eden devrin imamı, yeryüzünün halifesi olmasın. Mümkün değil, mutlaka vardır. İşte Kur'an'a uyan hadislerden birincisi bu. İkincisi, aynı şekilde Kur'an ayetlerini tilavet edecek olan Resulullah'ın bir başka varisi, yine benden sonra nebi gelmeyecek, benden sonra alimler ve halifeler gelecek, onlara tabi olan bana tabi olmuştur. Onlara asi olan bana asi olmuştur. Kur'an'da yer almasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemek ve tabiyet din tatbikatından çıkartılmıştır. Hadislerde de Resulullah ifade etmesine rağmen yine bu konu tamamen unutturulmuştur. Şimdi tabiat boşluk kabul etmez. Kur'an'daki bu hakikatler, değişmez evrensel kanunlar unutulunca yerini bidatler alıyor. Ve günümüzde Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında meseleye baktığımız zaman din tatbikatında, yani Kur'an'da yer almayan ama din tatbikatına sokulan 19 tane bidat. Bunlardan bir tanesi de şu: ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür, ancak ölümle insan ruhallah ulaşır. Şimdi neden Kur'an hakikatlerinin yerini bidatler almış? Bunun özünde Allah Teala'nın dini öğretmek üzere mutlak surette sarılmamız gerektiği iki kaynaktan bir tanesi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri de her devirde bu kitabı bize açıklayan Allah'ın irşat ve vazifeli kıldığı mürşid. Özellikle birinci bidatten başlamak istiyorum. Ruh insana hayat verir. Günümüz din tatbikatında bu yok. Kur'an'da yer alıyor ama ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yok.
Ve iblis bunun yerine nasıl bir bidat yerleştirmiş? Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhuna ulaşır. İşte bugün kabul edilen, ben dinimi yaşıyorum diyen bu anlayışın sahiplerinin tekrar sahip oldukları bu düşünceleri Kur'an süzgecinden geçirmeleri, Kur'an'la karşılaştırmaları gerekir. Şimdi bakalım beraberce gerçekten bunların söyledikleri Kur'an'a uyuyor mu? Ruh insana hayat verir. Hicr 23, hayır Allah diyor ki hayatı size ben veririm. Size hayatı veren, sizi öldüren benim, ruh değildir diyor. O zaman bu söylem Kur'an-ı Kerim'e aykırı. İkinci söyleme bakalım. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Bu da Kur'an-ı Kerim ayetlerince yalan. Secde suresinin 11. ayet-i kerimesi. قُلْ يَتَوَفَكُمْ مَلَمْ كُلْوَ مَلَكُ الْدَلْزِ وَكُولَ بِكُمْ سُمَا اِلَانْ تِرْجَوُونَ Sizi vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Fizik vücudun ölümü söz konusu. 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücrede elektrik üreticileri, mitokondriler var. Mitokondrilerin ürettiği elektrik, elektromanyetik alanlar ve fizik vücut hayatiyetini devam ettiği süre içerisinde bir mıknatıs gibi en kutbuyla ruhu kendisine çekiyor, en kutbuyla nefsi kendisine çekiyor. Ama ne zaman vazifeli melekler mitokondrilere gönderilen enerjiyi keserse, o zaman fizik vücut artık hem ruh hem nefs için bir mekan hüviyetini kaybediyor. Ve o zaman vazifeli melekler ruhu alıp Allah'a 7 tane gök katı yükselterek Allah'a ulaştırıyorlar. Öyleyse söyledikleri ikinci sandığa Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Sadece ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Bu da Kur'an-ı Kerim'le karşılaştığın zaman bütünüyle doğru değil, yalan. Nereden biliyoruz? Allah-u Teala Bakara 46'da ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağını ifade ediyor. اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهُمُ لَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّمُ اِلَيْهِ رَاجُونَ Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a mülaki olması ve ölümle bir kere daha ruhun Allah'a dönmesi. O zaman daha birinci noktada iblis hedefine ulaşabilmek için Kur'an-ı Kerim'e aykırı zanları devreye koymak suretiyle Kur'an'ı unutturmuş. İblis veya bir başkası hiç kimsenin Kur'an'ı değiştiremeyeceğini hepimiz biliyoruz. Hicr 9'da Allah-u Teala bu Kur'an'ı ben indirdim, onu ben koruyacağım. Öyleyse Allah'ın koruduğu Kur'an-ı Kerim'e ne bir harf ilave etmek ne bir harfi çıkartmak mümkün değil. 14 asır bu Kur'an'la sahabe cariye dönemi yaşayan bedeviler asıl saadeti yaşadı. Değişmez hükümleri ihtiva eden bu Kur'an'da aynen Allah tarafından korunuyor elimizde. Ama bugün biz asır saadeti yaşayamıyoruz. Belki dünyanın en geri ülkeleri İslam ülkeleri. Sebebi Kur'an'daki İslam'ın yaşanmaması. İşte birinci etapta Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah-u Teala bize farz kılmış. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı, delalette olanların içinde bir hidayetçi, bir mürşidin bulunmayacağını ifade ediyor. Devam ediyoruz. 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hidayet üzere olacağı ve hidayet üzere olan kişiye de Allah-u Teala'nın kesin tabi olması gereken mürşidi farz kıldığını beyan ediyor. Şimdi Al-Ma'un 31. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Öyleyse dinimize tabiyet farz. Sahabe kime tabi oldu? Resulullah'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kime tabi oldu? Mürşidi Cebrail aleyhisselam'a. Öyleyse evrensel kanun tabiyeti bize farz kılıyor. Kur'an'da yer almış ama günümüz din tatbikatından çıkartılıyor. Devam ediyoruz Ali İmran 164. Onlar tabi olmadan evvel delaletteydiler. Meryem 43. Hazreti İbrahim aleyhisselam babacığım bana tabi ol ki seni hidayete sirat-ı seviye ulaştırayım. Yasin 21. Sizden ücret istemeyen kişilere tabi olun.
Mümin 38. Bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Cuma 2. Bana tabi olun. Öyleyse dinimizde tabiyet farz. Kur'an'da bu farz yer alıyor. Tıpkı birinci farz gibi Allah'a ulaşmayı dilemek yer alıyor ama din tatbikatından çıkartılmış. Yine Kur'an'da ikinci farz, hedef emirlerden ikinci farz, mürşide tabiyet farz ama din tatbikatından çıkartılmış. Şimdi çokça evvelden mürşit vardı. Şimdi nerede mürşit? Bir Allah dostu şöyle ifade ediyor. Demek ki şimdiki zamında bir kamil mürşit var mı acaba? Bu sözü söyleyen henüz olmamış ehliyede. Beyazid Bistami Hazretleri, mürşidi bulan arayandır. Her arayan da mürşidi bulamaz. O zaman kim mürşidi bulabiliyor, kim bulamıyor? İşte konunun

ulaşmayı dilemeyenler için. Kimler için kolay? Ulaşmayı dileyen huşu sahipleri için. Daha ilk iki emirde Kur'an'da yer alıyor ama din tatbikatından çıkartılmış ve Kur'an'da yer almayan hürafeler, bidatler gelip yerleşmiş din tatbikatına. Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. İkinci, mürşide tabiyet. Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez. İfade ettim. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala tabiyeti farz kılıyor. Ama birileri gelmiş. O birilerin bu söylemi söylemenin arkasında hangi sebep var? Ulaşmayı dilemediği için Allah-u Teala hasarlarına engeller koyuyor. Artık o kişi iblisin öğretisine tabi. İblisin de bir öğretisi var mı? Elbette. Faydasız ilim. Bütün kutsal kitapları inceliyoruz. Her devirde insanların önünde en büyük engel faydasız ilim. Ne demek bir şey faydasız ilim? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَزَ اِلَٰهُ وَهُ O hevasını ilah edineni görmüyor musun? Bu heva, eğer slaytımız varsa, 3 ucudu slaytımızda, heva nefsimizin 19 afetinden 19'unu ifade ediyor. Kinme nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat. 19 tane hastalık. Yaratılış gayemiz ne? Mutlu olmak. Ne zaman mutlu olabiliriz? Bizi mutsuz kılan bu afetlerden tamamen kalbimiz temizlendiği zaman %100 mutlu olabiliriz. Öyleyse bizi mutsuz kılan dışımızda şikayet ettiğimiz insanlar değil, çevremiz değil, fakirliğimiz değil ve makam sahibi olmamız değil, hiçbirisi değil. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizdeki afetler ve bu afetlerin temizlenmemesi. Gelelim düş düşman olan şeytana. Şeytanın bir gücü yok. Şeytan sadece nefsimizin afetlerini azdırıyor. Şeytanın talebiyle nefsin afetlerinin talebi farklı mı? Hayır, ikisi de aynı. Dolayısıyla İbrahim 22'ye baktığımız zaman bu ayette iblis diyor ki Allah size hak vaatte bulundu. O size hep doğruyu söyledi. Ben de size vaat ettim ama hep size yalan söyledim. Fakat ben size bunu zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim. Siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse insan hayatında iblisi değiştirmemiz mümkün değil. İblis Allah'tan aldığı müsaade gereğince kıyamete kadar serbest ve bütün vaat yaptıkları tek bir gayesi var. Nasıl Allah'ın bizler için bir gayesi mutluluk, saadetse ayrı saadet, dünya saadeti. İblisin de tek bir gayesi var. İnsanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek ve bu dünyada onlara cehennemi yaşatırmak. İblisi değiştiremeyeceğimize göre mutluluk hedefine ulaşmak isteyen bir insanın ne yapması lazım? Kendini değiştirmesi lazım, nefsini değiştirmesi lazım. Gerçekten de Amerika'da bulunduğum bir sırada bir kiliseyi ziyarette bulunmuştuk. Bahçesinde bir mermer lavha üzerinde çok manidar bir söz vardı. Sakın İncil'i kendine göre değiştirme. Sen İncil'e göre değiş. İşte tüm insanların asıl hedefi bu olması lazım. Biz diyoruz ki insanlara, İslam alemine, sakın Kur'an-ı Kerim'i kendinize göre değiştirmeyin. Siz Kur'an-ı Kerim'e göre değişin. Resulullah'ın bize empoze ettiği hedef emir, Kur'an'la ahlakıyla ahlaklanmak, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, hamale-i Kur'an olmak bizim için hedef. Bu da ancak sırasıyla bir bir teslimlerimizi gerçekleştirmemiz de mümkündür. Kim ki bu dünya hayatında Resulullah'ın bu sözüne dayanarak hamele-i Kur'an olmak, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsa, o genel slaytımızı bir kere daha verelim. Evvela ruhunu sırat-ı müstakim üzerinden yoklukta Allah'ın zatına ulaştırıp teslim edecek. Sonra fizik vücudunu sırat-ı müstakim üzerinden, tabii ki Allah'a ulaşarak değil, Allah'ın bütün emirlerine itaat ederek, yasak olan fiilleri işlemeyerek Allah'a teslim edecek fizik vücudu. Sonra nefsimizi 7 kademede tezkiye etmek suretiyle

0: afetlerden temizlenerek Allah'a teslim edecek. Genel sılaytımızı, sonra irademizi Allah'a teslim etmek. Yani Allah-u Teala'nın bu dünya hayatında bize ihsan ettiği, bila bedel bize verdiği bu emanetlerin sırasıyla Allah'a teslimi külliyle Allah'a teslim olmak dini hayatımızın bütününü ifade ediyor. Ve o zaman bu dört teslimi gerçekleştiren herkes Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan, iki cihan saadetinin yaşayan birisi. İşte 14 asır evvel sahabenin hepsi bunları yerine getirdiler. Neyle? Dinin temeli olan kalben Allah'a ulaşmayı dileyerek, daha sonra da mürşitlerin hası olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olarak. Bugün tüm insanlar için serbest irade söz konusu. Hepimiz Allah'a ulaşmayı kalben dileyebiliriz. Bugün Resulullah'ın varisi, her devirde mutlaka hayatta olan bir devrin imamı yetmez, onu temsil eden vesileler var. Hidayete vesile olanlar. Her birisinin yanı başında mutlaka vardır. O tabi olmamız gereken mürşide hacet namazını kılarak Allah'tan sormak ve Allah'ın bize gösterdiğini gidip tabi olmak hepimizin hedefinde olması lazım. Yani Resulullah'ın varisi her devirde var mı? Var kesinlikle. 7 grup insan vesile. Kavim Resulleri, Veli Mürşitler, Salihler, Muhlisler, Ulul Elbab, Muhsinler, Zahidler, bunların hepsi Resulullah'ın varisi her seviyede insan var. Ve sadece bizim Allah-u Teala bilmiyorsanız zikir eline sorundan öte Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde bilmediklerinizi Allah ve Resulüne arz ediniz ayetinden hareketle hacet namazıyla, istihare namazıyla Rabbimize sormamız ve Allah'ın gösterdiğini gidip tabi olmamız gerekir. Allah-u Teala her şeyi Kur'an-ı Kerim'de açıklamış bu konuda bu şekilde. Şimdi gelelim asli noktaya. Tekrar ediyoruz, 7 tane hedef emir var. Eğer bir insan bu hedef emirleri din tatbikatından çıkartırsa, vasıta emirlerle sadece kıyıya bağlı bir kayın küreklerini çekebilir. Asla Allah'a giden yolculuğunu tamamlayamaz. Öyleyse hedefler niyeti, vasıtalar da mutlaka o hedeflere ulaşmanın birer vasıtası olduğunu bilmemiz ve ona göre hayatımıza tatbik etmemiz gerekir. Şimdi 7 tane hedefimin birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek söyledik. Ayetlerde dilemeyenlerin delalette kalacağı, delalette olanların da 7 grup ayet gereğince gideceği yer cehennem. Mürşide tabiyet. Yine birileri uydurmuş kendi zanından hareketle mürşide tabi olmak şirktir. Kul ile Allah arasında kimse giremez diyerek mürşitten insanları uzaklaştırmışlar. Kur'an-ı Kerim'de tam 19 tane ayrı ayette mürşidin isimleri veriliyor. Her şeyden evvel Allah'ın bütün peygamberleri mürşitlerdir. Sonra her devirde mutlaka huzur namazı kılınıyor Allah'ın huzurunda. O namazı kıldıran imamın da bir mürşit olduğu Enbiya 73 ve Secde 24'te açıkça ifade ediliyor. Yeryüzünün halifesi insandır. Allah Teala onun da bir mürşit olduğu ifade buyuruluyor. Veli Resuller var, müjdeleyici nezirler var, hidayetçiler var, ehli zikir var, münadi var, sadık var, salih var, sultan var, hikmet, yani ayetlerde geçen manasıyla ifade ediyorum. Öyleyse Allah Teala mürşide bu kadar önem vermişken günümüz din tatbikatında herkes ilmihal kitaplarını devreye koyuyor ve onunla kurtuluşa ulaşacağını zannediyor. Halbuki A'dan Z'ye kadar diyoruz. Kur'an yoksa din yoktur. Kur'an'ın yerini iblisin de devreye girmesiyle faydasız ilim gelmiş yerleşmiş. İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi. Ne diyor Rabbimiz? Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olan? Hemen sol tarafta hedef emir slaytımız var. Birinci hedef emir Zümer 17'ye göre tağuta kul olmaktan kurtulmak. Nur 21'de ise tağuta kul olmaktan kurtulun kendinizi. La tettebi'u şeytan. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olan, ayette Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Ve Allah bizi uyarıyor Zümer 17'ye göre. Tağuta kul olmaktan, şeytana kul olmaktan kaçının, kendinizi kurtarın. Eğer şeytanın adımlarına tabi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, şeytan size fuhşiyatı ve münkeri öğretir. Bakın. Öyleyse bir insanın kendisini faydasız ilimden, şeytanın fuhşiyatı ve münkerinden kurtarabilmesi için ne lazım? Mutlaka kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Tıpkı sahabenin Zümer 17'ye göre kendisini tağuta kul olmaktan kurtardığı, Allah'a ulaşmayı dilediği, Allah'a yöneldiği gibi. İkinci edeb-i emir Mümtine 12, mutlak surette o kişinin, şeytanın melceği olan nefsin tezkiyesine başlaması lazım. Allah Teala ayette bunu söylüyor. وَلَوْ لَا فَدُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Allah'ın fazlı ve rahmeti kalbinize girmese, içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemez. Öyleyse mürşit olmalı ki, nefs tezkiyesine başlayalım. Mürşit olmalı ki, nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin yerine, hastalıkların yerine Allah'ın katından nurları, faziletleri kalbimize yerleştirelim. Mutlak surette kalbin tezkiyesi kontrol altına alınması, yani bir tek dilekle Rabbimiz kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, bu talebi kimin kalbinde görürse, Allah Teala 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve tekrar ediyorum, biz üzerinde işlem yapılanlarız. İşlemi yapan Allah'tır. Rahim esmasıyla üzerimize işlem yapıyor. Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe 7 Furkan veriyor. Baş gözümüzdeki hicabın müstüreyi alıyor. Biz mürşidi mürşit olarak görmeye başlıyoruz. Kulaklarımızdaki bakrayı alıyor. Biz mürşidin sözlerini işitmeye başlıyoruz. Kalbimizdeki ekiniti alıyor. Biz onu kalbimize indiriyoruz, kendimize mal ediyoruz. Böyle mi bu halde bırakıyor? Hayır, Rabbimiz Rahim esmasıyla tecellilerine devam ediyor. Tekabın 11'de hidayetle kalbimize ulaşıyor. Kaf 33'te kalbimizi kendisine çeviriyor. Enam 125'te göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. Çünkü hastalıkların menbaı, yeri bataklık nefsimizin manevi kalbi. Bu kalbin temizlenmesi gerekir. O zaman kalbi Allah'ın katından nurlarla temizlenecekse, göğsümüzden zikri yapan fizik vücuttur. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolunun açılması lazım. İşte bu nur yolu açılan insanlar zikretmeye başladıkları takdirde kalplerine ulaşan %2'lik rahmet de huşuya ulaşabiliyorlar. Ve o sebeple iki tür namaz Kur'an'da zikrediliyor. Bir huşu içinde kılınan namaz, bir de gaflet içinde kılınan namaz. İkisini gösterebilirsek, قَدْ تَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينُ فِي سَلَاتِمْ خَاشُونَ Öyleyse bir insan namazında huşu içinde olmak istiyorsa ne yapması lazım? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi ve ibadetlerin sultanı zikre başlaması lazım. Namaz kılabilir ama eğer Maun suresinin 4 ve 5. ayetinde ifade edilen namazsa, o kişi namazından gafildir ve o kişinin namazından asla bir fayda elde etmesi, Allah'a yaklaşım için olması mümkün değil. O zaman yapılması gereken şey mürşide tabiyet. Çünkü Resulullah'ın görevleri arasında birinci görev o ayetlerin tilaveti, bu hazırlık devresidir, hazırlık sınıfıdır. İkinci görev sizin nefsinizi tezkiye eder. Mutlak surette kalbimizi afetlerden temizlemek istiyorsak, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabiyet, Resulullah'ın varisi mürşide tabiyet farz. Tabiyetle birlikte Rabbimiz bizi 7 kalp şartının sahibi kılıyor ve 7 nimetin de sahibi kılıyor. Yani tekrar ediyorum, dinde biz üzerinde Rabbimizin işlem yaptığı mahluklarız. İşlemi yapan Allah ve bu sebeple bizi hedefimize ulaştırabilmek için, ki Allah Teala bana ulaşmayı dilenin ruhunu ben kendime ulaştırırım. İşte Şura 13, işte Rad 27, işte Ankebut 5. Bu 3 ayet Allah'ın bize verdiği garantiyi ifade ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse o kendi ruhunu bana ulaştırmayacak. Ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. Allah öyle buyuruyor, söz vermiş. Allah'ın sözünde huruf yok. Allah katında söz değiştirilmez. O zaman bize düşen vazifemiz sadece kalben ulaşmayı dilemek, geri kalan yedi kalp şartını Rahim esmasıyla Allah gerçekleştiriyor. Geri kalan yedi nimeti Rahim esmasıyla Allah bize veriyor. Ve geri kalan ibadetlerin sultanı zikri Allah bize sevdiriyor. Namazı Allah bize sevdiriyor, orucu Allah bize sevdiriyor, zekata. Yani doyulmaz zevkler içerisinde ibadetlerin yapılmasını Allah'ın sevgisiyle biz harika şekilde yerine getiriyoruz. Ve çok kısa süre içerisinde emanet olan ruhu sahibine teslim ediyoruz. Ruh bir emanet midir? Evet. Hangi ayette söyleniyor? Ahzab 72. Ve yedi kademedeki nefs tezkiyesiyle ruhumuz yedi tane gök katı yükseliyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Resulullah'ın mürşid önündeki tövbe vasıta emirlerden bir tanesi, ona da geleceğim. Vakit kısa olduğu için hemen geçiyorum. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Hicret eden ruhumuz sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşıyor. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Yani ölüme kadar tövbe kapıları açık. Yeter ki o kul kalben Allah'a ulaşmayı dilesin ve bu talebi Allah onun kalbinde gördüğü an 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli etsin. Rahim esmasının tecellisi olmadan hiç kimse nefsini tezkiye edemez. İşte Yusuf 53 ve ma uberru nefse inne nefse lemaretin bisuy ila ma rahim ya Rabbi. Ben nefsimi temize çıkartamam. Çünkü nefs yapısındaki 19 afet sebebiyle daima kötülüğü emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler müstesna. Allah kime Rahim esmasıyla tecelli eder? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyene. O zaman kalben ulaşmayı dilemekle mürşide tabiyet ikinci hedefimir. Ve üçüncü hedefimir ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması zikirle. 15 bin zikirle nefsi emmare, 17 bin zikirle nefsi levame, 19 bin zikirle nefsi mülheme, 21 bin zikirle nefsi mutmaine, 23 bin zikirle nefsi raziye, 25 bin zikirle nefsi marziye, 33 bin zikirle nefsi tezkiye ve yoklukta teslim burada olan Allah'ın zatına ruha ulaşıyor. Bunu Allah-u Teala'nın belirttiği ayet Yunus 25. Vallahu yed'u ila daris selam. Allah teslim burada olan zatına davet ediyor. Allah'ın zatı teslim yurdu. Ve yehdi men yeşâ ila sirat-ı müstakim. Ve bu teslim yurduna ulaşmak isteyenleri sirat-ı müstakim ulaştırıyor. Yunus 26. اِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَى. İşte kim teslim yurdu olan Allah'ın zatına ulaşmayı dilemiş, tabiyetini gerçekleştirmişse onlar için اِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَى اَحْسَنُ الْحُسْنَى. Allah'ın zatına ulaşmak var ve ziyadesi ve Allah'ın zatını görmek var. O zaman ayetlerde yapmamız gereken, Kur'an'ı yaşamamız gereken bütün muhteva bir bir ayetlerde ifade edilmiş ve sahabenin hepsi bunları yaşamış. Sahabe ulaşmayı dilemiş mi? Zümer 17. Sahabenin hepsi Resulullah'a tabi olmuş mu? Mühteyn 12 ve Fetih 10. Sahabenin hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Bu hususatı gerçekleştirmen mi? Evet. Rad 21. Öyle mi kalmışlar sahabe? Hayır. Sahabe ötesine de geçmiş. Hepsi fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Al-İmran 20. Eğer senin de tartışırlarsa de ki ben ve bana tabi olanlar biz veçimizi de Allah'a teslim ettik. Nefslerinin teslimi gerçekleştirmişler mi? Evet. Bir insanın fizik vücut teslimini yapabilmesi için 33 bin zikrin üzerine 18 saat zikre ulaşması lazım. İşte 18 saat zikirle fizik vücut teslimi, ki fizik vücut tesliminin en önemli göstergesi artık o kişinin öfkesini yutmasıdır. Al-İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde onlar ki bollukta ve darlıkta infak ederler, onlar öfkelerini yutarlar. Bir insanın nefsinin manevi kalbindeki öfkeyi yutabilmesi, yalanı yutabilmesi, yani çuvaldaki mızrakın dışarıya çıkıp etraftaki insanları rahatsız etmemesi ancak 18 saat zikirle mümkündür. 7 saat, 6 saat zaten uykuyla geçiyor. Ama Allah Teala uykudayken de zikretmemizi emir biliyor. Çünkü daimi zikre hepimize farz kılmış. İşte nefsinin Allah'a teslimi ibadetlerin sultanı olan daimi zikirle. Ve Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde sahabenin hepsinin nefsini de Allah'a teslim ettiğini ifade buyuruyor. Yani Kur'an'da farzlar var, Sahabe bu farzları yerine getirmiş, ulaşmayı dilemiş. Mürşide tabi olmuş, tabiyetini gerçekleştirmiş. Ruhunu Allah'a teslim etmiş. Fizik vücut teslimini yapmış. Nefsini de teslim yapmış. Al-İmran 20, Zümer 18. Ve hepsi ihlasa, irşada ulaşmışlar. İşte Bakara 139 ve Hucurat 7. İhlasa ulaşan, irşada ulaşan herkes seher vaktinde Allah davetiyle Tövbe-i Nasuh'a davet edilmiş ve Tarim 8'e göre Tövbe-i Nasuh'a tövbe edip salahta, salah makamında iradesini Allah'a teslim eden hepsi kesinlikle teslimi külliyle Allah'a teslim olmuşlar. Şimdi 7 farzın yerine bugün Kur'an'da yer almayan 7 bidat gelmiş yerleşmiş. 7 tane yanlış. Doğrular var, Allah'ın farzları. Yanlışlar var, bu farzlara uymayan insanların zanları devreye girmiş. Yani faydasız ilim. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bu faydasız ilme dikkat çekiyor. Şimdi emaniye dediğimiz faydasız ilim, Allah Teala bunlar kitabı bilmezler. Bakara 78-79. Elleriyle kitap yazanlar. Bu elleriyle kitap yazanlar zaman içerisinde bu emaniye bilgilerin hepsi Kur'an'ın yerine geçmiş durumda. Ve insanlar dini Kur'an'dan değil, Kur'an'a uymayan, din tatbikatına sonradan sokulan zanlardan öğrenmeye başlamışlar. İşte Bakara 78 onlar kitabı bilmezler. Emaniye-i kuruntuları bilirler. Onlar elleriyle kitap yazarlar ve derler ki bunlar Allah'ın katındandır. Sırf bir dünyayı faydayı sağlamak için. Veil yazdıklarına, veil kazandıklarına diyor. O zaman sevgili kardeşlerim, birincil kaynağımız Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim. Soruyorum sizlere, Resulullah'ın okuma yazması var mıydı? Hayır. Ankebut 48 ile okudu. Sen bundan önce kitap yazmadın, ellen kitapta okumadın. Eğer sahabeyi yetiştiren Resulullah'sa, o zaman Resulullah Kur'an'dan başka sahabeyi öğreten bir kaynağı var mıydı? Hayır, yok. O zaman günümüzde de sünneti ihya edenlerin bu şekilde olması lazım. Nitekim Resulullah hadisinde öyle buyuruyor. Bedel İslam'ı garimen sen yahudu garimen benim bu. Yani İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimlerdir o garipler ey Allah Resulü? Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırılan sünnetimi de ihya ederler. İki kaynak. Bir, Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılanları tekrar hayatımıza almak. İki, Kur'an'da yer almayan din tatbikatına sokulanları da devre dışı tutturmak. Eğer biz bunu başarabilirsek, 7 tane hedef emir, mutlak surette 7 vasıta emri de hayatımıza tatbik ederiz. Ve sahabe gibi biz de bugün asr-ı saadeti kesinlikle yaşayabiliriz. Hedefimizin bu olması lazım. Şimdi 7 vasıta emre dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kere hedef emirlerin olması lazım. İblis denen mahluk hedef emirlerin hepsini din tatbikatına çıkartmış. 7 doğru ve 7 yanlışa bakarım. Bu slaytımızı devreye koyalım. 7 tane doğru var ama bunun yerine Kur'an'a aykırı 7 yanlış yerleşmiş yani. Bakın Allah-u Teala Rum 31'de takva sahibi olmayı, Allah'a ulaşmayı değil farz kılıyor. Yunus 7'de hayır diyor. Onlar dünya hayatını dilerler. Maide 35'te mürşide tabiyeti söylüyor. Kehf 17'de hayır diyor. Kasas 50'de mürşide tabiyet yok, şirktir diyor. Rad 21'de ruhun Allah'a ulaşması hayır diyor bunlar. Rad 25'te vuslatı kesiyorlar. Nisa 125'te fizik vücudun Allah'a teslimi. Maide 79'da hayır diyor. Nisa 103'te daimi zikir. Bunlar hayır diyor. Zaten namaz da bir zikirdir vesaire. Ve bütün bu doğruların yerini yanlışlar almış ve insanlar yanlışlardan, Kur'an'a uymayan zanlardan din öğreniyorlar. Şimdi gelelim vasıta emirlere. Hedefler varsa vasıta emirler de var. Osmanlı yapan tasavvuf. Yükselme dönemi boyunca bütün Osmanlı halkı tasavvufu yaşıyordu. Saray erkanı, mevlevi, esnaf sınıfı, ahi evren, askeri sınıfı, bektaşı, kısacası İslam toplumu bütünüyle Kur'an'ı tasavvufu yaşıyorlardı. Ve Kur'an'la yüceldiler. Kur'an'la üç kıtaya hükmettiler. Bugün yine elimizde Kur'an var. Ama Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı mürşitten yerine el yazması kitaplardan öğrendiğimiz için hedefimize bir türlü ulaşamıyoruz. Şimdi hidayet çağı. Kur'an-ı Kerim hidayet rehberi. Hidayetin mutlaka bir kere daha neşvi nema bulacağı, bir kere daha yaşanacağı, ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimi, fizik ucu hidayeti fizikun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi ve iradenin hidayeti iradenin Allah'a teslimiyle bir kere daha asr-ı saadet yaşanacak. Ama vasıta emirlerin de Allah'ın emrettiği biçimde hayatımıza tatbikiyle. İşte yedi vasıta emrinin başında yine Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Ankebut 5. Men kâne yercu likâ Allâhi fe nâcirâllâh. Kim Rabbine ulaşmayı severse, isterse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Tekrar slaytımıza dönecek olursak, zaten ayet orada belli. İkinci vasıta emir, mürşit önünde tövbe etmek. Neden kendi kendine tövbe değil de mürşidine tövbe etmek? Mürşid önüne yapılan tövbe yedi şahidin huzurunda gerçekleşiyor. Bu yedi şahitten birincisi Allah, iki tövbede de var. İkinci şahit devrin imamı, üçüncü şahit devrin imamının ruhu, dördüncü şahit arşı tutan melekler, beşinci şahit mürşidin kalp gözü, altıncı şahit kiramen katibin melekleri, yedinci şahit amel defteri. Şayet siz Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşid önüne bu tövbeyi yapmazsanız, yapmadığınızı kabul edelim. Allah yine şahittir. Kiramen katibin melekleri yine o derecede size yazacak. Yine şahit, amel defteriniz de şahit. Ama mevcut olmayan şahitler hangisi? Devrin imamı yok, devrin imamının ruhu yok, arşıttan melekler yok, mürşidin kalp gözü yok. Yani şefaat yok. Osman'ın yaşadığı 7 sabah 4 teslimin 7'si de yok. O zaman bizlerin de onlar gibi 7 sabah 4 teslimi yaşayabilmesi için ne lazım? Mutlaka Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide önünde tövbe etmemiz lazım. Dikkat edersen ulaşmayı dilediğimiz an vasıta emirler arasından Allah-u Teala günahlarımızı örtüyor. Mürşidimize tabi olup önünde tövbe ettiğimiz zaman o günahları sevaba çeviriyor. Furkan 70. Bir kere daha o slaytımıza dönecek olursak ne göreceğiz? Yedi vasıta emirin başında mürşit önünde tövbede evet yedi vasıta emir mürşit önünde tövbede ne oluyor? Mutlaka o kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Furkan 70'e göre. Arkasından ibadetlerin sultanı zikir geliyor. Müzemmil 8 Allah'ın ismiyle zikret. Ankebut 5'te ise bu zikrin en büyük vasıta emir olduğu ifade buyuruluyor. Namaz, oruç, hac, zekat. Şimdi zikir yoksa o namazın ona fayda vermeyeceğini Maun 3-4'ten anlıyoruz. 4-5'ten anlıyoruz. Zikir yoksa, daha doğrusu Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa orucun da açlık ve susuz olduğu Bakara 183'ten anlıyoruz. Zikir yoksa hac ibadeti de ticaretten öteye geçmiyor. Zikir yoksa zekat da hükmünü icra etmiyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Zekatı olmayanın namazı, orucu, hacı, cihadı ve imanı yoktur diyor. Bu Resulullah'ın gayet açık bir hadisi. Öyleyse zekat vasıta emirlerden, evet malınızın zekatını veriniz. Biliniz ki zekatı vermeyenlerin namazı, orucu, hacı, cihadı ve imanı yok. O zaman sevgili kardeşlerim, eğer onlar bu şekilde Kur'an'da yer almış durumdaysa, günümüzde Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen din tatbikatından çıkarılan 7 tane hedef emri Kur'an ayetleriyle tekrar asli yerine koyup bunu hayatımıza tatbik etmek, sahabe gibi asrarca yaşamak, bu hedef emirlere ulaşabilmek için de mutlaka 7 vasıtayı da hayatımıza tatbik etmemiz lazım ve bir kere daha asr-ı saadeti yaşamamız lazım. İblis Kur'an'ı bize unutturmuş. Duhan fitnesi Kur'an'ı unutturmasıdır. Deccal fitnesi de faydasız ilimle insanların Allah'ın yolundan saptırılmasıdır. Ve ne yazık ki bu Duhan fitnesi de Deccal fitnesi de şu anda bulunduğumuz dönemi ifade ediyor. Ve Dabbetul Erz görevini icra etmiştir. Güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi, bütün bunların vukuğa geldiği bu dönemde en önemli kaynak mucize-i baki Kur'an. Kur'an tüm insanlar için bir saadet davetisi, reçetesi ve garantisi ve tekrar Kur'an-ı Kerim'le hayatımıza hem mutluluğu, huzuru yaşamak hem ölüm sonrası hayatta Allah'ın mukarrab kullarından olmak istiyorsak mutlaka 7 tane hedef emri ve bu hedef emri gerçekleştirmek üzere Allah'ın bize farz kıldığı 7 vasıta emirleri hayatımıza tatbik etmemiz lazım. Ben de sözlerimi burada noktalıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
2: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sohbet. Allah'tan bahsetmek üzere buradayız. O aramızdaki müşterek dost. Sizin de dostunuz, bizim de. Öyleyse siz bize dost olduğunuz için onunla dostsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları dost edinmek için onlardan bir tek şey ister. Onların Allah'a ulaşmayı dilemelerini. Dilediler, birinci dostluk kurulmuştur. İkinci aşamada biz varız. Tabiyet. Mutlaka gerekli, mutlaka şart. Zaten kişi Allah-u Teala'nın kendisine gösterdiği mürşidi mutlaka arar bulur ve ona ulaşır. İşte Allah-u Teala'ya ulaştıran fonksiyonel olan bu ikinci devredir. Çünkü Allah-u Teala ruhun vücuttan ayrılmasını şekle bağlamış. Unutmayın, hayattayken ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak, Allah'a doğru yedi tane gök katını aşan bir yolculuk yapacak. Neticede de ruhunuz Allah'ın zatında yok olacak. Evet, Allah'ın zatında yok olacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizleri bekliyor. Allah'a ulaşmayanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmak için Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sözümüz size. Kendinize zulmediyorsunuz, farkında değil misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, neden kendinize zulmediyorsunuz? Başka bir yolu yok. Hepiniz için söz konusu olan şey, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Siz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu olay otomatik olarak gerçekleşecektir. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse iki tane alternatif söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Bunlardan birincisi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek. İkincisi de dilememek. Dilemeyen kişi çok şeyler kaybetmiştir. Bir defa gideceği yer cehennemdir. İkincisi dalalettedir. Üçüncüsü küfürdedir. Allah'ın dostu değildir. Tağutun, yani insan ve cin şeytanların dostudur. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz, siz de haklısınız. Şimdiye kadar size hiç kimse çıkıp da
Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyin. Dilemezseniz şöyle olur, böyle olur diye bir şey söylemedi. İlk defa bizden duyuyorsunuz bunu. Burada da haklısınız. Çünkü Allah'ın hidayet çağında öğretisini yaptığı kişi biziz. Biz de hidayeti sizlere anlatmakla vazifeliyiz. Başka bir yerden değil. Allah'ın bize öğrettiği Kur'an ayetlerinden. Sevgili kardeşlerim, sakın unutmayın. Bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz diyor ki gelecekte benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. 14 asır evvel o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed Mustafa o sadece ve sadece Kur'an'la hükmetti. Bütün emirleri Kur'an'dandı. Sadece Kur'an'dan. 14 asır sonra o kainatın en meşgul insanının Hazreti Muhammed Mustafa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vaz ettiği hakikatler hepsi Kur'an hakikatleridir. Bugün biz size sadece onları tekrarlıyoruz. İşin asıl üzerinde durulması noktası ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? En önemli kesimi, hayati değer taşıyanı ne biliyor musunuz? İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sahabeye öğreterek gerçekleştirdiği Kur'an farzları. Yani ruhun, yani fizik vücudun, beçin, yani nefsin, yani iradenin Allah'a teslimini içeren 7 safha 4 teslimden oluşan kainatın yegane dini. Bir başka ifadeyle İslam dini. Bir başka ifadeyle Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bir başka ifadeyle Hazreti Musa'nın Hanif dini. Hazreti İsa, Hazreti İbrahim'in Hanif dini Hazreti Musa zamanında bütünüyle yaşanmıştır. O ve onun tabiyetinde olanlar tarafından. Hazreti İsa zamanında yaşanmıştır. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar tarafından. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona bağlı olanlar tarafından. Yani dinler yoktur. Hazreti Musa'nın ayrı bir dini, Hazreti İsa'nın ayrı bir dini, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ayrı bir dini, Hazreti İbrahim ve Hazreti Nuh'un ayrı bir dini hiç olmadı. Hazreti Adem'in de ayrı bir dini olmadı. Sadece tek bir din Allah Teala tarafından Hazreti Adem zamanında vaz edildi, indirildi. Hazreti Adem
ve ona tabi olanlar İslam'ın beş şartıyla yaşamadılar. Kur'an'daki yedi safa ve dört teslimle yaşadılar. Kim? Kim? Hazreti Adem ve onun 1200 yıllık hayatında onunla beraber yaşayanlar. Oğulları, torunları, torunlarının oğulları, onların oğulları, onların oğulları, onların oğulları, hepsi Allah'ın Hanif dinini yaşadılar. Hanif dini üç esastan oluşur. Allah'ın tekliği, birinci kesim, vahdet. İkinci kesim, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir toplum. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu, kurtuluşa ulaşanlar toplumu. Hazreti İbrahim'in dininin, Hanif dininin ikinci özelliği. Birinci özelliği vahdet, ikinci özelliği tevhid. Ve üçüncü özelliği teslim. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin, tekrar ediyorum, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bu dört tane teslim yedi safhada oluşur. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemektir. Orada durun. Çoktan, asırlarca önce unutulmuş bir kavram. İzleri bugüne kadar sadece tasavvufta kalan, tasavvufu yaşadıkların, tasavvufu yaşayanların yaşadıkları Allah'ın Hanif dini. İslam'ın beş şartıyla yaşayanlar ne alakası var mı diyorsunuz? İslam'ın beş şartıyla gerçekten cennete gideceğinizi zannediyor musunuz? Kendinize acımıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hiç dinlemiyor musunuz bizi? Söylediklerimizi Kur'an'a açıp tahkik etmiyor musunuz? Her söylediğimiz Kur'an'dan. Allah Teala Kur'an'da bu yedi safa dört teslimi üzerinize farz kılmış. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mı? İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve tekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani dilemedin, dilemezsen takva sahibi değilsin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Kişiyi müşriklerden kılmayan, müşrik statüsünün, müşrik statüsünün dışında bırakan, şirkten kurtaran nedir fonksiyonel olarak? O kişinin Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemesi, münip olması, yönelmek, lügat manası, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin Allah'a mutlaka ulaştırdığı ve aynı kelimeyle ifade edildiği için önemli bir ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah
Dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a münip olursa, onları kendisine ulaştırır. Öyleyse açık ve kesin bir olayla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Allah Teala bu konuda ne söylüyor? Söylediği son derece açık, kolay anlaşılır. Bir müesseseyi anlatıyor. Allahü Allah yeştebi seçer. İleyhi ona kendisine men kişiyi yeşayı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanlardan %90'dan fazlası Allah Teala tarafından seçiliyor. Niçin seçiliyor? Allah'a yönelsinler, Allah'a ulaşmayı dilesinler diye seçiliyor. Bunların %90'dan fazlası dilemeyecekler Allah Teala'ya ulaşmayı. Ama Allah Teala onların üzerinde hak kalmaması için hepsini seçiyor. Hepsinin dilemesini istiyor. Dileseler insanlar kendilerini kurtaracaklar. Ama seçtikleri o insanların %90'dan fazlasının o insanların onların da %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Hatta belki %95'ten, belki %98'den fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şimdi orada bir adım daha atalım. Ne dedik? Allahü yeştebi ileyhi. Allah yeştebi seçer. İleyhi ona, kendisine. Men kişiyi yeşaü. Dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehti ve hidayet eder, ulaştırır. İleyhi ona, kendisine. Men kişiyi yünip. Ona, Allah'a yönelen ve ona yöneleni Allah'a yöneleni Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin değil mi? Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin değil mi? Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %90'dan 95'ten fazlasını kendisine seçer. Ve onlardan, o seçtiklerinden kim ona Allah'a yönelirse, seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, onu mutlaka kendisine ulaştırır. Onun ruhunu kendisine mutlaka ulaştırır. Ne olması lazım? Kişinin Allah'a yönelmesi, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi lazım. Hepsi bu kadar. Dilerse ne olur? Dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla ilgilenmez. Ne demek dalalette olanlar? Herkes dalalettedir. Doğumundan itibaren herkes dalalettedir. Dalalette olmak hidayette olmamak demektir. Herkes doğumundan itibaren dalalettedir, hidayette olmadıkları için. Ve Allah Teala o dalalette olanları bırakır, onlarla ilgilenmez. Ama diyor ki Allah Teala, gene Rad 27 devam ediyor.
Ama onlardan, o dalalette olanlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Ne görüyoruz? Herkes dalalette, dalalette olanlardan her kim hidayete ermek istiyorsa, manasına ruhunu Allah'a ulaştırmak. Kim Allah'a yönelirse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İşte iki ayet-i kerime açık ve kesin Allah'a yöneleni Allah'ın kendisine ulaştırdığını söylüyor. Ne demek bu? Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın gideceği yer mutlaka cehennemdir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse birinci aşamadadır. Allah o kişiye derhal el koyar. O kişiyi teçhiz eder. O kişiyi gören, işiten ve başlangıç seviyesinde de olsa idrak eden bir noktaya getirir Allah Teala. Sonra onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetini gerçekleştirir. O zaman kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ve Allah Teala o kişinin ruhunu sadece bir tek sebeple o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı diledi diye sadece bu sebeple Allah o kişinin ruhunu mutlak olarak kendisine ulaştırır. Evet, sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye. İki ayet-i kerime net ve açık olarak bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyene ben dileyeni ben mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Hem Rad 27 hem de Şura 13 açık ve kesin bir şekilde bunu söylüyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dizayn. Öyleyse dilemezse ne olur kişi? Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Hiç. Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. Belki de birçoklarınız için ilk defa duyduğunuz bir kavram. Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demek oluyor? Biz insanız, bir yaratıkız. Hiç bize ait olan bir şey Allah'ın zatına ulaşır mı? Size ait değil sevgili kardeşlerim. Ona ait. Ve kendisine ait olan, size emanet olarak verdiği ruhu geri istiyor. Öyleyse bu muhteva 7 safha ve 4 tane teslimden oluşur. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen ne olur? Dilemeyen cehenneme gider. İşte Allah Teala açık ve kesin bir şekilde Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şunları söylüyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala onlar muhakkak surette, kesin surette bana ulaşmayı dilemezler diyor Allah Teala. Bana mülaki olmayı dilemezler. İnnellezîne la yercûne likâina. Bana değil bize diyor Allah Teala. Likâina biz. Onlar ki İnne muhakkak surette kesinlikle ellezine onlar ki la yercune dilemezler likaina likaib ulaşmayı na bize ulaşmayı kesinlikle muhakkak surette dilemezler ve radu bil hayatet dünya onlar
dünya hayatından razıdırlar. Vatme ennu biha, onunla dünya hayatıyla ve onlar dünya hayatıyla, onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Ellezine hum an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden, onlar ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ellezine onlar hum gene onlar. An ayatina ayetlerimizden gafilun.

eksi bu iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler itibarıyla. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Hangi dereceyi kazanıyor bu insanlar? Bu insanların amelleri boşa gidiyor. Suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, inkar eden bir adamın Allah'a ulaşmayı dilemesi hiçbir şekilde mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, o inkar eden insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Allah Teala onların amelleri heba olur diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gidiyor. Ve bu insanlar hüsranda. Yunus Suresi 45. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hidayette değildirler. Yani dalalettedirler. Ve onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Hüsranda olursa ne olur? Hüsranda olursa gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. İşte Müminun Suresi 102. ve 103. ayetler. Müminun 102'de Allah Teala buyuruyor ki, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günah tartıları hafif gelirse onlar felaha erenlerdir. Yani cennete girecek olanlardır. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, bir başka ifadeyle kimin günah tartıları ağır gelirse, müminin 103, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah Teala. İşte Kehf 105 Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin hüsranda olduklarını söylüyor. Affedersiniz, Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin, ona inanmayanların hüsranda olduğunu söylüyor. Hüsranda olanların ise ebediyen kalmak üzere cehenneme gideceğini söylüyor. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Daha birinci aşamadayız. Allah'a ulaşmayı dilememek. Dilemeyen kişinin ne olduğunu gördük. Takva sahibi değil. Rum 31. Rum 32. Bu kişiler şirktiler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, fırkalara ayrılmış olanlar, şirktiler. Şirkte olanların ise gidecekleri yer cehennem.

takva sahibi olduğunu söylüyor. Dilemeyenler şirkte diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir tek fırka, onların gidecekleri yer Allah'ın cenneti, geri kalan fırkaların hepsi cehenneme gidecekler. Öyle mi? Evet, aynen öyle. Sebe suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuya dokunuyor. Ve diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte sevgili kardeşlerim, bir tek fırka kim? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar cennete girecek olanlar. Peki geri kalan bütün fırkalar şeytana kul olanlar, şeytana kul olan herkesin gideceği yer bildiğiniz gibi cehennem. Öyleyse müminler Allah'a ulaşmayı dileyen tek fırka, dilemeyenlerin hepsi kafirler standardında ve gidecekleri yer cehennem. Yetmez. Şeytanın emrine girenler, şeytana kul olanlar, şeytanın kandırdığı insanlar, Allah'ın yoluna girmekten men ettiği insanlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse unutmayın, sizlere 30 seneden beri bugünkü lise seviyesindeki din okullarında, yani İmam Hatip liselerinde ve üniversite seviyesindeki ilahiyat fakültelerinde okunmayan dini bir öğretiyi sunuyoruz. Bu söylediklerimizin hiçbirisini orada göremezsiniz. Çünkü iblis insanları gene din alimlerinin öğretisine dayalı olarak onların öğrettiği çizgide tutmayı başarmış. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu bilmiyorlar. Dilemeyenin cehenneme gideceğini, mümin olmadığını, yani asıl ifadesini kullanırsak kafir olduğunu, dalalette olduğunu, şirkte olduğunu, takva sahibi olmadığını, gideceği yerin cehennem olduğunu onlar bilmiyorlar. Peki bilmiyorlarsa bunda kabahatli değiller mi? Hayır, değiller sevgili kardeşlerim. Onları suçladığımızı lütfen zannetmeyiniz. Bu konuşmayı biz onları suçlamak için yapmıyoruz. Hiç kimse öğrenmediği bir şeyi öğretmekle mükellef tutulamaz. Değiştirmesi lazım gelen şey üniversitelerimizdeki, İmam Hatip liselerindeki din öğretimidir. Bunu değiştirmek mecburiyetindeyiz. O zaman insanları kurtarmak imkanımız var. Sevgili kardeşlerim, şu anda bu ülkede 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yol alıyor. 70 milyondan fazla insandan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, son derece ciddi bir faciadan bahsediyoruz size. Ne zaman bunun ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız? Ne zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz? Bilemiyoruz. Biz geleceği bilmeyiz.
Allah Teala bize ne öğretirse ilmimiz o kadardır. Ama bu öğretiyi Allah yaptığı için bugünün din öğretisinin bütün detaylarını bilen bütün din öğreticilerinin ötesindeyiz. O öğrendikleri ilmin bütün detaylarını bilenler bizim sizlere öğrettiğimiz Kur'an öğretisini bilmiyorlar. Bilmemekte de haklıdırlar. Neden bilmiyorsunuz diye onları sorgulayamayız. Bu yetkinin ne sizler sahibisiniz ne de biz sahibiyiz. Çünkü din öğretisi, onların öğrendiği din öğretisi onları o bilgilerin sahibi kılıyor. İnsanları kurtuluşa ulaştıramayacak olan bir din öğretisinin sahibi kılıyor. Ama onlar bunun sorumlusu değiller. Arkada bu noktaya onları ulaştıran iblis var. Şeytan. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın öğretisi açık kesin bir kurtuluşu muhtevasını alır. Öyleyse biz size sizlerin bilmediğiniz bir ilmi öğretiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye hangi ilmi öğrettiyse o ilmi öğretiyoruz. Kur'an. Ve Kur'an 7 safayla 4 teslimi içerir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimizi ciddiye almıyorsunuz. Ancak öldüğünüz zaman aklınız başınıza geliyor. Bütün söylediklerimizin doğru olduğunu o zaman idrak ediyorsunuz ama iş işten geçmiş oluyor. Biz hayatta olan sizlere sesleniyoruz. Sözlerimizi inceleyin. Ve dikkat edin sözlerimize. Siz inançlarınızı bir tarafa bırakın, bizim dediğimize inanın demiyoruz. Böyle dersek büsbütün ayrı düşeriz. Hayır, onu demiyoruz. Ama söylediğimiz Kur'an ayetlerini Kur'an'dan tahkik edin, hepsinin doğru olduğunu göreceksiniz. O zaman biz size sormayacak mıyız? Anlamıyor musunuz? Biz sizin bilmediğiniz bir ilmi biliyoruz. Öyleyse bütün alimler bilmiyorsa biz bu ilmi, Kur'an ilmini nereden öğrendik? Ne diyor duyunuz? Medreseler müderrisi okumadılar bu dersi. Gönüllere yazılır diyor. Bu kitap, bu ilim gönüllere yazılır diyor. Allah Teala tarafından yazılır diyor. Şimdi sizlere sorsam, Yunus diyor ki, bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. O bilmediğiniz şeyi öğrenmedikçe bu söylediğini hiçbir şekilde ne öğrenebilirsiniz ne de kabul edebilirsiniz. Ama bir gün yaşarsanız, size Allah öğretirse, o zaman Yunus'un bu sözlerinin her ikisinde tam olarak yerlerine oturduğunu görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları, ne yapabilirim diye düşünüyorum. Söyler misiniz bana ne yapabilirim? Siz
Bu söylediklerimizi dikkate almıyorsunuz. Bizden sizin söylediklerinizin dışındaki bu hakikatleri öğrenenler size gelip soruyor. Böyle böyle söylüyor diyorlar. Ve de doğru olup olmadığını size soruyorlar. Siz de söylediklerimizi bilmediğiniz için doğru değil diyorsunuz. O zaman o kadar insanın vebali omuzlarınızda olmuyor mu? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Omuzlarınızda değil mi bu vebal? Bu söylediklerim sizin tarafınızdan kabul edilip de insanlar size sordukları zaman böyle böyle söylüyor, ne diyorsunuz dedikleri zaman siz onlara evet o Kur'an'ı söylüyor, doğruyu söylüyor, onun dediklerini yapın dediğiniz güne kadar bu ülkede korkarım ki milyonlarca insan sizin bu ilgisizliğiniz yüzünden cehenneme gitmek mecburiyetinde kalacak. Bu vebal sizi korkutmuyor mu sevgili kardeşlerim? İncelemiyorsunuz. Biz size, bize inanın, biz doğru söylüyoruz, siz bilmiyorsunuz diyor muyuz sevgili kardeşlerim? Biz sizin o öğrendiğiniz ilmi, bir hakkın öğrendiğinizi, üniversitelerden mezun olurken gerçek anlamda imtihanlar verdiğinizi, size öğretilen ilmi tam olarak bildiğinizi idrak ediyoruz. Bunu sizlere de özellikle söylüyoruz. Öğrendiğiniz ilim ne sizi ne de o ilmi öğrettiğiniz o binlerce üniversite öğrencisini, belki on binlerce lise seviyesindeki öğrenciyi cehennemden kurtaramaz. Anlamıyor musunuz? Endişemizi anlamıyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz size belki sabaha kadar konuşuruz. Allah Teala hep söyler, söyletir. Ama zamanımız doldu. Gönlümüz sizde olarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Nereden biliyoruz? Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem din adamları. Bu konuşma sizin için yapılıyor. Sizler için çalışmalarımız, sizler için Allah'ın emirleri ve şu anda sizlerin içinde bulunduğunuz durum gerçekten vahim bir durum olduğu için bunu herkesin anlayacağı bir dille anlatmak zarureti olduğu için Allah-u Teala'dan bu konuda emir aldığımız için bu konuşmayı yapmak mecburiyetindeyiz. Sevgili din adamları, muhterem din adamları, şu anda bulunduğunuz mevkilerde insanları cehennemden kurtarabilecek olan bir din uğraşısı içinde esefle bildirmek mecburiyetindeyiz ki değilsiniz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de iki çeşit imamdan bahsediyor. Allah'a çağıran imamlar ve ateşe çağıran imamlar. Şimdi anlattıklarımızdan sonra size bu suali bir defa daha soracağız. Allah'a çağıran imamlardan mısınız? Yoksa ateşe çağıran imamlardan mısınız? Allah'ın huzurunda hepinizin sorumluluğu var. Kitlelerin kendilerini kurtarabilmeleri sizlerin devamlı sizlerle temas halinde oldukları için sizlerin açıklamalarıyla birinci derecede alakalıdır. Muhterem din adamları, açıklamalarınız yetersiz kelimesiyle ifade edilirse bu ifade yetersiz olur. Açıklamalarınız, çağrınız cennete değil, cehenneme. Elbette bunun bilincinde değilsiniz. Onu idrak ediyoruz. Neden sizlere bunları söylerken bu istikamette bilerek yanlış yaptığınızı ifade etmiyoruz? Çünkü bilerek yanlış yapmıyorsunuz. Siz size öğretilen ilmi vermekle vazifeli kılındınız. Ve öğrendiğiniz ilim, problemimiz orada. Öğrendiğiniz ilim kimseyi cehennemden kurtaramaz. Sizler de buna dahilsiniz. O zaman sizlere suallerimiz var. Muhterem din adamları, Allah'a mülaki olmayı dilediniz mi? Ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilediniz mi? Bu sual hepinize şu anda kainattaki en önemli sual olarak soruluyor. Önünüze getirilen bu sual sizin Allah katındaki değerinizin kıstasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi
Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediniz mi muhterem din adamları? Yoksa hepiniz kendi cephenizden cevap vereceksiniz tabii, kendi iç dünyanızda. Yoksa hala Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın olmadığını mı zannediyorsunuz? Öyleyse bu suali önce kendinize sorun. Bizim hakkımızda ve sizlere bir şeyler sorulduğunda din konusunda Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden hiçbirinizin bahsetmediği bilgileri bize ulaşıyor. Hayır, hiçbirinizin değil. Özür dilerim. Aranızda pek az kişi hakikatleri anlamış durumda. Onlar bu konuşmamızın dışındadır. Ama şu anda din adamlarımızın gerek ilahiyat fakültesindeki öğretim üyeleri olsun, gerek İmam Hatip liselerindeki öğretmenler olsun, gerek Diyanet Teşkilatı'nın kadroları olsun, sevgili kardeşlerim, durumunuz içimize ürperti verecek kadar hazindir. Sizler insanlara din öğretmekle ve onları cehennemden kurtarmakla vazifeli olanlarsınız. Ama onlara öğrettiğiniz din öğretimi onlara hiçbir şey sağlayamaz. Onları cennete ulaştırması hiçbir şekilde mümkün değildir. Şimdi konumuza girelim. Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediniz mi? Çoğunuz ne demek istediğimi bile anlamadınız. Ondan eminiz. Size bir hadisten bahsetmek istiyoruz. Cibril hadisi. İslam'ın şartı kaçtır? İslam'ın özelliği nedir diye soruyor Cebrail Aleyhisselam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve lika-ihi diyor. Ona, Allah'a mülaki olmak.

0: Allah'a münakir olmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak.
1: Amentü şerhine beraberce bakalım. Allah'a inanmak, 1. Kitaplarına inanmak, 2. Resullerine inanmak, 3. Meleklerine inanmak, 4. Hayrın Allah'tan olduğuna, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmak. Ve yedincisi de Allah'a mülaki olmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Muhterem din adamları, sevgili kardeşlerim. Cibril hadisinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söyledikleri arasında ve likaihi, ona mülaki olmak ve ona Allah'a mülaki olmak, yani ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmak da var olmasına rağmen, Maturidi'den başlayan bir muhteva içerisinde müfessirler, ehl-i sünnet ve cemaat alimleri hep Allah'a mülaki olmayı devre dışı bırakmışlar, almamışlar açıklamalarına, yaptıkları tefsirlere almamışlar. Ve hidayet böylece gizlenmiş. Öyleyse eğer meselemize İslam'ın şartları açısından bakıyorsak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, altıncısı zikir yapmak, yedincisi de Allah'a ulaşmak. Ulaşmayı dilemek de kullanılabilir burada. Ulaşmak da kullanılabilir. Allah'a hidayet olmak da kullanılabilir. Neticede İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin durumunu sizlere anlatacağız. Ve sizler şu anda Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Bu muhtevada Allah'a ulaşmayı dilemekle hidayet eş anlamlıdır. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştıracağını, yani hidayete erdireceğini garanti altına almıştır. Öyleyse eğer amentü açısından meseleye bakıyorsak, Allah'a, Allah'ın kitaplarına, Allah'ın resullerine, meleklere, 4 oldu. Ba'su ba'del mevte, 5. Hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna, 6. Ve Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasına iman, 7 tane faktör çıkıyor ortaya. İster inanç açısından meseleye bakın, amentü açısından meseleye bakın, isterseniz İslam'ın şartları açısından bakın, ikisi de hadislere dayalı birer ifadedir ve ikisi de eksiktir. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, onun rahmetli oluşundan en az 200 yıl sonra rivayetler üzerine kurulu bir sistem, hadisler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Allah Teala Kur'an için diyor ki Kur'an Furkan'dır diyor. Bütün hakikatleri Kur'an'a vurarak değerlendirmemiz söz konusu. Kur'an ne söylüyorsa gerçek odur. Eğer bir hadis Kur'an'daki temel faktörlere uymuyorsa o hadis ister senetli olsun, ister senetsiz olsun, onun kuvveti hakkında kim hangi fikre sahip olursa olsun, eğer Kur'an'a ters düşüyorsa o hadis sahtedir. Senetli olması, senetsiz olması, insanların, müfessirlerin ona değer vermesi veya vermemesi bizi hiç mi hiç alakadar etmiyor. Önemli olan o hadisler Kur'an'a uygun mu? Bugün kaç yüz bin tane Kur'an piyasada, bütün dünyada satılmaktadır. Sayı devamlı olarak artıyor. Hiçbir Kur'an'ın da kaligrafi itibariyle, yazı itibariyle birbirinden hiçbir farkı yoktur. Sadece bir tek Kur'an-ı Kerim vardır. İkinci bir Kur'an-ı Kerim mevcut değildir. Öyleyse bu yüz binlerce nüsha bir şeyin doğruluğunu ifade ediyor. Kur'an bir doğrular dizisidir ve Allah'ın kelamıdır. Öyleyse şimdi konumuza giriyoruz. Size bir sual soruyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Allah'a minip oldunuz mu? Veya başka bir ifade kullanalım. Amini oldunuz mu? İman edenlerin adı Aminudur. Ama Amini olmak iki safa gösterir Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Amini olanlar, Allah'a inananlar. Sonra da ikinci grup Amini olanlar, takva sahibi olan Amini olanlar. Onlar Allah'a inandıktan sonra Allah'a ulaşmayı dileyenler. Muhterem din adamları, eğer bu söylediğimiz Allah'a ulaşmayı dileme kavramı, münip olmak, münip kelimesiyle, enibu kelimesiyle, münibine kelimesiyle ifade edilen bu Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek kavramı sizce bilinmiyorsa zaten asıl muhatabımız sizsiniz. Bilinmiyorsa treni kaçırmakla kalmadınız. Başka insanların da mahvına sebep oldunuz demektir. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bu hidayetin başlangıç noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, dilemedinizse, böyle bir kavramdan haberdar olsanız da, olmasanız da, Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, durumunuzu açıklamak istiyorum muhterem din adamları. Biliyorum ki, biliyoruz ki sözlerimiz sizi biraz üzecektir. Ama buna mecbur olduğumuzu lütfen yerlerine oturtun. Bize başka bir alternatif bırakmadınız. Sizlere bunca ihtar gönderdik. Bir kısmınız ihtarları okudunuz, doğruluğundan kesin şekilde emin oldunuz ama bize hiç ulaşmadınız. Gizli gizli köşenizde doğruları kabul ettiniz. Neden? Neden korkuyorsunuz? Muhterem din adamları, neden korkuyorsunuz? Neden Allah'ın yanında değilsiniz de şeytanın yanındasınız? İşinizden olursunuz diye mi korkuyorsunuz? Kolay mı bu sebebe dayalı olarak sizleri işinizden atmaları zannediyorsunuz? Evvela muhtevaya beraber bakmak istiyoruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, muhterem din adamları, o zaman bir, siz takva sahibi değilsiniz. İki, şirktesiniz. Biz ayetleri söyleyelim, siz de aranızda tartışın. Rum suresi 31 ve 32. ayetler. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yakumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala diyor ki Allah'a yönel. Allah'a yönelmek, ulaşmayı dilemek demek. Şimdi neden öyle olduğunu da anlatacağız. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorsan takva sahibi değilsin diyor Allah Teala. Ve namaz kıl. Biliyoruz ki hepiniz namaz kılıyorsunuz. Problemimiz yok. Ve müşriklerden olma. Şimdi müşriklere gidiyoruz. Kim bu müşrikler? Müşrikleri bize hep sizler puta tapanlar olarak anlattınız. Bu gerçek şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim ümmetimin açık şirke düşmesi mümkün değildir. Putlara tapmazlar. Ama gizli şirkten korkuyorum. Bizim sevgili Yaşar Nuri Öztürk gizli şirki mürşide tabi olmak olarak değerlendiriyor. Allah'ın üzerimize farz kıldığı mürşide tabi olmaya şirk diyor adam. Bu sözlerimiz aynı zamanda sana sevgili Yaşar Nuri Öztürk kardeşimiz. Diyor ki Allah Teala Rum 32'de o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü kaç tane fırka? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki aralarından sadece bir tanesi mi kurtulacak? Evet diyor, bir tanesi. Adı Fırka-i Naciye. Özellikleri sizler ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olmaları. Sevgili kardeşlerim, 72 tane fırka tespit edilmiş durumda bugün yapılan araştırmalar. 72 ayrı inanç çeşidi bulmuş durumdalar. Ve bunların içinde bir grup 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar şirkte değiller. Onlar takva sahipleri. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda takva sahibisiniz. Evvela şu Allah'a ulaşma dileğinin ve hidayetin neyi ifade ettiğine gelin beraberce bakalım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münip olursa, onları kendisine ulaştırır sadece diyor. Şura 13. Yünip olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, Allah'a kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın garantisi altındasınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracak. İşte o tek fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Rad suresi 27. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalalete bırakır. Ama o dalalete bıraktıklarından kim Allah'a yönelirse, münip olursa onları kendisine ulaştırır. İşte iki ifade. Peki şimdi gelin sizinle hidayet nedir diye bu konunun sonucuna ulaşalım. Hidayet nedir? Âl-i İmran 73. İnnel huda hudallah. İnne muhakkak ki el-huda hidayet, hudallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hudallahi huvel-huda. İnne muhakkak ki hudallahi Allah'a ulaşmak, huve işte o el-huda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, hidayet insan ruhunun şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması. Yoksa biliyorsunuz ki ölümden sonra hepinizin ruhu zaten Allah'a ulaşacak. Ama hidayet bunu şu dünya hayatını yaparken gerçekleştirmenizdir. Öyleyse hidayet kavramı üzerinde evvela Kur'an ne diyor? Onu yerlerine oturtalım. Siz ne diyorsunuz hidayete? Doğru yol diyorsunuz. Doğru yolun ne olduğunu size sorduğumuz zaman verdiğiniz cevap hepiniz biliyorsunuz. İslam'ın 5 şartını söylüyorsunuz bize. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hani 6.'sı zikir? Zikir farz değil mi? Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Zikir farz mıymış? Çok zikir farz mı günün yarısından daha fazla zikir? Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminuzkurullaha zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı çok zikredin. Çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Daimi zikir farz mı? Nisa 103'te Allah Teala onun da farz olduğunu söylüyor. Feskürullâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartına bir 6. şartı daha mutlaka eklemek mecburiyetindeyiz. Bu zikirdir. Yeter mi? Yetmez. Buna Allah'a ulaşmayı da likaihi de Allah'a mülaki olmayı da eklemek mecburiyetindeyiz. O zaman 7 şart eder. Neden? Allah'a ulaşmayı eklemeliyiz. İşte şimdi onun için söylüyoruz bunu. İslam'ın şartı kaçtır dediğimiz zaman siz bize cevap veriyorsunuz. 5 tane şart. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve bunları sağlık veriyorsunuz herkese. Herkes de bunları sizden öğreniyor. Zaten yapmaları şart, farz üzerlerine. Bunları yapıyorlar. Ve o insanlar sizin onlara verdiğiniz ilimle kurtulacaklarını zannediyorlar. Kurtulabilirler mi? Bu daha 1. ayette söylediğimiz şey, onların hem takva sahibi olmadıkları hem de şirkte oldukları. Şimdi birer birer konuları söyledikçe bunun imkansız olduğunu göreceksiniz. Eğer siz hidayeti doğru yol olarak değerlendiriyorsanız, doğru yolun ne olduğunu sorduğumuzda da bize sadece İslam'ın 5 tane şartını verebiliyorsanız, hiçbirinizin cehennemden kurtulması mümkün değil. Çünkü bu sizin anlattığınız statü içerisinde hidayet kavramı tamamen yok olmuş durumda. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. İslam'ın şartı 5 değildir. En azından 7'dir. Ve söylediğimiz gibi farz olduğu da kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmak demektir. Ne demek yani diyeceksiniz şimdi? Allah'a ulaşmayı dilemek midir? Dilektir. Allah'a ulaşmaksa kişinin 21. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmesidir. Evet. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın sözü var. Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka kendisine ulaştıracak. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek 1. hidayettir. Hidayetin başlangıcıdır. Mürşide ulaşmak 2. hidayettir. Ruhu Allah'a ulaştırmak 3. hidayettir. 1., 2. ve 3. kat cenneti ifade ederler. Ve de Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala garanti ediyor sizin ruhunuzu Allah'a ulaştıracağını. Burada nefs tezkiyesini gerçekleştireceğiniz için dünya saadetinin %50'sine sahipsiniz. %51'ine. Cennet saadetinin de üçüncüsüne. Allah'a ulaştığınız anda öldüğünüz üçüncü kat cennet sizindir. Nefs tezkiyesini zaten gerçekleştirmişsiniz. Ruhunuz da Allah'a ulaşmış. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ruhunuzun Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacağına kesin olarak inanmak mecburiyetindesiniz. Çünkü ayetler böyle söylüyor. Öyleyse hadisler Kur'an'a uymadıkları sürece gerçek anlamda bir değer ifade etmezler Allah'ın katında. Allah'ın ifadesi böyle. Şimdi konumuzun sadece iki tane faktörünü söyledik. Sizler Allah'a ulaşmayı dileme kavramı diye bir kavramdan haberdar değilsiniz çoğunuz. Sizlere gönderdiğimiz ihtarları okumak zahmetine bile katlanmadınız. Ve de okumadan hakkımızda hüküm verebildiniz. Ve de size bunları gelip soran kamuoyuna dediniz ki hayır onun söyledikleri yanlıştır. O bir yalancıdır, bir sahtekardır. Kimliğimiz hakkında bunları söylemek sizi Allah katında sorumlu kılmıyor mu zannediyorsunuz? Zannın bir kısmı size haram edilmiştir diyor Allah Teala. Hanginiz diyor ölü kardeşinizin etini yemek ister? Siz şu anda böyle bir durumdasınız. Hiçbir kayda dayanmadan, gerçeğe dayanmadan, delile dayanmadan hakkımızda hüküm veriyorsunuz. İnsanları bizi kötülüyorsunuz. Oraya astık. Diyanet İşleri Teşkilatı'nın son açıklamasını, basın açıklamasını oraya astık. Ve size lazım gelen cevabı ve dersi orada verdik. Ama bu yetmez. Size anlatmak istiyorum sevgili kardeşlerim. Ne kadar büyük yanlışlıklar içinde olduğunuzu. Sadece iki tane olaydan bahsettik. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Öyleyse takva sahibi değilsiniz. Madde bir. Takva sahibi olmayanların gideceği yer cehennemdir. Şimdi ona geliyorum. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bîhâ. اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar, diyor Allah Teala, bize mülaki olmayı, ruhlarını yani ölmeden evvel bize ulaştırmayı kesinlikle dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah Teala. Sizler Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, yetmez. Kendiniz kurtulamayacaksınız, gideceğiniz yer cehennem. Ayrıca bu sizin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunuzu da kesinlikle ispat ediyor. Halka hala siz bunları söylemekte devam ederseniz, hayır o bilmiyor, onun söyledikleri yanlıştır, onu dinlemeyin. O zaman siz ateşe çağıran imamlar olmuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kendinize acımıyor musunuz? Sizi uyarmak için neler yapmadık? İşte bu da bir uyarı. Bu uyarıyla size diyoruz ki bakın siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Takva sahibi değilsiniz ve şirktesiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Şimdi bu söylediğimiz iki ayet gereğince, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince sizler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlarsınız. Bu bir utanç değil mi sevgili kardeşlerim? Sizler din adamısınız. Dini öğretmekle vazifelisiniz. Ama Allah Teala sizlerden bahsediyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Gene Allah Teala sizlerden bahsediyor. Ve diyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Öyle bir ilim ki o ilim o kişiyi dalalette bırakıyor. Neden? İşte bu ayetteki, söylediğimiz ayetteki durum sebebiyle. Allah-u Teala açık ve kesin olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Sizler ki Allah'ın ayetlerini insanlara öğretmekle mükellef olanlarsınız. Arapça öğrenmişsiniz. Çok güzel Kur'an okuyorsunuz. Ama Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Ve de bütün bunların hepsinden hazine, gideceğiniz yer cehennemdir. Üstelik de omuzlarınıza vebal alarak cehenneme gideceksiniz. Çünkü siz başka insanları da şu anda sadece yoldan çıkarmakla meşgul olanlar durumundasınız. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bakınız Allah Teala ne diyor Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde. Cehennemdekiler derler ki ya Rabbi, biz o yaşadığımız devrede devremizin büyüklerine, küberasına ve saadatlarına, dinde ileri gelenlerine itaat ettik. Saadatlar her konuda ileri gelenler, şu anda din konumuz. Dinde ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, sen onlara iki kat azap ver. Onları büyük bir lanetle, lanetle. İşte saadatlar, din öğreticileri, onlar şu anda sizlersiniz. Ve onların cehenneme gitmesine sizler sebebiyet veriyorsunuz. Bu bir vebaldir. Üstelik de eğer sözlerimizi anlamışsanız ve bile bile gizliyorsanız insanlardan, o zaman vebaliniz daha da artacaktır. Çünkü Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesi sizden bahsediyor. Diyor ki Allah-u Teala orada, onlar ki diyor, biz indirdiğimiz kitaplarla ve ispat vasıtalarıyla, beyinelerle insanlara açık açık hidayeti anlatmamıza rağmen, o insanlar ki ayetlerimizi ve hidayeti ketmederler, yani bile bile gizlerler. Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bu durumda olmaktan utanç duymuyor musunuz? Bu söylediklerimi dikkate almazsanız, bunları lazım gelen yerlere oturtmazsanız, o zaman siz omuzlarınıza şu kainattaki en büyük vebali alanlarsınız. Çünkü bile bile hakikatleri gizlemiş oluyorsunuz. Allah'ın hidayetini gizlemiş oluyorsunuz. Hidayet Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar ve Allah'a ulaşmayı dilemek başlı başına hidayettir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah hidayete erdireceğine, ruhlarını kendisine ulaştıracağına garanti vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Kendisine mutlaka ulaştıracak. Öyleyse ne oldu sevgili kardeşlerim? Sadece dört kavramdan bahsettik daha. Söylediğimiz standartlardasınız. Öyleyse takva sahibi değilsiniz. Bir, şirktesiniz. İki, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Üç, gideceğiniz yer cehennem. Dört, sevgili din adamları, hala korkmuyor musunuz? Allah'tan korkmuyor musunuz? Görevinizi yapmadığınızın farkında değil misiniz? Bilmiyorum size nasıl ulaşabileceğim. Biz hala anlamadınız mı? Bu emirleri Allah'tan aldığımızı hala anlamadınız mı? Sizin bilmediğiniz bir ilmi size öğretmiyor muyuz? Var mı bu dünya üzerinde bir başkası bunları söyleyebilsin? Allah'laşmayı dilemediğiniz sürece bu korkunç olayla karşı karşıyasınız. Allah'laşmayı dilemiyorsunuz. Bu dört vasfa bir beşinci vasıf ekleniyor. Siz dalalettesiniz. Demin başka bir maksatla ayet-i kerime geçmişti. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama o dalalette bıraktıklarından kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Öyleyse Allah'ın dalalette bırakması sadece bırakmak anlamına geliyor. Yani kişiler Allah'a ulaşmayı dilememişlerse Allah onlarla ilgilenmez. Onlar dalalettedirler. Dalalette kalırlar. Herkes başlangıçta dalalettedir. Allah da onları bırakır. Ama onlardan, o dalalette olanlardan herkes dalalettedir. Dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır.

Sizin ayrı bir özelliğiniz daha var. Omuzlarınızda vebal de yüklü. Yani sadece kendi günahlarınızdan yargılanmayacaksınız. Başkalarını da cehenneme gönderdiğiniz için din adamı olarak onlara yanlışları söylediğiniz için, doğruları bilerek engellediğiniz için omuzlarınızı vebal olarak gideceksiniz. Bütün o lanet edenler sizin için de şu anda lanet ediyorlar. Haberdar mısınız bundan? Bundan utanç duymuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepsi bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Dalalet olmanız da yetmez. Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki: Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar ve hidayette değillerdir. Yunus suresi 45. ayet-i kerime. 7 oldu. Hem hidayette değilsiniz hem de hüsrandasınız. Hüsranda olanlar kimlerdir? Allah Teala hüsranda olanların vasıflarını veriyor. Zümer suresi 65. ayet-i kerime. Hüsranda olanların diyor Allah Teala amelleri heba olur. Hüsranda olanların amelleri boşa gider. Düşünebiliyor musunuz? Hani ameller diyorsunuz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki amelleri kimseyi kurtaramaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi var. Amelleri kimseyi kurtaramaz diye. Siz bu ayetin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinin boşuna mı olduğunu söylüyorsunuz? Zannediyorsunuz. Neden ameller kimseyi kurtaramaz? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse kurtaramaz. Yoksa dilerse, dilediği anda zaten cennet saadeti onundur. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin tağutun dostu olduğunu söylüyor. 10. faktör ve tağutun kulu olduğunu söylüyor. 11. faktör. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahum ettağute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahiplerinin dostudur. Velisidir. Onları, yani onların kalplerini nefs tezkiyesi yaptırmak suretiyle zulmetten nura çıkarır. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Zulmetten nura çıkarmak, nefslerinin kalbinden nefs tezkiyesi yaptırmak suretiyle zulmetten nura çıkarmak. Hiç kimse nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluşmadıkça ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Bu ise Allah'ın garantisi altındaki bir olaydır. Öyleyse bize dost olan Allah Teala ruhumuzu kendisine o ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ayet-i kerimenin devamına giriyoruz. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulumati. O kafirleri gelince onlar da tağutun dostlarıdır ve nurdan, kalpleri nurdan zulmete götürülür tağut tarafından diyor Allah Teala. Öyleyse sadece iki tür insan var. Kalpleri zulmetten nura ulaştırılan, bunlar amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Dikkat edin, müminler diyoruz. Allah'a

kardeşim. Çünkü müminler diyor Allah Teala Allah'ın cennetine girer. Ama ayetlere baktığımız zaman insanlar Allah'a inanıyorlar ama mümin değiller, cehenneme gidiyorlar. İşte Mülk suresinin 8-9-10. Ayetleri. Allah Teala buyuruyor, kıyamet günü kafirler bölük bölük cehennemin kapısında toplanırlar. Kapıları açan cehennem bekçileri onlara derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Size ikazda bulunmadılar mı? İhtarda bulunmadılar mı? Buraya, bugün buraya cehenneme geleceğinize dair. Onlar da derler ki, geldiler, bize söylediler. Bir, biz onlara inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ne diyorlar, ne diyorlar? Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Allah'ın varlığına inanmışlar insanlar. Allah var ama hiçbir şey indirmemiş diyorlar. Ve ayet-i kerimenin başında kafirler diyor Allah Teala cehennemin kapısında toplananlar için. Kafirler Allah'ın varlığına inanıyorlar ama Allah'ın hiçbir şey indirmediğini söylüyorlar. Ve ondan sonra diyorlar ki, yetmez, biz sizi, yani Allah'ın Resullerini dalalette görüyoruz dedik diyor. Sonra da şöyle bitiriyor sözünü. O kafirler, eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık, hiç burada cehennemde olur muyduk? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz sizin karşınızda olan, düşmanınız olan birisi değiliz. Sevgili din adamları, biz sizin dostunuzuz. Biz sizi de, sizinle beraber yanlış eğitim verdiğiniz bütün insanları da kurtarmakla vazifeliyiz. Hala anlamadınız mı kim olduğumuzu? Bu söylediklerimiz hiçbir şey ifade etmiyor mu sizlere? Öyleyse dizayna baktığımız zaman açık bir şekilde görüyoruz ki kafirler tağutun kulu, müminler tağutun dostu, müminler Allah'laşmayı dileyenler, amiri olanlardan inananlar değil, inananlardan Allah'laşmayı dileyenler. Demin söylediğimiz Mülk suresini onun için söyledik. İnanıyorlar adamlar Allah'a ama Allah'ın kitap indirdiğine inanmıyorlar. Allah'ın meleklerine inanmıyorlar vesaire. Ama Allah Teala burada Allah'ın dostu olan inananlardan bahsediyor. Belli ki bunlar Allah'laşmayı dilemişler, küfürden kurtulmuşlar. Zaten bir insanın küfürden kurtulup kurtulmadığını gelin beraberce tetkik edelim. Müminler kimdir? Allah Teala müminlerden bahsediyor. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Müminler Allah'ın kulu, tek fırkadakiler, tek bir fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu ve böylece mümin olanların oluşturduğu tek bir fırka. Onun dışındaki 72 fırka hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Aralarında Allah'a inananlar da var, inanmayanlar da var ama Allah'a inanmaları onları kurtarmıyor. Gördük ki cehenneme gidenler de Allah'a inanıyorlar. Allah diyorlar vardır ama hiçbir şey indirmemiştir. Öyleyse Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dileyen tek fırkanın sahiplerinin, yani şirkten kurtulanların aynı zamanda küfürden de kurtulduklarını, mümin olduklarını söylüyor. Ve görüyoruz ki cehenneme gidecek olan, şeytanla beraber kalacak olan
kafirlerdir. Onun dışındaki herkes tağuta kul olduğuna göre hepsi mümin olmayanlar, kafirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hala kafirler safında olduğunuzun farkında değil misiniz? Tağutun dostu olduğunuzun, Allah'ın dostu olmadığınızın, Allah'ın da sizin dostunuz olmadığının farkında değil misiniz? Bu kadar ikaz size hiçbir şey ifade etmiyor mu? Yetmez. Daha ötesi de var. Tağutun sadece dostu değilsiniz. Aynı zamanda tağutun kulusunuz. Sevgili kardeşlerim, size içimiz yanarak bunları söylüyoruz. Bu Kur'an hakikatlerini söylüyoruz ki aklınıza başınıza toplayın diye. Onca ihtarımızın size fayda vermek yerine sizi bize sadece düşman ettiğini gördük. O, tekrar ediyorum, o ihtarı oraya yazdırdım ve astırdım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hakkımızdaki açıklaması, basın açıklaması. Bu tarihi bir yüz karasıdır İslam alemi için. Ve sizler tağutun kulu durumundasınız. İşte ayet-i kerime. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Vellezî neştenebu tağute an yabuduha lehumül büşra Beşir ibadî. Allah Teala diyor ki onlar, sahabeden bahsediyor. Onlar tağutun kulu olmaktan, tağutun kuluydular. Ve tağutun kulu olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Peki ne yapmışlar? An yabuduha, ona, Allah'a kul olmuşlar. Lehumül büşra febeşir ibadî. Ve arada Allah Teala söylüyor ve enabu ilallahi diyor. Allah'a yöneldiler, münip oldular. Bu sebeple tağuta kul olmaktan, abd olmaktan, kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Febeşir ibadi. Tağutun kullarından da kul olarak bahsediyor. Kendi kullarından da kul olarak bahsediyor Allah Teala. Abd kelimesini kullanıyor. İbadi kullarım. Onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve onlar vellezi, onlar neştenebut tağute vellezine ve onlar iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Tağute, tağute. Tağute, an yabuda kul olmaktan. Ona, tağuta kul olmaktan kendilerini kaçınarak kurtardılar. Ve enabu ilallahi. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple tağuttan kendilerini kurtardılar. Ve beşir. Ve öyleyse bu durumda müjdele diyor Allah Teala ibadi kullarımı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, söylediklerimiz size hala sizlerin dostu olduğumuzu, sizleri kurtarmaya çalıştığımızı ve sizleri
başka insanları kurtarmak üzere vazifeye davet ettiğimizi hala anlamıyor musunuz? Bize karşı bu kadar öfke duymanızın, bu kadar kin duymanızın acaba sebebi ne? Şeytan sizi tesir altında kesin şekilde bulunduruyor. O sizin düşmanınız, anlamıyor musunuz? Aldığınız eksik ve yanlış ilim sadece sizin cehenneme gitmenizi sağlamayacak. Yanlış yönlendirmekte olduğunuz 70 milyon insan sizin yüzünüzden cehenneme gitmek mecburiyetinde. Hala anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Üzerinizde şu anda dünyanın en büyük vebali var. Çünkü biz bunları size ihtarlarla yazılı olarak açıkladık. Yazılı olarak açıkladık ki elinizdeki delillerle bize gelin. Sen yanlış söylüyorsun arkadaş deyin. Yanlışlarımızı söyleyin bize. Ama yanlış yok. O öğreti bizim öğretimiz değil. O öğreti Allah'ın öğretisi. Onun bize yazdırdıkları, söyledikleri. Öyleyse sevgili din adamları, şu anda kendinize ihanet halindesiniz. Ve fitnenin içinde fitneyi önleyebilecek pozisyonda olup da önlemekten kaçınanlar durumundasınız. Önlemekten sizi men eden işinizden kovulacağınız korkusu mu? Hepiniz birden doğruyu söylediğiniz zaman Tağut'un dostları aranızda barınabilir mi? Onlar aranızdan ayrılacaklardır kendi istekleriyle. Ama sizler, imam kardeşlerim, sizler şu andaki Tağut'un dostu olmak durumunuzdan kendinizi kurtarmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın dostu olmak mecburiyetindesiniz. 70 milyon insanın geleceği sizin doğruyu kabul etmenize ve onu tatbik etmenize bağlı. Korkmakla sadece insanların cehenneme gitmesinde metaldar olduğunuzu size ihtar etmek mecburiyetindeyiz. Sizlere bir camiye olarak binlerce ihtar gönderdik. Yani binlercenize. Ama ihtarlardan hiçbir sonuç almadınız, neticesine ulaştık. Şimdi sizlerden hanginiz bize senin bu gönderdiğin ihtarlar yanlış diyebilecek bir baba yiğit çıkar? Hanginiz bize bunu söyleyebilir? Hepsinin doğru olduğunu gördünüz ve köşelerinize çekildiniz, sindiniz. Neden? Vazifeniz Allah'ın doğrularını gerçekleştirmek değil mi? Allah Teala sizi ateşe çağıran imamlar olarak değil, Allah'a çağıran imamlar olarak görmek ister. Öyleyse aziz din adamları, muhterem din adamları, sorumluluğunuzu hissetmeniz için biz size bunları söylüyoruz. Durumunuzu söyledik. Cehennemden kurtulabilmeniz için, dalaletten kurtulabilmeniz için, hüsrandan kurtulabilmeniz için, Tağut'un dostu olmaktan kurtulabilmeniz için, şirkten kurtulabilmeniz için, omuzlarınızdaki o ağır vebalden kurtulabilmeniz için söylediklerimizi incelemek zorundasınız. Ve insanları
Allah'ın yolunda uyarmak mecburiyetindesiniz, şeytanın yolunda değil. Tağutun dostu, tağutun kulu olarak değil. Allah'ın dostu ve Allah'ın kulu olarak. Sevgili din adamları, sizlere söyleyeceklerimiz burada birinci bölüm olarak tamamlanıyor. Bundan sonraki günlerde göstereceğiniz tepkiye karşı neler yapılması lazım geldiğini Allah Teala bize mutlaka haber verecektir. Ama sözlerimizi şöyle bitiriyoruz. Omuzlarınızda 70 milyon insanın vebali var. Din adamı olarak lütfen sorumluluğunuzu idrak edin ve üzerinize düşen görevi yapmaya çalışın. Ve hepinize birden sesleniyorum. Eğer bizim söylediklerimizde bir hata görüyorsanız, görebilirseniz, o zaman bize ulaşın. Herkesin önünde meselelerimizi çözelim. Diyanet İşleri Başkanlığı, sizlere hitap ediyorum. Diyanet İşleri Teşkilatı. O arada size, sizin içinizde konferans vermek istiyoruz. O arada meselelerimizi çözmek üzere. Neden uygun görmüyorsunuz konferans vermemizi? Neden müsaade etmiyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Omuzlarınızdaki vebali almak için varız biz. O vebalden kurtulmanız için varız. Şeytanın dostu olmakta ısrar neden? Bizden neden korkuyorsunuz? Biz sizin düşmanınız değiliz. Allah'ın dostuyuz. Eğer siz bize düşmansanız, Allah'ın dostuna düşman, Allah'a düşman oluyorsunuz. Farkında değil misiniz? Sevgili din adamları, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Sözlerimizden gerekli ibret dersini almış olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizin bu sözleri idrak ederek Allah'ın cennetine ehil olmanızı, dünya saadetine de ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri birleştirdi. Gene birlikteyiz. Gene el ele gönül gönüle bir beraberliği yaşıyoruz. Konumuz da bu gönül gönüle olan beraberliğin oluşturacağı normal sonuç olan mutluluk. Sevgili kardeşlerim, sizlere hitap ederken büyük bir mutluluğu yaşıyoruz. Sizler de mutlu musunuz? Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Birçok telefon, e-mail geliyor. Belki başkalarının sebep olduğu, mutsuzlukların yaşandığı da bir vaka. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak hepinizin elinde. Olayların size tesir edemediği bir sığınağın içine girmelisiniz. Bu sığınağın içine giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sonra mürşidinize tabi olacaksınız. Ve ruhunuz Allah'a ulaşacak. Bu süreç içerisinde 7-8 aylık bir sürede dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bunu gerçekleştirenler bilirler, yaşamışlardır. Hiç sevmeyeceğinizi zannettiğiniz bütün ibadetleri Allah Teala size sevdirecektir. O ibadetleri gerçekleştirirken çok büyük bir huzuru ve saadeti yaşayacaksınız. Çoğunuz da zaten yaşadınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Bu uyumu sağlamalısınız. Niçin başka insanlarla bir kısım şeyleri tartışma konusu haline getiriyorsunuz? Bırakın, herkes dediği gibi düşünmelidir. Düşünme serbestliğini onlara tanımalısınız. Bir insanı herhangi bir konuda ikna etmeye, inandırmaya çalıştığınız zaman onların size inanmaması sizi kızdırmamalı. Öfkelendiğiniz zaman elinizdeki bütün kozları kaçırmış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hanginiz Allah'ın güzelliklerini yaşamaya başlamışsa, bu mutluluğun bir simgesidir. Başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı, yani ruhunuzu, dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz her şeyin başlangıç noktasıdır. Unutmayın, hepimiz sadece birer yaratıkız, birer mahlukuz. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı salsalinden, yani organik hale dönüşebilecek olan bir topraktan yarattı. Topraktan şekil verdi. Sonra ona ruhundan üfürdü. Hepinizde bir ruh
var veya vardı. Herkesin bir ruhu mutlaka vardır. Allah Teala bütün insanlara doğduğu an ruhundan üfürür. Onun içine diyor Allah Teala ruhumdan üfürdüm. Sevgili kardeşlerim, bu ruh sizin değil. Allah'ın ruhu. Ve Allah'a geri göndermek mecburiyetindesiniz. Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz ruhunuzu. Gerçek sahibine. Teslim etmediniz, öldüğünüz zaman ruhunuz otomatik olarak Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları tarafından alınacak ve Allah'a gerçek sahibine iade edilecektir. Teslim edilecektir. Ayrıca ruhunuz sizinle bir ilişki kurmak mecburiyetinde değildir. Dilediğini dilediği anda yapma yetkisinin sahibidir. Ruhunuz dilediği an vücudunuzu terk eder. Sizin ruhunuz bile duymaz. Şaka şaka. Zaten ayrılan ruhunuz. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun vücudunuzdan ayrıldığını hissedemezsiniz. Tekrar vücudunuza girdiğini de hissedemezsiniz. O Allah'ın ruhudur. Unutmayın ki hepimiz Allah-u Teala'nın sadece bir mahlukuyuz, yaratığıyız. Ama Allah yaratık değildir, yaratandır. O kainatı yaratandır. Hiçbir şey yok iken o vardı. Zaman adı verilen bu müessesede ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardı. Zamanın bir başlangıç noktası olduğunu düşünelim. O başlangıç noktasından evvel de vardı. Hep vardı. Başı ve sonu olmayan bir bütünlük zaman açısından. Zaman yokken de Allah vardı. Öyleyse o var olan Allah'ın sizin için en güzel yönü hepinizi insan olarak yaratmasıdır. İnsan ki kainatta yaratılan bütün mahlukatın en üstünüdür. Siz insansınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya çok hamd edin, şükredin sevgili kardeşlerim. İnsan olarak yaratılmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşayın. Mutlu olmak için yaratıldınız. Allah-u Teala size ruhundan üfürdü ve kainattaki bütün mahlukatın üstüne çıkardı. Sadece insan adı verilen bir tek mahluk ruha sahiptir. İnsanın içine Allah-u Teala üfürmüştür. İşte cinleri hatırlayın. Cinler mi? Ayrı varlıklar. Enerjiden yaratıldılar. Ama ruhları yok. Ruhları yok ama Resulleri var. Cin Resullerden bahsediyor Allah-u Teala. Nasıl insanlardan Resuller varsa cinlerden de var. Ama cinlerden Nebi, yani peygamber yok. Cinlerden Resuller var. Her kavmin ayrı ayrı Resulü var. Her kavmin içinde Allah-u Teala bir Resul yaratıyor. Cinlerin de kavimleri var. Onların da aralarında Resuller var. Ama cinlerin aralarında
Nebi hiç olmadı. Yani peygamber. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar, yani Hatem'in Nebiyine kadar, Nebilerin, peygamberlerin sonuncusuna kadar dünyada hep peygamber var oldu. İşte ilk insan Allah-u Teala tarafından topraktan sağ salinden yaratılarak şekil verilen, sonra da ona ruh üfürülen, can verilen ve ruh üfürülen Adem Aleyhisselam. Onun kaburga kemiğinden yaratılan Hazreti Havva. Adem ile Havva yaptıkları bir yanlışlık dolayısıyla cehennemden kovuldular ve dünyada verilen bu gezegene indirildiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı Adem ile Havva'nın yeryüzüne indirilmesiyle dünyada verilen bu gezegende insan hayatını başlatıyor. Sonra onların çocukları, sonra çocuklarının çocukları, onların çocukları daha bugüne kadar geliyoruz. Hadi gelin sizinle daha başa dönelim. Daha insanların hiçbirisi yokken, yaratılmamışken Allah Teala ezelde bütün Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkartıyor. Ve bütün insanlar toplanıyorlar. Allah bütün devirler boyunca yaratılacak olan bütün insanlar toplanıyorlar. Hepsine Allah Teala şöyle diyor: Elestü bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu değil miyim negatif bir sual. Bu negatif sualin pozitif cevabı bela. Biz negatif de olsa pozitif de olsa Türkçemizde evet deriz. Evet manası çok açık olan bir kelimedir. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine evet deriz. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine Türkçemizde sen bizim Rabbimizsin diye cevap veririz. Hayır, tam aksine sen bizim Rabbimizsin. Senin gördüğün hırsız bu değil mi? Sualine hayır, bu değil cevabı verilir eğer hırsız o değilse. Öyleyse Türkçemizde evetli hayırlı bir dizayn var. Arapçada negatif suallerin pozitif cevabı bela kelimesidir. Bela, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sen bizim Rabbimizsin. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah Teala bütün insanlardan bu cevabı alıyor. Hepimiz onun Rabbimiz olduğunu ezelde beyan ediyoruz. Oradayız. Ezeldeki o toplantıda herkes orada. İnsanlık tarihi boyunca kıyamete kadar geçecek zaman parçaları içinde oluşacak olan bütün insanlar orada. Ve Allah Teala insanı bir nefsten, bir ruhtan, bir fizik vücuttan oluşturuyor. Ve herkes ruhuyla, veçiyle, nefsiyle orada. Allah Teala ruhlara sesleniyor. Bana misak verin diyor. Ey ruhlar,
bana misak verin. Dünya hayatını yaşarken bana geri döneceğinize dair bana misak verin. Ey geri dönüp bana teslim olacağınıza dair bana misak verin diyor Allah-u Teala ruhlara. Fizik vücutlara sesleniyor. Ey fizik vücutlar, siz de bana ahd verin. Bana teslim olacağınıza dair. Ruhlar ve fizik vücutlar verdiler. Birisi misak verdi, birisi ahd verdi. Ey nefsler, siz de bana yemin verin diyor Allah-u Teala. Bana teslim olacağınıza dair. Bununla kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Bir kuvvet var insanda, irade adı verilen, kötülüklere karşı savaş verebilecek olan bir güç. O iradi yapıya sesleniyor Allah-u Teala. Sen de bana teslim olacağına dair misak ver diyor. İşte böylece Allah-u Teala ezelde galübela günü zaman, bütün zaman parçalarında vücuda gelecek olan bütün insanları huzurunda toplayarak bütün insanlardan, hepimizden yemin, misak ve ahd almış, iradelerimizden de misak almış Allah-u Teala. Öyleyse hepimiz Allah'a teslim olacağımıza dair Allah'a misak vermişiz. İşte insan dediğimiz zaman böyle bir varlığı hatırlıyoruz.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın kainatta yarattığı en üstün mahluk insandır. Cinler ve melekler insandan üstün değildir. Ama Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ilahi görevleri devraldıkları için onlar özel bir yerin sahibidirler. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizlerle oturup sohbet etmek Allah'ın öylesine güzel bir nimeti ki bizi büyük bir mutluluğa ulaştırıyor. Ne zaman bir araya gelsek Allah'tan bahsetmek imkanı oluşuyor. Allah'tan bahsetmek mutluluktan bahsetmek manasında tezahür eder. Çünkü Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını ister. Hem bu dünyada mutlu olmalarını ister. Hem de ahirette, yani cennette olmalarını ister. Bütün insanları cennete gidebilecek olan vasıflarla donatmış. İnsana bir denge halinde yaratılan bir mahluk olarak bakın. Nefsiniz var, %100 afetlerle dolu. Ruhunuz var, %100 hasletlerle dolu. Öyleyse denge kurulmuş. Bütün insanlar doğduklarında ruh üfürüldüğüne göre hepsinin nefslerinde ne kadar afet varsa ruhlarında da o kadar haslet var. Öyleyse ne diyordu Allah-u Teala? Biz her şeyi zıttı ile kaim kalarak çift yarattık. İşte bir tanesi ruhun hasletleri, ikincisi nefsin afetleri denge halinde yaratılmış. Birbirine tam olarak eşitler. Ve bir tanesi ruh bize ait değil. Ve Allah Teala ruhunu geriye istiyor. Diyor ki irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Bu Allah'ın ruha seslenişidir. Ey ruh, Rabbine geri dön. Bütün ruhlar için Allah'a geri dönüş mutlak olarak gerçekleşir. Allah'ın ruhu mutlak olarak Allah'a döner. Bir insan için Allah-u Teala'nın emrettiği şey, ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmasıdır. Kim böyle bir unsuru gerçekleştirirse, o Allah'a ait olan kendisindeki emaneti teslim etmiştir. Allah-u Teala ruhun mutlaka Allah'a dönüşünü böylece üzerimize farz kılıyor. Diyor ki ve enübü ila rabbikum ve eslemu lehu min kablen yetekbil azabe, üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Bu teslim çok geniş spektrumlu bir teslim. Ruhun Allah'a teslim olmasını istiyor. Fizik vücudun Allah'a teslim olmasını istiyor. Nefsin Allah'a teslim olmasını istiyor. İradenin de teslim olmasını istiyor. Bu teslimiyet standartları 28 basamaklık bir merdiven oluşturur. 4 tane
7 basamak. Ve Allah Teala mutlu olmak için yarattığı insanın mutluluğunu verdiği emirlerin gerçekleştirilme süreci içerisinde, hüviyeti içerisinde şekillendirmiştir. Ve insanın hayatını bu istikameti düzenleyen bir sistem kurmuştur. İnsan Allah'a yaklaşmak isteyip de Allah'ın o yaklaşmayı gerçekleştirecek olan emrini yerine getirdiği zaman yaklaşma kesinleşir. Ruh, Allah'a yaklaşmanın sonuna ulaşandır. Yani Allah'ın zatına ulaşandır. Ama fizik vücutlar hiçbir zaman Allah'ın zatına ulaşmaz. Peki, Allah'ın zatına ulaşabilen bir fizik vücut oldu mu? Başlangıçta Adem Aleyhisselam zaten Allah Teala tarafından yaratıldı. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de Allah'a kadar Miraç'ta ulaştı. Sevgili kardeşlerim, normal standartlarda fizik vücudun Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olması diye bir olay hiçbir şekilde mümkün değil. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de Allah'ın huzuruna yükselmiştir. Konuşmuştur, tekrar inmiştir yeryüzüne ve sonsuz bir hızla hareket etmiştir. Bu olayın adı Miraç'tır. Hazreti Ebu Bekir'e bunu söylediklerine göre söyledikleri zaman soruyor. Güzel diyor, peki de kimden duydunuz bunu? O kendisi söyledi diyorlar. Öyleyse affedersiniz, Hazreti Ebu Bekir diğerlerine diyor. O Miraç'a çıkmıştır. Bir tartışma konusu ediliyor. Hiç insan bulunduğu yerden yükselip de Allah'a ulaşabilir mi? Ulaşamaz diye putperestler karşı çıkıyorlar. Hazreti Ebu Bekir söylüyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ruhunu Allah'a ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in miraca çıktığını Hazreti Ebu Bekir'e söylüyorlar. Hazreti Ebu Bekir soruyor. Kimden duydunuz diyor. Ondan duyduk diyorlar, kendisinden. Öyleyse diyor, mutlaka çıkmıştır. Hiç kimse hayatı boyunca onun hiçbir yanında şahit olmamışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bizi seviyor mu diye düşünüyorsanız hiç merak etmeyin. Seviliyorsunuz, hem de çok seviliyorsunuz. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cenneti zaten elde ettiniz. Sonra tabi oldunuz hepiniz. Bu ikinci kat cennettir. Sonra ruhunuzu ulaştıranlar var. Aranızda ruhları yolda olanlar var. Ve gelecekte aramıza katılacak olan henüz ruhları da vücutlarından Allah'a doğru yola çıkmak üzere ayrılmamış olanlar var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruh tabiyet de Allah'a doğru yola çıkar. Aramızda Allah'a ulaşmayı dileyip de cenneti hak eden, birinci kat cenneti hak eden ama
daha tabi olmamış olanlar var. Onları da neden bizim aramızda? Çünkü biz cennete girecek olanları temsil ediyoruz. Allah'a mülaki olmayı dileyen herkes, mülaki olduğu noktada, mülaki olmayı dilediği noktada cehennemden paçasını kurtarmıştır. O, onun gideceği yer mutlaka. O vaziyette ölse, Allah'a mülaki olmayı dileyen, ey Yüce Allah'ım, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bunca ermiş evliyam var, ben de onlar gibi birisi olmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye, böyle gönülden bir taleple Allah-u Teala'ya dua eden herkesin mutlaka birinci kat cenneti garanti edilmiştir Allah-u Teala tarafından. Sonra kişi mürşidine tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra o noktada tabiyetin sırasında ruhunun vücudundan ayrılması ruhunun Allah'a ulaşmasıyla sonuçlanacaktır. Bu da üçüncü kat cennetin sahibi olmasını ifade eder kişinin. Mutluluksa bu süreç boyunca devamlı artar. Bir defa Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi dünyadaki en mutlu insan olur. En mutlu insanlardan birisi olur. Aynı anda birçok kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'ın yolundadır şu anda yüzlerce kişi, binlerce kişi Allah'ın yolunda Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlere diledikleri andan itibaren Allah'ın yolundadırlar. Ve cehennemden paçalarını sıyırmışlardır. Daha mürşitlerine ulaşmadan Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan ölse, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü Allah'ın bir ölçüsü var. Diyor ki, kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onun gideceği yer cehennemdir. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa, onun gideceği yer cennettir. Öyleyse günahları sevaplarından fazla olan bir kişi cehenneme, sevapları günahlarından fazla olan kişi cennete girecek. Allah'ın işareti açık ve kesin. Ve orada ebediyen de kalacaklardır diyor. Cennete girenler ebediyen cennette, cehenneme girenler de ebediyen orada kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın biz insanları ne kadar çok sevdiği bir vaka değil mi? Ne kadar çok seviliyoruz. Bir hiç yüzünden sadece bir tek dilekle Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum dememize dayalı olarak Allah-u Teala bizi mürşidimize ulaştırıyor, tabiyetimizi sağlıyor, ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah-u Teala onun kendisine ulaşmasını mutlaka sağlıyor. O kişi bunun için yeterli ömrün sahibi ise, 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka dünya hayatını yaşarken o kişinin ruhunu Allah-u Teala kendisine ulaştırır. Öyleyse bu dünya mutluluğunun yarısıdır sevgili kardeşlerim. Bir hiç karşılığı bize verilir. Üstelik de cennet saadetinin Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah size hacet namazını kılıp da mürşidinizi sorduğunuz zaman mutlaka mürşidinizi gösterir. Tabiyetinizde ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır zaten. Sonra da Allah'a ulaşır. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman da hem Allah ulaştırır sizin ruhunuzu hem de bunun mükafatını verir size. Üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Bir başka mükafat, dünya mükafatıdır.
Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkarken emmare, levvame, mütime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini geçecektir. Bu isimler altında 7 tane gök katını aşacaktır. Nefsinizin teskiye olmasına %7 fazıllarla başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra her %7 fazıl birikiminde ruhunuzun Allah'a doğru bir yolculuk yapması söz konusu, bir gök katı aşması söz konusu. Başlangıçta %2 rahmet birikimi. Sonra tabiyet. Allah'a ulaşmayı dileyip tabi olduğunuz zaman nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. Bu zikir sizlere Allah'ın kadından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gönderiyor. Başlangıçta o kadar salavat nurları rahmet getiriyor. Başlangıçta %2 rahmet. Ondan sonra da devamlı salavat nurları taşıyıcı unsurdur. %2 rahmet nefsinizin kalbine öncü kuvvet olarak girip daha mürşidinize tabi olmadan orada yerini aldıktan sonra tabiyetle beraber nefs tezkiyesi ve zikrinizin karşılığında Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat, Allah'ın salavatının, salavat nurlarının getirdiği fazıllar kalbe girmeye başlar. Ne diyoruz? Fazıllar taşıyıcı unsur değil, nefsin kalbine yerleşen nurlardır. Salavat taşıyıcı unsurdur. Rahmet de nurdur ama sadece nefsimizin kalbine %2 olarak o kadar girebilir. İşte böyle bir dizaynda hepiniz için sevgili kardeşlerim, Allah'ın katında ruhunuzun 7 tane gök katını aşıp yer alması, orada Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ta yok olması söz konusu olur. İşte nefsinizin bu değişim standardı içinde Allah-u Teala ilk %7 nur birikiminde nefsinizin halini nefse emare diyor. Sonra levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye,

şerefine insanlar ulaştırılır. İşte sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın büyük bir nimetidir. Allah-u Teala hepinizi sever. Hepinizi çok sever. Ama insanları serbest iradeleriyle yaratmıştır. İnsanlar kendi davranış biçimleriyle ya cenneti ya da cehennemi hak edeceklerdir. Herkesi serbest iradeyle yaratan Allah-u Teala ilmi göndermiş onlara. Demiş ki bana ulaşmayı dileyin ki ben sizi kendime ulaştırayım. Üçüncü kat cennetin sahibi yapayım. Nefsinizin kalbini %51 nurlarla doldurayım. Dünya mutluluğunda böylece yarısını size yaşatayım. Bunun karşılığında sizlerden hiçbir şey istemiyorum. Sadece bir dileğinizin olması, ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum demeniz yeterli. Böyle diyor Allah-u Teala. Ve insanlar Allah'ın bu dediklerini hiçe sayıyorlar ve Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemiyorlar. Dilemeyince de gidecekleri yer cehennem oluyor. Şeytan öylesine kurnazca insanlara Allah'ın güzelliklerini unutturmuş ki bir zamanlar İslam alemi dünyadaki en üstün standartların sahibiyken aradan geçen yüzyıllarda çok gerilerde kalan bir alem olmuş. Neden? Aslı unutmuşuz. Kur'an-ı Kerim'i duvarlara asmışız. Cenazelerde, mevlütlerde, toplantılarda okunan bir kitap yapmışız. Oysaki Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. İnsanın Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılar, mürşide tabiyetini farz kılar ve ruhunu böylece Allah'a doğru yola çıkarmasını farz kılar, Allah'a ulaşmasını sağlar. Üçüncü safa fizik vücudunu teslim alır, dördüncü safa nefsini teslim alır, beşinci safa o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder ve muhlis yapar, altıncı safa ve o kişiyi irşat makamının sahibi yapar, yedinci safa. Burada dört tane teslim geliyoruz. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Kainatta Allah'a en yakın mahluk insandır. Çünkü bizatihi Allah'ın ruhunu taşımak şerefinin sahibi kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize mutluluklar diliyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle ve dualarımızla sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. En çok şükrettiğimiz, hamd ettiğimiz şey Allah'ın bize sevmeyi öğretmesidir. Ve bizden de size sevgiyi öğretmemiz emrediliyor, isteniyor. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta mutluluk var. İkinci tarafta da mutsuzluk. Nefret, mutsuzluğun temsilcisi. Sevgi de mutluluğun temsilcisi. Eğer bir insan kendisine düşman olanları da sevebiliyorsa, o en mutlu insanlardan biridir dünya üzerinde. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeyi usul haline getirin. Sevmeyi baş tacı yapın. Severseniz, sevilirsiniz. İşte Allah Teala bize onun için emrediyor ki, seni sevmeyenleri de sev. Hamdolsun ki Allah Teala kalbimizden nefreti, kini, intikam duygusunu bütünüyle aldı. Ne diyor Allah Teala? Onlar sana kötülük yapabilirler. Ama sen onlara yapamazsın. Biz Allah'ın tasarrufundayız. O ne yaptırırsa sadece onu yapabiliriz. Onun yaptırdığı şeyse en güzelidir. Öyleyse o en güzel olan kötülüğe iyilikle mukabele etmektir. Bir, kötülüğe kötülükle mukabele etmek. İki, kötülük karşısında karşı koymamak, intikam da almamak. Üç, kötülüğe iyilikle mukabele etme. İşte dünyadaki en mutlu insanlar üçüncülerdir. Onlar kendilerine kötülük yapılsa bile onlara kötülük yapamazlar. Sevgili kardeşlerim, bunların ötesinde Allah'ın tasarrufunda olanlar var. Onlar Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirler. Kendi iradeleriyle hiçbir şey yapmaları mümkün değildir. Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz bizi tasarruf altına aldığı için. Bizi tasarruf ettiği için. Sevgili kardeşlerim, insanlar bir düşünebilseler, falanca bana kötülük etmiş, ben ona kötülük edebilirim, kısas olur, ben ona hiçbir şey yapmam,
Ama o bana kötülük ettiği için derecat kaybetmiştir. Ben bu kötülüğe muhatap olduğum için derecat kazanmışımdır. Önemli olan bu dünyada çektiğimiz üzüntü mü, yoksa Allah'ın katında kazanacağımız dereceler mi? Ki o derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olması sonsuza kadar insanları cennette tutar. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Cennet, dillere, tariflere sığmayacak olan bir güzellik taşır. İnsanların her açıdan mutlu kılındıkları bir muhteşem dizayn. Sevgili kardeşlerim, işte bu noktadaki hedef önemli. Allah-u Teala'dan ne istiyorsunuz? İstediğiniz şey dünya mutluluğuysa Allah-u Teala bunu size verir. İstediğiniz şey cennet mutluluğuysa Allah-u Teala size onu da verir. Ama onun emirlerine riayet etmeniz kaydıyla. Neden insanların çoğu mutsuz? Çünkü Allah'ın emirlerine karşı çıkıyorlar, yasaklarına karşı çıkıyorlar. Allah'ın emrettiklerini yapmıyorlar, yasak ettiklerini yapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanları seviyor. Sadece bir tek mahlukuna insanın ruhundan öpürmüş. O en çok sevdiği mahlukunun da mutlu olmasını istiyor. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Çünkü Allah Teala mutluluğunun yaşantı biçimini, mutluluğun nasıl yaşanacağını önce Tevrat'ta, sonra İncil'de, en sonra da Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize 7 Safa ve 4 Teslim'i bütün boyutlarıyla anlattı. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşması. 3. Ve teslimi tabiatıyla. 4. Fizik vücudun Allah'a teslimi. 5. Nefsin Allah'a teslimi. 6. Muhlis olmak. 7. İradenin Allah'a teslimi. 5. Bir daha. 7. İşte 7 safa. Teslimler 1. Ruhun teslimi. 2. Fizik vücudun teslimi. 3. Nefsin teslimi. 4. İradenin teslimi. Neden bunları anlatıyoruz? Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. İnsanlar bu hakikatleri bilip de bir tek dilekte bulunsalar, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum deseler, Allah Teala derhal onlara müdahale edecek. Onlara derhal tesirini ulaştıracak. Bu onların ruhlarını Allah'a teslim etmesine kadar geçecek olan bir süredir. Bunun için bir insanın önce Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dileyen kişiye Allah mutlaka
mürşit sevgisi verecektir. Mürşide ulaşmak ihtiyacını hissettirecektir. Kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Hacet namazını kılan boy abdesti alıp da 3 ayetel kürsü okuyan kişi Allah-u Teala'dan mürşidini sorarsa Allah ona mürşidini gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişinin yapması lazım gelen şey ne? Mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmek. Ne olur? Gerçekleştirirse ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Bu kafile birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gök katlarını birer birer aşacaktır. Yedinci gök katına ulaşacaktır. Orada soldan sağa doğru bir yolculuk yapacak. 7 tane alemden geçecektir. Ve neticede ruh Allah'ın zatına ulaşacak. Tetli mintadan iki bir yolculukla indi ilahiye ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Kimin ruhuydu? Allah'ın ruhuydu. Ne oldu? O ruh sahibi olan Allah'a geri döndü. Sevgili kardeşlerim, eğer hayatımızı başka insanlara adarsak, eğer onların mutluluğu için bir çalışmayı hedef edinirsek, bu bize mutlaka mutluluk kazandırır. Allah Teala evvela niyete bakar. Ne düşünüyorsunuz? Ne yaptınız? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ama bu dileğini başaramamış. Çünkü hayat süreci buna müsaade etmemiş. Diledikten kısa bir müddet sonra ölmüş. Böyle bir kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Ama kişi yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını kıldığında mutlaka mürşidini gösterecektir. O mürşit sevgisiyle yanan kişi gidecektir. Mürşidini Çin'de, Yemen'de, Maçin'de olsa bulacaktır. Allah'ın gösterdiği mürşidin nerede olduğunu öğrenecektir. Ve ona tabi olacaktır. İşte tabiyet ikinci kat cennetin müjdecisidir. Bu noktadan sonra ölse kişi mutlaka cennete girer. İkinci kat cennete girer. Çünkü mürşidine ulaşmıştır. Yaşıyor. Yaşarsa eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa bu kişinin, o kişinin ruhu mutlaka mürşidine ulaştıktan sonraki bu 7-8 aylık devrede mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Belki daha doğru bir ifadeyle şöyle söylemek lazım. Allah o kişinin ruhunu
onun talebi üzerine, kişisel talep üzerine kendisine ulaştıracaktır, Allah'a ulaştıracaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu gerçekleştirir. Ruh Allah'a ulaşır. Ondan sonra dik yokuş başlar. Fizik vücudun teslimi için zikrin büyük ölçüde arttırılması, zikrin günün yarısını aşması icap eder. Bu gerçekleştiği zaman fizik vücut Allah'a teslim olur. Daha sonrası Allah-u Teala'nın da mutlaka yardımıyla gerçekleşir. Bu daimi zikirdir. Öyle ki kişi zikir yaparken uyur ama içindeki ses Allah, Allah, Allah, Allah diye devam eder. Öyle ki kişi uyandığı zaman kalbinin atışlarına paralel olarak içindeki sesin Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini görür. Ve içteki ses aslında dilin de kımıldamasıyla tahakkuk etmiştir. Burada ruh artık Allah'a teslim olmuş. Para fizik vücudun teslimi gelir. Fizik vücudun teslimi kişinin zamanının %50'den fazlasını zikirle geçirmesine bağlıdır. Bu rakam %80'e kadar yükselir. Daha sonra kişiyi Allah-u Teala daimi zikre ulaştırır. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin hepsini de

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinize bir tek hedef gösterir. Başkaları için yaşamak. Dünyadaki en mutlu insanlar kendilerini, hayatlarını başkalarının mutluluğuna adayanlardır. Ne kadar mutlu ediyorsunuz etrafınızdaki insanları? Etrafınızda olmayan insanları. İşte Allah Teala size o kadar mutluluk verir. Biz Allah'ın bahtlı bir kuluyuz. Bizi Allah Teala bu devrin imamlığına tayin etti. Sizlere 7 Safa ve 4 Teslimi bize öğreterek öğretmemizi, size öğretmemizi sağladı. Sevgili kardeşlerim, 7 Safa ve 4 Teslimi 3 kitaplı dinde de mutlak olarak görürüz. Allah'a ulaşmayı dilemek Tevrat'ta mevcuttur. İncil'de mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Mürşide tabiyet Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması bu 3 kitapta, 3'ünde de mevcuttur. Fizik vücudun teslimi 3 kitapta da mevcuttur. Nefsin teslimi 3 mukaddes kitapta da mevcuttur. Monist olmak 3 kitapta da mevcuttur. İradeyi Allah'a teslim etmek 3 kitapta da mevcuttur. Ne oldu? Hangi hakikate ulaştık? Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Merasimler birbirinden farklı olabilir. Bu eşyanın tabiatına çok uygun bir sonuçtur. Ama sevgili kardeşlerim, Tevrat'taki asıllara baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'i görüyoruz. İncil'deki asıllara baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'i görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman gene 7 Safa ve 4 Teslim'i görüyoruz. Bu 7 Safa ve 4 Teslim'de Allah-u Teala dininin gerçek sahibini söylediği zaman kimi görüyoruz? Hz. İbrahim'i görüyoruz. Allah Teala Hz. İbrahim'e dinini öğretiyor. Bu din İslam dinidir. Bu din Hristiyan dinidir. Bu din Musevi dinidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Amerika'da kardeşlerimiz bütün sinagoglara, bütün kiliselere gittiler. Camilere de ulaştılar. Ve 3 grubun da, 3 dinin de mensuplarına kendi kitaplarından, Hristiyanlara İncil'den, Musevilere kendi kitaplarından, Tevrat'tan, Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'den 7 Safa ve 4 tane teslimin o kitaplarda mevcut olduğunu ispat ettiler.
Sonuç ne oldu? Tam bir anlaşma. Herkes kesin olarak gördü ki, aksini ispat etmesi mümkün olmayan bir standartta gördü ki, kendi diniyle diğer iki yabancı din olarak telakki ettiği dinler aynı dinlermiş. Hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif diniymiş. İşte sevgili kardeşlerim, dünyadaki birlik ve beraberlik bu esas üzerine kurulacaktır. Hiç kimse bu söylediklerimize itiraz edemez. Bu hakikatlerse bizden başka hiç kimse tarafından bilinmiyordu. Allah bize öğretmeseydi biz de bilmeyecektik. Bu devre, bizim hayatta olduğumuz bu devre, bütün dünyanın kucaklaşacağı, birbirine yaklaşacağı, savaşların sona ereceği bir birlik ve beraberlik devresi olacak. Burada bizim içinde bulunduğumuz, burada Amerika'daki bu çevrede bütün kiliselere, sinagoglara ve camilere kardeşlerimiz giderek hepsinde konuşmalarını yapıp oradaki bütün o kiliselere, o sinagoglara ve o camilere gidenlerin hepsine üç kitaplı dinin de aynı din olduğunu ispat ettiler. Böylece Amerika'da buradan başlayan bir din beraberliği bütün Amerika'ya şimdi yayılıyor. Oradan da bütün dünyaya yayılacak. Hiç kimse aksini iddia edemez. Ne Hristiyanlar, ne Museviler, ne Müslümanlar, hiç kimse aksini iddia edemez. Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. O din sırasıyla Museviliktir. O din Hristiyanlıktır. O din en son din olarak Müslümanlıktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba bize neden bunları ispat ettiriyor? Çünkü biz bu devrin imamıyız. Ve bu devir dinlerin birleştirilmesi devridir. Öyleyse kardeşlerimizle bilgisayar üzerinden bütün dünyadakiler temas kurmalılar ve kendi kitaplarından öğrenmeliler ki diğer iki kitaplı dinin de aynı ayetlerini alarak, o dinin mensuplarıyla konuşarak, o kitaplarda da yedi safa ve dört teslimin var olduğunu, bir, üç kitaplı dinde de o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu gerçeğini görsünler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Musevilikten sonra Hristiyanlık, Hristiyanlıktan sonra İslam, sadece bir zaman faktörünün değişmesi sebebiyle oluşmuştur.
aradan geçen zaman parçası içinde yeni bir dinmiş gibi Musevilikten sonra Hristiyanlık oluşmuştur. Ondan sonra da yeni bir dinmiş gibi İslam oluşmuştur. Ama sevgili kardeşlerim, bu sadece merasimlerin farklılığını gösteren bir husus. Çünkü Allah Teala Tevrat'a da, İncil'e de, Kur'an-ı Kerim'e de 7 safa ve 4 tane teslimi koymuş. Tevrat'ın da Hazreti İbrahim'in Hanif dinini ifade ettiğini söylüyor Allah Teala. 1. İncil'in de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini ifade ettiğini söylüyor Allah Teala. 2. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala bu dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Ne oldu? Sırasıyla Musevilik de, Hristiyanlık da, İslam da hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Dinin bütününü incelemeden evvel Allah Teala bize 7 safa ve 4 teslimi 3 kitapta da gösteren bir yazıyı ihsan etti. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bizden evvel hiç kimse böyle bir şeyi söyleyebilmiş değil. Hiç kimse böyle bir hususu gerçekleştirmek istikametinde bir gayretin sahibi değil. Elinde deliller olmadığı için. Biz şu anda dünyadaki en büyük delillerin sahibiyiz. Bütün insanlara Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 tane teslimin mevcut olduğunu ispat edebilecek olan en sağlam delillerin sahibiyiz. Bunun manası dinlerin olmadığı, sadece merasimlerin farklılığı. Öyleyse dünyadaki din sebebiyle vücuda gelen bütün savaşların sona ereceği yeni bir devreye girdik sevgili kardeşlerim. Bu bizim bütün dünya halkına müjdemizdir. 7 tane safa ve 4 tane teslim sırasıyla Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil eder. Hepsine bu açıklamaların Allah tarafından yapıldığının bu kesin ispatıdır. Allah Teala Hazreti Musa'ya, Allah Teala Hazreti İsa'ya, Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e 7 safa ve 4 tane teslimi kendi kitaplarında farz kılmıştır. Hiç kimse Hazreti Musa'ya Allah vahyetmedi diyemez. Hazreti İsa'ya vahyetmedi diyemez. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vahyetmedi diyemez. Üçünde de aynı gerçekler yer almıştır. Her birinin yaşadığı zaman parçası farklıdır. Ama şu anda dünya üzerinde 3 tane ayrı dinin mevcudiyeti söz konusu. Bu bir görüntüdür. Zaman çerçevesi içinde merasimler değişiklikler göstermiştir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Ama Allah Teala'nın işaretleri açık ve kesindir. 3 kitabında
Allah Teala'dan gelen vahiy ile yazıldığı son derece kesinlik kazanmıştır. Artık hiç kimse bu kitapların Allah Teala herhangi bir tanesinin Allah Teala tarafından gönderilmediğini iddia edemez. Bu Allah Teala'nın bir ispat vasıtasıdır. Dünyada ilk defa olarak Allah Teala bize bunları veriyor. Bu bilgiyi veriyor. Artık dinlerin birleştirilme zamanının geldiğinin bir işaretidir bu. Eğer bu sözlerimize itiraz edecekler varsa bize ulaşsınlar. Ayetlerin hepsini birer birer verelim. 7 Safa ve 4 Teslimi 3 kitap dinle de ispat edelim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala boşuna konuşmaz. Allah Teala bizi boşuna konuşturmaz da. Bu söylediklerimizin hepsi birer gerçektir. Bugün kardeşlerimiz ellerindeki 3 kitaba ait bu 7 Safa ve 4 Teslim'le hangi birisiyle gitseler hangi sinagoga gitseler hangi camiye gitseler tam bir ispatla 3 kitaptan da o kitapların sahiplerine bunları ispat etmiş durumdadırlar. Ve tarama devam ediyor. Amerika çapında buradan başlayarak, bizim bulunduğumuz Norfolk'tan başlayarak, bütün Amerika'ya bu gerçek yayılmakta. Toplantılar yapılmakta ve kendi kitaplarından o sinagogda veya o kilisedeki kilisede bulunan hem pastörlere hem rabaylara hem de Müslümanlara hocalara İslam alimlerine bir bir Allah'ın hakikatleri anlatılmakta. Amerika'dan başlayan ve bütün dünyayı saracak olan bu birlik ve beraberlik görülecektir ki dünya sulhuyla noktalanacaktır. Biline ki bu bizim konuşmamız değildir. Bu Allah'ın bizi konuşturmasıdır. Bunlar Allah'ın söylettikleridir. Dünya üzerinde bu üç dinin müşterek taraflarını bizden başka hiç kimse bilmiyor idi. Şimdi öğreniyorlar. Ama biz de bilmiyorduk. Eğer Allah-u Teala bize öğretmeseydi biz de bilmemiş olacaktık. Hamdolsun ki Tevrat'ın ve İncil'in muhtevasını Kur'an'ın muhtevasını bir insan Allah'ın
kendisine bu bildirisi olmadan 100 yıl okusa bu neticelere varamazdı. Biz mi? Biz de varamazdık. Eğer Allah bize öğretmeseydi. Artık dünyanın sulh ve sükun içinde yaşaması için dünyadaki en sağlam adım atılmış durumdadır. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala tarafından indirilmiştir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim kesin bir şekilde yer almıştır. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir dinlerin birleştirilmesi olayı başlamıştır. Allah Teala'nın dünya sulhunu bizlere bahşetmesini yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizin sonuna ulaşıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bu büyük mutluluğu bir defa daha yaşamak üzere, Allah'tan bahsetmenin mutluluğunu ve konumuz insanın üstünlüğü. Şüphesiz ki insan kainattaki Allah'ın yarattığı mahlukat arasında en değerlisi, en üstünüdür. Allah'ın en çok sevdiği mahlukudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, unutmayın, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Onun için hepiniz çok kıymetlisiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah var, bir de siz varsınız. Bir de etrafınızdaki insanlar var. Hepsi insan olarak yaratılmış. Hepsi kainattaki en üstün varlıklar. İnsan Kur'an'a göre neden en üstün mahluktur? İşte bu dersimizde bununla meşgul olacağız. Neden insan Allah'ın indindeki en kıymetli, en üstün mahlukudur Allah'ın? Evvela Câsiye Suresi 23. ayet-i kerimeden başlıyoruz. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından insanın emrine sihretmiş. Bütün gökler, bütün yerler, her şey insanın emrine sihredilmiş, hasredilmiş, emrine verilmiş. Kur'an-ı Kerim insanlardan bahsediyor. Yani Allah Teala bütün göklerde, bütün arzlarda neyi yarattıysam hepsini insanın emrine musahhar kıldım diyor. İnsana musahhar kıldım, sihrettim diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın yarattığı bütün gökler, bütün yerler insan için. Her şeyden önce, bütün mahlukattan önce insan geliyor ki bütün gökler, yerler insan için yaratılmış. Allah-u Teala eğer başka bir mahlukunu insandan daha fazla sevseydi, daha önde tutsaydı, o zaman diyecekti ki, ey insan, seni şu mahlukum için yarattım.
1: Ama öyle demiyor. Bütün gökleri, bütün yerleri ve bütün göklerde ve yerde olanları insan için yarattığından bahsettikten sonra bir de onları sihrettiğini, onları musahhar kıldığını söylüyor Allah-u Teala. Emrine verdiğini söylüyor insanoğlunun. Öyleyse bütün yerler ve gökler insan için yaratılmış ve insanın emrine sunulmuş. Üstünlük Adem Aleyhisselam'ın vücuda getirilmesiyle birlikte başlıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Adem Aleyhisselam'ı Allah-u Teala tıynden bir başka adıyla salsalinden yani ıslak bir kilden, topraktan yaratmış. Ve lekad halaknel insanı min salsalin min hamiyin mesnun. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan yarattık diyor Allah-u Teala. Peki insanoğlunun yaratıldığı salsalin veya tayin balçık Allah-u Teala gene yarattığı balçığı malzeme olarak kullanıyor insanın oluşması için. Sonra mı? Sonra onun ötesindeki dizayna göz attığımız zaman şunu görüyoruz.

Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratınca etrafındaki herkese, bütün meleklere, cinlere, bunların arasında iblis de var, şeytan da var. Hepsine birden diyor ki, ben ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi hepiniz onun önünde secde edeceksiniz diyor. Öyleyse Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı üstün kılmış. Ki Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi emrini veriyor cinlere ve meleklere. Ve şeytana. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün melekler, cinler secde ediyor ama iblis secde etmiyor. Allah Teala, ey iblis, seni Adem Aleyhisselam'a secde etmen konusundaki verdiğim emre itaat etmekten men eden şey nedir diye sorduğu zaman İblis diyor ki, beni enerjiden yarattın, dumansız ateşten yarattın. Onu ise çamurdan. O necistir diyor, ben ondan üstünüm diyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a verdiği ruh sebebiyle Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emrediyor. Adem Aleyhisselam'da Allah'ın ruhu var. O ruh onu diğer bütün meleklerden, cinlerden, şeytanlardan üstün kılar. Onun için Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini rahatça emretmiş. Aslında insan Allah'ın ruhunu, Allah'tan bir ruhu kendisinde taşıdığı için Allah'ın kainattaki temsilcisidir. Öyleyse secde olayı Adem Aleyhisselam'ın Allah'ın ondan evvel yarattığı bütün mahlukata üstün olduğunu gösteren kesin bir belgedir. Öyleyse madem ki Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi emrini vermiştir Allah Teala, öyleyse o anda orada bulunan cinlerden de, meleklerden de, şeytanlardan da insan üstündür. Geriye ne kalıyor? Hayvanlar, bitkiler veya başka alemlerde yaşayan, bizim zahir alemimizde olmayan başka yaratıklar. Hepsinden üstün olan insan, çünkü ona secde edilmesi emrini vermiş Allah-u Teala. Peki sonra Adem Aleyhisselam Allah'ın dizaynı içerisinde Allah'tan bir emaneti ruhu taşıdığı için de üstün, üçüncü üstünlüğü. İnsan, biz insanlar Allah'tan bir emaneti, ruh adı verilen bir emaneti mutlaka beraberimizde taşıyan
varlıklarız. Onun için Allah'ı kainatı temsil etmeye en ehil olan insanoğludur. Çünkü Allah Teala bu şerefi, Allah'ın ruhunu taşıma şerefini başka hiçbir mahlukuna vermemiştir. Sadece insan Allah'tan bir emaneti üstlenmiştir. Diyor ki Allah Teala

bir emanet. Buradaki Allah'ın insan zalimdir ve cahildir demekten bir şeyi kastetmiş olmalı. Acaba ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Emaneti yüklendiği zaman o insan nefsinde zaten sahibiydi. Yani fizik vücudun içinde nefs de vardı. Çünkü cehalet ve zulüm nefsimizin kalbindeki 19 afetten ikisidir. Öyleyse Allah-u Teala nefsle beraber fizik vücudun ruhu emanet olarak aldıklarını kesin olarak ifade ediyor. O nefs ki vücudumuzda bir rehinedir. Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. Fizik vücudun içinde bütün nefsler rehinedirler. Ama ruh rehine değil, emanet. Peki nefs kimin rehinesi, neyin rehinesi? Ruhun rehinesi. Rehinenin rehinelikten kurtulması için ruhun mutlaka Allah'a ulaşması gerekiyor. Oraya ulaşabilmesi için rehinenin tezkiye olması lazım. Rehinelikten kurtulacak özelliklere sahip olmadıkça rehinelikten kurtulamaz. Ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse insanın üstünlük standartlarına baktığımız zaman gördüğümüz şey son derece açık ve net. İnsan bir ruh taşıyor. Allah Teala diyor ki Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ve insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Biz insanlar Allah'ın bize üfürdüğü, Allah'ın bir ruhunu, Allah'ın üfürdüğü bir ruhu emanet olarak taşıyanlarız. Belki de bir kısmınızın aklınıza, peki ama ya evliya olduğumuz zaman, ruhumuzu o zaman Allah'a gönderiyoruz. O zaman ne olacak bize o emanetten? O zaman emanetin sahibi değiliz. O zaman değerimiz kaybolacak mı? Hayır, emanetin sahibiyiz. Daha kıymetli bir emanetin sahibiyiz. Bizim ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelip yerleşmesi söz konusu. Ancak o başımızın üzerine gelip yerleşirse o zaman ruhumuz Allah'a doğru yola çıkabilir. Öyleyse onun görevlerini üstlenmek üzere Allah Teala devrin imamının ruhunu gönderiyor başımızın üzerine. Ve böyle bir dizaynda hep o emanetle beraberiz. Devrin imamının ruhu da bizim için bir emanettir. Öldüğümüz zaman bizden ayrılacaktır. Öyleyse insan demek ki bir başka cepheden daha Allah'ın katında en değerli. Çünkü sadece insana vermiş bu özelliği. Allah'ın ruhunu emanet olarak taşıma özelliği sadece insana has bir

özelliktir. Ne meleklerde, ne de cinlerde, ne de hayvanlarda, ne de bitkilerde, hiçbir canlı varlıkta, insandan başka hiçbir canlı varlıkta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Öyleyse üstün olan insandır. Kendisine secde edilme emrini Allah verdiği için üstündür ve Allah'ın bir ruhunu muhtevasında bulundurduğu için, Allah ona emanet olarak verdiği için üstündür. Allah Teala Bakara Suresi'nin 28. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ben muhakkak ki yeryüzünde bir vekil kılacağım." diyor. Yeryüzünde bir halife kılacağım diyor Allah Teala. Yeryüzü halkından birisini, insanlar da yaşıyor yeryüzünde, cinler de yaşıyor, melekler de, öyleyse Allah-u Teala yeryüzünde bir halife kılacağım dediği zaman kimi kastediyor? İnsanı kastediyor. Nitekim diğer ayetlerden görüyoruz ki yeryüzünün halifesi insandır. Halife kimdir? Halef olandır. Selef olana halef olandır. Kendisinden evvel gelene onun emrettiği vazifeleri devralarak onun vekaletini üstlenendir. Öyleyse insan dünya üzerinde Allah'ın vekilidir, Allah'ın halifesidir. Bu da insanoğlunun üstünlüğünün üçüncü alameti, farikası. İnsan yeryüzünün halifesidir. Arzda yaratılmamıştır. Orada indi ilahide yaratılmıştır. Sonra cennetten dünyada verilen bu gezegene indirilmiştir Adem Aleyhisselam. Öyleyse insan Allah'ın yeryüzündeki vekilidir, halifesidir. Onu temsil eder. Bu temsil müessesesi devrin imamının Allah'ı temsil etmesiyle bütün kavimlerdeki resullerin devrin imamını temsil etmesiyle bütün mürşitlerin ait oldukları ülkedeki resulü temsil etmesiyle bütün vekil mürşitlerin bağlı oldukları mürşitleri temsil etmesiyle devam eder. Ama neticede insanların hepsi yeryüzünde Allah'ın temsilcileridir. Allah'ı temsil edenler, Allah'ın yeryüzündeki halifeleridir. İnsan dediğiniz zaman orada duracaksınız.
İnsan başka bütün mahlukattan farklı bir mahluktur.

Allah'ın nebileri sadece insanlardan oluşur. İnsan olmayan bir nebi hiç mevcut olmadı. Bir cin nebi, bir melek nebi hiç olmadı. Bir cin peygamber, bir melek peygamber veya başka bir yaratıktan bir nebi hiç olmadı. Bütün nebiler insandır. Ama cinlerden de, meleklerden de Resul mevcuttur. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Öyleyse nübüvvet müessesesi insanın üstünlüğünün başka bir simgesidir. Dördüncü simgesidir. İnsan sadece insan nebidir. Ve hayatta olan bir insan nebi olabilir. Biliyorsunuz ki son nebi, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir ve kıyamete kadar başka bir nebi, başka bir peygamber gelmeyecektir. Bu mümkün olmayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

cinlerden ne de meleklerden Allah-u Teala'nın nebileri oluşturmadığını görüyorsunuz. Bu insanın dördüncü farklılığıdır. Huzur namazının, Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının imamı daima insandır. Ve mutlaka hayatta olması lazımdır. Asaleten bütün nebiler devirlerinin imamlığını yapmışlardır. Huzur namazının imamlığını yapmışlardır. Sonra nebilerin olmadığı fetret devirleri yaşandı. O zaman da huzur namazının imamı vardı. Ama bunlar Resul'düler. Veli Resul'lerdi. Nebi Resul'ler değildi. Veli Resul'lerdi. Ve bütün Veli Resul'ler, Evliya'dan olan Resul'ler, huzur namazının imamet görevine vekaleten gelmişlerdir. Orası aslında sadece peygamberlere aittir. Bu sebeple onlar asaletle orada görev yapmışlardır. Ama peygamberlerin arasında fetret devirleri vardır. 1400 senedir dünyada nebi yok. 1400 sene evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Ondan 600 sene evvel Hazreti İsa, ondan 2000 sene evvel Hazreti Musa. Öyleyse 2000 sene içinde ve 600 sene içinde ve 1400 sene içinde başka bir nebi gelmemiştir. Artık gelmesi de söz konusu değildir. Öyleyse nübüvvet müessesesi sadece insanlara has bir müessese olduğu için üstünlüğün dördüncü simgesini oluşturur. Cinlerden de meleklerden de mürşit olmuştur. Cinlerden de, meleklerden de Resul olmuştur. Ama ne cinlerden ne meleklerden nebi olmamıştır. Huzur namazının imamlığı müessesesi insanoğlunun beşinci üstünlüğüdür. Bir insan 10 tane ihsanla mürşidine tabi olduğu zaman onun başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşur. İkisi de insandır. Normal bir olay. Ama bir cin tabi olduğu zaman kendi mürşidine bu tabi olduğu kişi bir cin resul olsa da bir sadece veli mürşit olsa da netice değişmez. O cinin başının üzerine bir cinin ruhu gelmesi mümkün değildir. Madde bir, cinlerin ruhu yok. Madde 2, gelecek olan huzur namazının imamıdır ve bir cinin veya bir meleğin huzur namazının imamlığını yapması mümkün değildir. Bu yüzden huzur namazının imamının arkasında namaz kılmakta olan Hazreti İsa orada vazifelendirilmeden evvel devrin imamının ruhu vekaleten orada bulunmaktaydı. Hem namazı kıldıran olarak
hem de başka birinin yerine vekil olarak. Öyleyse burada dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var. Huzur namazının imamlığı sadece insanlara has bir olgudur. Ne bir cin, ne bir melek bu görevi devralamaz. Allah Teala sadece insan adı verilen bu mahlukunu ehil görüyor. Huzur namazının imamlığı görevini deruhte etmesi için sadece insanı ehil görüyor. Bu sebeple insan 5. defa üstündür meleklerden, cinlerden, her türlü mahlukattan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Ve Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları Sesetül Münteha'dan öteye çıkamazlar. Yedinci gök katının ötesine yükselemezler. Ama insanın ruhu oradan daha öteye geçip Allah'ın zatına ulaşacak olan bir özelliğin sahibidir. Öyleyse bütün meleklerin yaşama alanı varlıklar aleminin hudutları içindedir. Melekler yoklukta var olamıyorlar. Ama insan ruhu yoklukta da varlığını devam ettirip Allah'ın zatına ulaşabilir. Öyleyse insan kendisinde olanlarla meleklerin ötesinde, cinlerin ise çok ötesinde bir yerin sahibidir. Çünkü cinlerin normal standartlarda 7 gök katını aşmaları da mümkün değildir. Ruhları mevcut olmadığı için. Seyri sülük adlı yolculuğu cinler yapamaz. Cinler zemin katta yukarı çıkan insan kardeşlerini beklemek mecburiyetindedirler. Öyleyse gök katlarında yükselebilmek, Allah'ın zatına ulaşabilmek sadece insana has bir olgudur. Bu insanın altıncı üstünlüğüdür. Hiçbir cin, hiçbir melek Allah'ın zatına ulaşamaz. Allah'ın zatında yok olamaz.

Allah Teala'nın arşı tutan melekleri de oradadır. İndi ilahide arşı tutan melekler de vardır. Ama hiçbir melek Allah'ın zatında yok olmak yetkisinin sahibi değildir. Arşlar yani tahtlar Allah'ın huzurundadır. O arşları yerden yaklaşık olarak 4 metre yukarıda tutan o arşı tutan meleklerdir. Ama kalp gözüyle de orada bir özelliğin sahibi olmadıkça insanlar onları göremez. Öyleyse cinlerin de cennetleri vardır. 7 kat cennet. İnsanların da cenneti vardır. 7 kat cennet. Ama 7. katta 7. ve 8. cennetler vardır. 8. cennet ne bir cine ne bir meleğe ait olamaz. Sadece devrin imamlığına vekalet etmiş olanların veya asaleten o devrin imamlığını yapmış olanların cennetidir. Cinlerin de 7. kat cenneti var ama irşat makamına ulaşan cinlerin de 7. cenneti var. Resullerin cenneti ama 8. cennet devrin imamlarına aittir ve cinler böyle bir cennetin sahibi olamazlar. Öyleyse görülüyor ki 7 ayrı açıdan insan cinlerden de meleklerden de üstündür. Tabiatıyla meleklerin nefsleri olmadığı için gidecekleri bir cennet veya cehennem söz konusu değil. Ne cezalandırılmaları söz konusudur, ne cehennemde cezalandırılmaları söz konusudur meleklerin, ne de cennetle müjdelendirilmesi, mükafatlandırılması söz konusudur. Cinler cehennemle ve cennetle cezalandırılır veya mükafatlandırılırlar. Ama onların hiçbirisi, cinlerden hiçbirisi 8. cennete adım atamazlar. Cinlerin cennetlerinde 8. cennet mevcut değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İnsan Allah'ın yarattığı en nadide yaratığıdır. En çok sevdiği yaratığıdır. Bütün alemleri ve canlıları onun uğruna yarattığı mahlukudur. Allah Teala bütün kainatlarda neyi yarattıysa, yarattığı her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Öyleyse insan bir köprüdür. Her şey insan için yaratılmıştır ama insan Allah için yaratılmıştır. Her şey insan için ama insan Allah için yaratılmıştır. Öyleyse Allah'ın
en çok sevdiği mahluk olan insana dikkatle bakın. Ne diyor insanoğlu? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki ben Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ulaşacağım. Bütün insanlar Allah için yaratılmışlardır. Hava Allah'ın yarattığı her şey insan içindir. Allah'ın başka bir mahluku için değildir. Bütün mahluklar insan için yaratılmış, insansa Allah için yaratılmış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hani bazıları insan Allah'ın yarattığı en üstün mahluk değildir diye bir takım iddialar ortaya atıyorlar da, onun için etraflıca düşünmeleri için bunları deliller olarak sunuyoruz sizlere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepimizin ibret alması gereken bir vakası var Kur'an-ı Kerim'in. Kim Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bir tek ayete göre hüküm verirse, o hikmet sahibi olamaz. Hikmet sahibi olmak için o konudaki bütün ayetlerden haberdar olmak lazım. İşte bu cümleden olmak üzere takva kelimesi Allah'tan sakınmak, çekinmek, korkmak manasına geliyor. Ve lügat manası bu olduğu için Türkiye'de mevcut 23 adet Kur'an-ı Kerim meali incelendiği zaman görülür ki nerede takva kelimesini görmüşse bu mealleri yazanlar hep Allah'tan korkmak olarak değerlendirmişler. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de 28 basamakta tam 7 tane takva yer almıştır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci takvadasınız. 10 tane insanla mürşidinize tabi olduğunuz zaman ikinci takvadasınız. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman üçüncü takvadasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü takvadasınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman beşinci takvadasınız. İrşada ulaştığınız zaman altıncı takvada ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman hakka tukatihi takvanın sahibi, yedinci takvanın sahibi olursunuz. Öyleyse herhangi bir konuda hüküm sahibi olmak istiyorsak Kur'an'ı baştan aşağı incelemeliyiz. Ama bu hüküm sahibi olmak da sadece o kişinin kendisini hüküm sahibi zannetmesiyle noktalanır. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü kişiyi hüküm sahibi yapan insanın aklı değildir, kendisi değildir, Allah'tır. Kim daimi zikre ulaşırsa o zaman o kişiyi Allah Teala hikmet sahibi yapar. O kişi daimi zikre ulaştığı için nefsinin bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok olmuştur. Nefsinin kalbinde artık hiçbir karanlık kalmamıştır. Nefsi %100 Allah'ın faziletleriyle dolmuştur. Bu sebeple
Allah Teala o kişinin kalp gözünü açar. 3 kalp kulağını açar. 4 hikmet sahiplerinin 4 temel özelliği. Daimi zikrin sahipleri, bu sebeple nefslerinde hiç afet kalmamış olanlar, kalp gözleri açılmış olanlar, kalp kulakları açılmış olanlar. Sadece bu vasıfların sahibine Allah hikmet sahipliği vasfını verir. Onları hikmet sahibi kılar. Kim hikmet sahibi ise bu 4 tane vasıf şartının ötesinde 3 tane de sonuç şartının sahibidir. 1. O kişi hayır sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanacaktır. 2. O kişi ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman konuşmak, sormak ve cevap almak imkanının sahibidir. Ve o kişi ehli hükümdür. Onu da hikmet sahibi yapan asıl bu özelliğidir. Hüküm sahibi olmak. Hikmet sahibi olan kişi Kur'an'ın hangi ayetine bakarsa baksın o ayetin 28 basamaktan hangisiyle ilişkili olduğunu bir bakışta anlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan Allah'ın kalbine Allah kelimesini yazdığı yegane varlığıdır. Bütün insanların kalplerinde Arap harfleriyle Allah kelimesi yazar. Başka hiçbir mahlukun kalbinde böyle bir şey söz konusu değil. Allah'ın imzasını taşımak. İşte bu benim mahlukum demiş oluyor Allah Teala. Onu ben yarattım. İmza Allah. Almanların bir anatomi atlası var. O atlasta insan kalbinin açılmış haline baktığınız zaman hiçbir şek ve şüpheye mahal bırakmayacak kadar net bir şekilde Allah kelimesini görüyorsunuz Arap harfleriyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde şunu bileceksiniz ki Allah Teala sizi, hepinizi kainattaki en üstün mahluklar olarak yarattı. Diğer mahluklarla mukayese edildiği zaman insan üstündür. Söylediğimiz 7 tane sebepten dolayı insan üstündür. İnsan için söz konusu olan şey bu sebeple Allah'a en yakın olmaktır. Nitekim daha yakın bir kulun oluşması mümkün değildir. Çünkü Allah'ın zatına emanetin gönderilip Allah'ın zatında ifna olması, yok olması söz konusudur. Kim Allah'ın evliyası olmuşsa onların hepsinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Eğer bu dünyada bir insan bunu yapamazsa, ruhunu Allah'a ulaştırıp evliya olamazsa, o zaman da Allah'ın ölüm melekleri o kişi öldüğünde o kişinin ruhunu alıyorlar ve Allah'a ulaştırıyorlar. Görüyorsunuz ki
Allah ile olan ilişkilerinizde Allah her açıdan insanı üstün kılmış. Peygamberlere indirilen kitapların hepsi insanlara indirilen kitaplardır. Ama cinler de aynı şeriatla idare edilmektedir. Öyleyse aynı şeriat cinleri de kapladığı halde şeriatın sahibi olan kitap bir insana indirilmiştir. Her zaman böyledir. Peygamberler kainattaki en üstün yaratıklardır. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için Allah-u Teala diyor ki seni alemlere rahmet olarak yarattık. Sadece insan alemlere rahmet olabilir. Ne cinler ne melekler rahmetin temelini oluşturamazlar. Sadece melekler vasıtadır. Cinler de alemlere rahmet olamazlar. Çünkü alemlerle alakalı olan yegane kişi devrin imamıdır. Hiçbir meleğin veya cinin huzur namazının imamlığını yapması hiçbir şekilde söz konusu değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Bir defa daha bir güzelliği tamamlamış oluyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini nasip etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Aleyhi ve sellem. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah Teala Enfa 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrep olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi.

Enbiya Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 112 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar için hesap vakti yaklaştı ve onlar gaflet içinde yüz çevirenlerdir. Rabbinden yeni bir zikir, uyarı gelmeye görsün. Onu ancak oynayarak, alay ederek dinlerler. Onların kalpleri Allah'ın söylediklerine önem vermemekte ve zulmedenler gizlice şöyle fısıldaştılar. Bu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin gibi bir beşer olmaktan başka bir şey mi? Yoksa siz görerek, göz göre göre sihre mi kapılıyorsunuz? O şöyle dedi. Benim Rabbim semadaki ve yerdeki sözü bilir ve o en iyi işiten, en iyi bilendir. Hayır, karışık rüyalardır. Hayır, belki onu uydurdu. Hayır, belki de o bir şairdir. Öyleyse evvelkilere gönderildiği gibi bize de ayet, mucize getirsin, dediler. Onlardan önce helak ettiğimiz ülkelerden hiçbiri iman etmediler. Öyleyse onlar mı iman edecekler? Ve senden önce vahyettiğimiz rical erkeklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline, daimi zikrin sahiplerine sorun. Ve biz onları vahyettiğimiz ricalleri yemek yemeyen bir beden, vücut kılmadık. Ve onlar halidin, ebedi, ölümsüz değillerdir. Sonra onlara olan vaade sadık kaldık. Böylece onları ve dilediklerimizi kurtardık ve müsrifleri, haddi aşanları helak ettik. Andolsun ki içinde sizi zikreden, sizden bahseden bir kitap indirdik. Hala akıl etmez misiniz? Ve biz zalim olan nice ülkeleri kırdık, döktük, yok ettik. Ve ondan sonra başka kavimler inşa ettik, yarattık. Böylece şiddetli azabımızı hissettikleri zaman onlar ondan kaçarlar. Kaçmayın ve orada şımartıldığınız, her isteğinizin yerine getirildiği şeye, yere ve meskenlerinize geri dönün ki böylece siz orada sorgulanacaksınız. Yazıklar olsun bize. Muhakkak ki biz zalimler olmuştuk, dediler. Böylece onların bu davaları, şikayetleri, biz onları biçilmiş ekin gibi sönmüş hale getirinceye, ölünceye kadar bitmedi. Biz yeri, göğü ve ikisinin arasındaki şeyleri oyun, eğlence olsun diye yaratmadık. Eğer biz eğlence edinmek isteseydik, bunu yapacak olsaydık mutlaka onu kendi katımızdan edinirdik. Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız. Böylece onu mahveder. O zaman o batıl zahil olmuştur. Vasfettiğiniz, Allah'a isnat ettiğiniz şeylerden dolayı size yazıklar olsun. Semalardaki, göklerdeki ve arzdaki, yerdeki bütün kişiler O'nundur. Ve O'nun katında olan kişiler, huzur namazını kılanlar, O'na ibadet etmekten kibirlenmezler ve onlar yorulmazlar. Onlar gece ve gündüz ara vermeden Allah'ı tesbih ederler, daimi zikrin sahibidirler. Yoksa onlar arzdan, yerden ilahlar mı edindiler? Onları o ilahlar mı diriltecek? Eğer ikisinde de semada ve arzda Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de yerde, gökte mutlaka fesada uğrardı. Arşın Rabbi Allah, onların vasıflandırdığı, isnat ettikleri şeylerden münezzehtir. O Allah, yaptığı şeylerden mesul, sorumlu değildir. Ve onlar, yaptıklarından mesuldür, sorgulanırlar. Yoksa ondan, Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Haydi burhanınızı, kesin delilinizi getirin. İşte bu benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır de. Fakat onların çoğu
hakkı bilmezler. Bu sebeple onlar yüz çevirenlerdir. Ve senden önce benden başka ilah yoktur diye kendisine vahyetmediğimiz bir Resul göndermedik. Öyleyse sadece bana kul olun. Ve Rahman evlat edindi dediler. O Sübhandır, münezzehtir. Hayır, onlar kendilerine ikram edilmiş kullardır. Onlar söz ile onun Allah'ın önüne geçmezler. Ve onlar onun Allah'ın emriyle amel ederler. Onların önünde ve arkasında olan şeyleri muhafız melekleri bilir. Ve onlar Allah'ın rızasına ermiş olanlardan başkasına şefaat etmezler. Ve onlar onun Allah'ın haşyetinden korkanlardır. Ve onlardan kim, muhakkak ki ben ondan başka bir ilahım derse, işte o zaman onu cehennemle cezalandırırız. Zalimleri işte böyle cezalandırırız. İnkar edenler kafirler, semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra biz o ikisini birbirinden ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Hala inanmazlar mı? Ve arzda, yeryüzünde onları sarsar diye sarsmaması için dağlar kıldık ve orada geniş yollar oluşturduk. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler, ulaşırlar. Ve semayı, gökleri muhafaza edilmiş bir tavan kıldık ve onlar onun ayetlerinden yüz çevirenlerdir. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Hepsi feleklerinde, yörüngelerinde yüzerler. Ve senden önce bir beşeri ebedi, ölümsüz kılmadık. Öyleyse sen ölürsen, o zaman onlar ebedi mi olacaklar, ölmeyecekler mi? Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sizi hayır ve şer fitneleriyle imtihan ederiz ve bize döndürüleceksiniz. Ve inkar edenler kafirler seni gördükleri zaman, sizin ilahlarınızı zikreden, onlar hakkında konuşan bu mu diyerek seni sadece alay konusu edinirler. Ve onlar Rahman'ın zikrini, kitabını inkar edenlerdir. İnsan aceleci olarak yaratıldı. Size ayetlerimi göstereceğim. Artık benden acele istemeyin. Eğer siz doğru söyleyenlerseniz, bu vaat ne zaman yerine getirilecek derler. İnkar edenler cehennem ateşini yüzlerinden ve sırtlarından gidiremeyecekleri ve yardım olunmayacakları zamanı keşke bilselerdi. Hayır, onlara azap ansızın gelecek. Böylece onları dehşette bırakacak. Artık onu reddetmeye, geri çevirmeye güçleri yetmeyecek. Ve de onlara bakılmayacak. Andolsun ki senden önce de Resullerle alay edildi. Sonra alay etmiş oldukları şey alay edenleri kuşattı. Sizi gündüz ve gece Rahman'dan, Allah'ın azabından kim korur de. Hayır, onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirenlerdir. Yoksa onların bizden men eden, azabımızdan onları koruyan ilahları mı var? Onların kendilerine dahi yardım etmeye güçleri yetmez ve onlara bizim tarafımızdan sahip çıkılmaz. Hayır, onlara da uzun gelen bir ömür boyunca onları ve babalarını biz metalandırdık, faydalandırdık. Arza gelip onu etrafından nasıl eksilttiğimizi hala görmüyorlar mı? Öyleyse galip gelenler, üstün olanlar onlar mı? De ki, ben sizi sadece vahiy ile uyarıyorum ve sağırlar uyarıldıkları zaman uyarıldıkları şeye daveti işitmezler. Ve eğer onlara Rabbinin azabından bir esinti dokunursa mutlaka bize yazıklar olsun. Gerçekten biz zalimler olduk derler. Ve biz kıyamet günü adalet mizanlarını koyarız. O zaman kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve hardal tanesi kadar bir ağırlık olsa onu getiririz, hayat filminde gösteririz. Ve bize
hesap görücüler kâfidir. Ve andolsun ki biz Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama takva sahipleri için Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık, nur ve zikir olarak verdik. Onlar gaybde görmedikleri halde Rablerine huşu duyarlar ve onlar o saatten, kıyamet saatinden korkanlardır. Ve bu bizim indirdiğimiz mübarek bir zikirdir. Siz hala onu inkar edenler misiniz? Ve andolsun ki daha önce İbrahim aleyhisselama rüştünü, irşat yetkisini verdik. Ve biz onu irşada ehil olduğunu bilenlerdik. İbrahim aleyhisselam babasına ve kavmine şöyle demişti. Sizin ibadet ettiğiniz bu heykeller nedir? Babalarımızı ona, onlara ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim aleyhisselam, andolsun ki siz ve babalarınız apaçık delalettesiniz dedi. Sen bize hakkı mı getirdin, yoksa sen bizimle oyun mu oynuyorsun dediler. Hayır, sizin Rabbiniz semaların ve arzın Rabbidir ve onları yaratandır. Ve ben buna şahit olanlardanım dedi. Allah'a yemin olsun, siz arkanızı döndükten gittikten sonra ben mutlaka sizin putlarınıza hile yapacağım. Sonra onları, putları cüz cüz, parça parça yaptı. Onların büyük olanı hariç. Umulur ki böylece onlar ona rücu ederler, dönerler. Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Muhakkak ki o gerçekten zalimlerdendir dediler. Ona, kendisine İbrahim denen gencin onları zikrettiğini, putlardan bahsettiğini işittik dediler. Öyleyse onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onlar şahit olurlar dediler. Ey İbrahim, bizim ilahlarımıza bunu sen mi yaptın dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi. Hayır, bunu onların büyüğü yaptı. Haydi, eğer onlar konuşuyorlarsa, konuşabiliyorlarsa onlara sorun. Bunun üzerine kendilerine geldiler. Sonra da kendileri için, muhakkak ki siz zalimlersiniz dediler. Sonra onların başları öne eğildi. Hazreti İbrahim'e, andolsun ki sen bunların konuşmadığını, konuşamadığını biliyordun dediler. İbrahim aleyhisselam, hala size bir faydası ve zararı olmayan Allah'tan başka şeylere mi tapıyorsunuz dedi. Size ve Allah'tan başka taptığınız şeylere yazıklar olsun. Hala akıl etmiyor musunuz? Eğer yapabilirseniz onu, İbrahim aleyhisselamı yakın ve ilahlarınıza yardım edin dediler. Ey ateş! İbrahim aleyhisselama karşı soğuk ve selamet, zararsız ol dedik. Ve ona tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana düşürdük. Alemler içinde bereketli kıldığımız arza onu ve Hazreti Lut'u ulaştırıp kurtardık. Ve ona İshak aleyhisselamı ve nafilaten ilaveten Yakup aleyhisselamı Vehbi armağan olarak verdik. Ve hepsini salihler kıldık. Ve onları emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Ve onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Ve onlar bize kul oldular. Ve Lut aleyhisselama hikmet ve ilim verdik. Ve habais, kötülükler, ahlaksızlıklar işleyen ülkeden onu kurtardık. Muhakkak ki onlar fasık olan kötü bir kavimdi. Ve onu rahmetimizin içine dahil ettik. Muhakkak ki o salihlerdendir. Ve Nuh aleyhisselam daha önce nida etmişti, seslenmiş, dua etmişti. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Böylece onu ve ehlini, ailesini büyük bir üzüntüden kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan bir kavme karşı ona yardım ettik. Muhakkak ki onlar kötü bir kavim oldu, böylece onların hepsini boğduk.
Davud aleyhisselam ve Süleyman aleyhisselam bir kavmin koyunlarının gece çobansız olarak içinde yayılıp otladığı ekinler hakkında hüküm veriyorlardı. Ve biz onların hükmüne şahittik. Böylece onu bu hükmü Süleyman aleyhisselama anlattık ve hepsine hikmet ve ilim verdik. Davud aleyhisselamla beraber tesbih eden etsinler diye dağları ve kuşları musahhar emrine amade kıldık ve bunları yapan biziz. Sizin için ona şiddetli çarpışmalarınızda sizi korusun diye elbise, zırh yapmayı öğrettik. Öyleyse siz şükredenlerden misiniz? Ve fırtınalı rüzgar Hazreti Süleyman içindi. Rüzgar bereketli kıldığımız oradaki yerlere onun emriyle giderdi. Ve biz her şeyi bileniz, biliriz. Ve şeytanlardan onun için denize dalanlar ve bundan başka işler yapanlar da vardı. Ve onları onun emrinde muhafaza eden bizdik. Ve Hazreti Eyüp Rabbine şöyle nida etmişti. Muhakkak ki bana bir zarar isabet etti, hastalık geldi. Ve sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Böylece zarar veren şeyi giderdik, hastalığı iyileştirdik. Kullara bir zikir, öğüt ve katımızdan bir rahmet olsun diye. Ona ehlini, ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha verdik. Ve Hazreti İsmail ve Hazreti İdris ve Hazreti Zelkifli hepsi sabredenlerdendir. Ve onları rahmetimizin içine dahil ettik. Muhakkak ki onlar salihlerdendir. Ve Zennun, Yunus aleyhisselam gadaba gelerek, öfkelenerek gitmişti. Böylece ona muktedir olamayacağımızı, hükmedemeyeceğimizi zannetti. Sonra karanlıklar içinde şöyle nida etti. Senden başka ilah yoktur. Sen Sübhansın, her şeyden münezzehsin. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Ve onu gamdan, üzüntüden, kederden kurtardık. Ve biz müminleri işte böyle kurtarırız. Ve Hazreti Zekeriya Rabbine şöyle nida etmişti. Rabbim, beni tek başıma bırakma ve sen varislerin en hayırlısısın. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul

Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, topluluğunuz, dininiz tek bir ümmettir, dindir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana kul olun. Ve emirlerini, uygulamalarını kendi aralarında böldüler, fırkalara ayrıldılar. Hepsi bize dönecek olanlardır. O halde kim mümin olarak salihat, nefs tezkiyesi yaparsa, bundan sonra onun gayretleri, kazandığı dereceler örtülmez, eksilmez, yok olmaz. Ve muhakkak ki biz onu yazanlarız. Ve helak ettiğimiz bir kasaba halkının oraya dönmesi, yeniden hayata getirilmesi haramdır, imkansızdır. Nihayet Yecüc ve Mecüc, setleri açıldığı zaman tepelerin hepsinden saldırırlar. Ve hak vaat yaklaştı. İşte o zaman kafir olanların gözleri korku ile büyür. Derler ki, bize yazıklar olsun. Biz bundan gaflet içindeydik. Meğer biz zalimler olmuşuz, kendimize zulmetmişiz. Muhakkak ki siz ve sizin Allah'tan başka taptıklarınız, cehennem yakıtısınız, odunusunuz. Siz ona girecek olanlarsınız. Eğer onlar gerçekten ilahlar olsaydılar, oraya cehenneme girmeyeceklerdi. Ve hepsi orada ebediyen kalacak olanlardır. Onlar orada ızdırapla inlerler ve onlar orada bir şey işitmezler. Muhakkak ki bizden kendilerine hüsna, güzellikler ulaşanlar, yazılanlar, işte onlar ondan cehennemden uzaklaştırılanlardır. Onun cehennemin uğultusunu işitmezler ve onlar istedikleri şeyler içinde ebedi kalacak olanlardır. O en büyük dehşet, korku onları mahzun etmez. Ve melekler onları karşılar ve derler ki, bu sizin vaad olunduğunuz gününüzdür. O gün kitapların yazılı sayfalarını dürer gibi semayı düreceğiz. Onu ilk defa halk etmeye başladığımız gibi eski durumuna iade edeceğiz, geri döndüreceğiz. Bizim üzerimizde bir vaattir. Muhakkak ki bunu yapacak olan biziz. Andolsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da arza salih kullarımızın varis olacağını yazdık. Muhakkak ki abidler, Allah'a kul olanlar kavmi için bunda elbette tebliğ, açıklamalar vardır. Seni biz sadece alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana sizin ilahınızın sadece tek bir ilah olduğu vahyedildi. Öyleyse siz Müslümanlar mısınız? Allah'a teslim olanlar mısınız? Bundan sonra dönerlerse o zaman de ki, size müsavi olarak herkese eşit şekilde Allah'ın emirlerini bildirdim, ilan ettim. Vaad olunduğunuz şey azap uzak mı yoksa yakın mı? Eğer ben bilseydim bilmiyorum. Muhakkak ki o sözün cehri olanını açıkça söylenenini ve ketmettiklerinizi, gizlediklerinizi bilir. Eğer bilsem, bilmiyorum, belki de o erteleme sizin için bir imtihandır ve belli bir zamana kadar bir meta, faydalanmadır. Dedi ki, Rabbim, hak ile hüküm ver ve bizim Rabbimiz sizin yanlış vasıflandırmalarınıza rağmen yardım istenilen Rahman Allah'tır. Hac Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 78 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. O saatin kıyametin zelzelesi, şiddetli sarsıntısı muhakkak ki çok büyük bir şeydir. Onu kıyameti gördüğünüz gün emziren kadınların hepsi emzirdiğini unutup bırakır, ilgilenmez. Yük, bebek taşıyan kadınların hepsi taşıdığı yükü bebeğini düşürür. Ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş görürsün. Ve lakin

Ahın azabı çok şiddetlidir. Ve insanlardan öyle kimseler vardır ki, ilmi olmaksızın Allah hakkında mücadele eder ve bütün azgın şeytanlara tabi olurlar. Onun, şeytanın üzerine yazıldı ki, kim ona şeytana dönerse, o takdirde onu mutlaka dalalete düşürür ve onu cehennem azabına götürür.

Ey insanlar! Eğer beaz edilmekten, tekrar diriltilmekten şüphe içindeyseniz, oysa muhakkak ki biz sizi size beyan edelim, açıklayalım diye önce topraktan, inorganik ve organik maddelerden, sonra bir mutfeden, bir damladan, sonra bir alakadan, rahim duvarına bir noktadan bağlı duran embriyodan, sonra şekillendirilmiş ve şekillendirilmemiş bir çiğnemlik et görünümde mudgadan, ceninden yarattık. Ve sizi dilediğimiz süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi ergenlik çağına ulaşmak üzere bebek olarak çıkarırız. Ve sizden bir kısmınız vefat ettirilir. Ve sizden bir kısmınız sonradan ilimden bir şey bilemez hale gelsin diye ömrünün ihtiyarlık çağına döndürülür. Ve arzı yeryüzünü kurumuş görürsün. Fakat ona su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Ve bütün güzel çiftlerden bitkiler yetiştirir. Muhakkak ki Allah, işte o haktır. Ve muhakkak ki o ölüleri diriltir ve muhakkak ki o her şeye kadirdir. Ve onda vuku bulacağında şüphe olmayan o saat kıyamet mutlaka gelecektir. Ve muhakkak ki Allah kabirlerde olan kimseleri beaz edecektir, diriltecektir. Ve insanlardan öyle kimseler vardır ki bir ilme, bir hidayetçiye ve nurlu, aydınlatıcı bir kitaba sahip olmaksızın Allah hakkında mücadele eder. Allah'ın yolundan saptırmak için onu, Allah'ın dinindeki esasları eğip büker, değiştirir. Onun için dünyada rezillik vardır. Ve ona kıyamet günü yakıcı bir azap tattıracağız. İşte bu, senin ellerinle takdim edilen şeyler, yaptığın zulümler sebebiyledir. Ve muhakkak ki Allah, abidler, Allah'a kul olanlar için zulmedici değildir. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, Allah'a az, gönülsüz ibadet eder. Ona bir hayır isabet etse, onunla tatmin olur. Ve bir fitne isabet etse, yüz geri döner. Onlar, dünyada ve ahirette hüsrandadır. İşte o, apaçık hüsrandır. Kendilerine zarar ve fayda vermeyen, Allah'tan başka şeylere dua ederler. İşte bu, uzak bir dalalettir. Gerçekten zararı yararından daha yakın, daha fazla olana dua ederler. Onların taptıkları şeyler ne kötü dost, yardımcı ve ne kötü arkadaştır. Muhakkak ki Allah, amenü olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları, altından nehirler akan cennetlere dahil edecektir. Muhakkak ki Allah, dilediğini yapar. Kim Allah'ın ona dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa, o zaman semaya, gökyüzüne bir sebep uzatsın. Sonra da onu, o sebebi irtibatı kessin. O takdirde baksın, onun hilesi, onun öfkelendiği şeyi, başına gelen musibeti giderir mi? Ve işte böylece biz, onu apaçık ayetler halinde indirdik. Ve muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi hidayete erdirir, kendisine ulaştırır. Gerçekten amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kimselerle haduların, Yahudilerin, Sabiinlerin, yıldızlara tapanların, Hristiyanların, Mecusilerin, ateşe tapanların ve şirk koşanların, putlara tapanların, onların arasını Allah, kıyamet günü mutlaka cennet ve cehennem ehli olarak ayıracaktır. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Göklerde ve yeryüzünde olan kimseler, güneş, ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar ve yürüyen hayvanlar ve insanlardan çoğu, görmüyor musun, görmedin mi ki Allah'a secde ediyorlar? İnsanların çoğunun üzerine azap hak oldu ve Allah kimi zayıf düşürürse, alçaltırsa artık ona ikram eden yoktur. Muhakkak ki Allah dilediğini yapar. Bu ikisi müminler ve kafirler, Rableri hakkında mücadele eden iki hasımdır.
O inkar edenler ki, onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir. Onların başlarının üzerinden kaynar su dökülecek. Onunla onların karınlarındakiler, iç organları ve ciltleri, derileri eritilecek. Ve onlar için demirden kamçılar vardır. Izdıraptan dolayı oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri iade edilirler. Ve kendilerine yakıcı azabı tadın denir. Muhakkak ki Allah, amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel işleyenleri, nefs tezkiyesi yapanları, altından nehirler akan cennetlere dahil eder. Onlar orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Orada onların libası, elbiseleri ipektendir. Onlar sözün güzeline, Allahü Teala'ya ulaşmayı dilemeye yöneltildiler ve sırat-ı hamide, İslam'ın yedi safhasından birincisinin yoluna hidayet olundular, ulaştırıldılar. Muhakkak ki kafir olanlara ve Allah'ın yolundan alıkoyanlara ve yerlilere de, dışarıdan gelenlere de, eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan men edenlere ve orada zulüm ile hak yolundan saptırmak isteyen kimselere elim azaptan taptıracağız. Hazreti İbrahim'e beytin mekanını, Kabe'nin yerini indirdiğimiz, gösterdiğimiz zaman, bana hiçbir şeyi ortak koşma ve beytimi, evimi tavaf edenler, kaim olanlar, ayakta duranlar, rükû edenler ve secde edenler için temiz tut dedik. Ve insanların arasında hacca ilan et ki, yaya olarak ve develer üzerinde uzak dağ yollarının hepsinden sana gelsinler. Kendilerinin menfaatlerine, faydalandıkları şeylere şahit olsunlar. Ve onları rızıklandırdığı hayvanların üzerine belli günlerde Allah'ın ismini ansınlar, kurban kessinler. Böylece ondan yiyiniz ve muhtaç fakirleri doyurunuz. Sonra kirlerini gidersinler, ihrama girsinler. Ve nezirlerini, adaklarını ifa etsinler, yerine getirsinler. Ve Beyt-i Atik'i, ilk ev Kabe'yi tavaf etsinler. İşte böyle kim Allah'ın haramlarına, yasaklarına hürmet ederse, o zaman bu Rabbinin katında kendisi için hayırlıdır. Ve size okunanlar, yasak olduğu bildirilen hayvanlar hariç, hayvanlar size helal kılındı. Artık putların pisliğinden ve yalan sözden içtinab edin, kaçının. Hanifler, tek Allah'a teslim olan kullar, onunla putlarla ona şirk koşmayanlardır. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde sanki o gökyüzünden düşmüş de böylece onu kuş kapmış gibi veya rüzgar onu uzak bir mekana yere atmış gibidir. Ve işte kim Allah'ın şiarlarına, emirlerine, farzlarına hürmetle uyarsa, bunun sebebi muhakkak ki onların kalplerinin takva sahibi olmasındandır. Onda sizin için belli bir süreye, kesilme zamanına kadar menfaatler, sütünde, yününde faydalar vardır. Sonra onun yeri Beyt-i Atik, Kabe'dir. Ve biz bütün ümmetler için kurban konusunda aynı usulleri tayin ettik ki onlara Allah'ın rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın ismini zikretsinler, Allah'ın ismiyle kurbanları kessinler. O halde sizin ilahınız tek bir ilahtır. Öyleyse ona teslim olun ve muhbitleri, kalplerinde ihbat olanları müjdele. Onlar Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titreyenlerdir. Allah'tan gelen bir cereyanla kalpleri ve vücutları sarsılanlardır. Onlara isabet edenlere, musibetlere sabredenlerdir ve salatı, namazı ikame edenlerdir. Ve onlar, onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Bedeneleri, deve ve sığır cinsi hayvanları, sizin için Allah'ın şiarlarından, emirlerinden, farzlarından kıldık. Onda, onların kurban edilmesinde sizin için hayır vardır. Onların kurbanlarının üzerine saf dururken, ayaktayken tekbir getirin, kurban kesilirken Allah'ın ismini zikredin, besmele ile kesin.
Yanları üzerine düşünce kesilince artık ondan yiyin ve isteyeni de istemeyeni de doyurun. İşte böylece onu size musahhar kıldık, boyun eğdirdik. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Onun kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat sizden ona takva, Allah'a teslim olma ulaşır. İşte böylece size onu musahhar kıldı. Sizi hidayete erdirdiği şey üzerine hidayete erdirmesi sebebiyle Allah'ı tekbir etmeniz için ve muhsinleri, Allah'a fizik vücutlarını teslim edenleri müjdele. Muhakkak ki Allah, amenu olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden belaları defeder, uzaklaştırır. Muhakkak ki Allah, hain ve kafirlerin hiçbirini sevmez. Zulme uğramalığı sebebiyle savaşanlara savaşmaları için izin verildi. Ve şüphesiz Allah onlara yardıma muhakkak ki kadirdir. Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Ve eğer Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, rahiplerin mabetleri, Hristiyanların kiliseleri, Yahudilerin havraları ve içinde Allah'ın isminin çok zikredildiği Müslümanların mescitleri mutlaka harap olup yıkılırdı. Ona Allah'a yardım edene Allah mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah elbette kavidir, kuvvetli, güçlü, azizdir, yücedir. Yeryüzünde onlara imkanlar verseydik, namazı ikame ederler, kılarlar, zekatı verirler, maruf ile emrederler ve münkerden nehyederlerdi, yasaklarlardı. Bütün işlerin akıbeti sonucu Allah'a aittir. Hüküm ve takdir Allah'ındır. Ve eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi ve Semud kavmi de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ve İbrahim aleyhisselamın kavmi de ve Lut aleyhisselamın kavmi de yalanlamıştı. Ve Medyen halkı da yalanladı. Ve Musa aleyhisselam da yalanlandı. Fakat kafirlere mühlet, zaman verdim. Sonra da onları aldım. O zaman benim cezalandırmam nasıl oldu? Böylece halkı zalim olan nice ülkeler gibi onu da helak ettik. Artık o ülke çatıları yıkılmış, kuyuları ve yüksek sarayları terk edilmiş bir haldedir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onların onunla akıl ettikleri kalpleri ve onunla işittikleri kulakları olsun. Fakat baş gözleri kör olmaz. Lakin sinelerdeki kalpler kör olur. Ve azabı senden acele istiyorlar. Ve Allah asla vaadinden dönmez. Ve Rabbinin katındaki bir gün sizin saydığınız 1000 sene gibidir. Ve halkı zalim olan nice ülkeler gibi ona mühlet verdim. Sonra onu aldım, yakaladım. Ve dönüş banadır. De ki, ey insanlar! Sizin için ben sadece bir nezirim, uyarıcıyım. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilüs salihat, nefsi tezkiye eden ameller yapanlar, onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve kerim bir rızık vardır. Ve ayetlerimiz hakkında onları aciz bırakma gayretinde olanlar, işte onlar ashab-ı cehim, cehennem ehlidir. Senden önce gönderdiğimiz hiçbir Resul ve Nebi yoktur ki, bir şey temenni ettiği, dilediği zaman şeytan, onun temenni ettiği şeye yalan ilka etmemiş, ulaştırmamış olsun. Fakat Allah, şeytanın ilka ettiği şeyi nesheder, kaldırır, yok eder. Sonra Allah, ayetlerini muhkem kılar, sağlamlaştırır. Ve Allah alimdir, hakimdir, ilim ve hikmet sahibidir. Kalplerinde maraz hastalık olan ve kalpleri kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş olanlara şeytanın ilka ettiği, ulaştırdığı şeyi fitne, imtihan kılmak içindir. Ve muhakkak ki zalimler elbette uzak bir ayrılık içindedirler. Sırat-ı mustakimden uzaklaşmışlardır, ayrılmışlardır. Ve kendilerine ilim verilenlerin onun,
irşad makamının, veli Resulün, nebi Resulün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu, Allah'ı idrak etmesi, kalplerinden ekinletin alınıp yerine ihbat sistemi konarak kalplerin mutmain olması içindir. Muhakkak ki Allah, amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı mustakime hidayet edendir. Ve o saat, kıyamet saati, ansızın onlara gelinceye veya akim, hedefine ulaşılamamış günün, ölüm gününün azabı onlara gelinceye kadar, kafirlerin ondan şüphesi zail olmaz, yok olmaz. Mülk, izin günü Allah'ındır. Onların arasında hüküm verecektir. Böylece amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih, nefsi tezkiye edici amel, salah makamına ulaştıracak amel yapanlar, naim cennetlerindedirler. Ve ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar için alçaltıcı azap vardır. Ve Allah yolunda hicret edip, sonra da öldürülen veya ölen kimseleri Allah, mutlaka güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Ve muhakkak ki Allah, rızık verenlerin mutlaka en hayırlısıdır. Allah, onları mutlaka razı olacakları bir yere dahil edecektir. Ve şüphesiz ki Allah, mutlaka en iyi bilendir, halimdir. Ve işte böyle, kim maruz kaldığı şey kadarıyla ikab eder, karşılık ceza verir, sonra da ona azgınlık yapılırsa, haklarına tecavüz edilirse, Allah ona mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah, af ve mağfiret edicidir, günahları sevaba çevirendir. İşte böyle, çünkü geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine sokar, katar. Ve muhakkak ki Allah, en iyi işiten, en iyi görendir. İşte böyle, çünkü O, haktır ve muhakkak ki O'ndan, Allah'tan başka dua ettiğiniz, taptığınız şeyler, onlar batıldır. Muhakkak ki Allah, O, âli yücedir, kebirdir, büyüktür. Allah'ın semadan su indirdiğini ve böylece yeryüzünün yeşerdiğini görmedin mi? Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, her şeyden haberdardır. Semalarda ve yeryüzünde olan her şey O'nundur. Muhakkak ki Allah, O mutlaka ganidir, mustani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, hamid, hamd edilendir. Allah'ın yeryüzündeki her şeyi size musahhar, emrinize amade kıldığını görmedin mi? Ve gemiler, denizde O'nun emriyle akıp gider. Ve Allah'ın izni olmadıkça semanın arz üzerine, yeryüzüne düşmesini önler, semayı arzın üzerine düşmemesi için tutar. Muhakkak ki Allah, insanlara rauftur, rahimdir. Ve size hayat veren, sonra sizi öldürecek olan, sonra da sizi diriltecek olan O'dur. Muhakkak ki insan, gerçekten nankördür. Ve biz, bütün ümmetler için mensek, tek bir şeriat tayin ettik. Onlar, onunla o şeriatla amel ederler, etsinler. Öyleyse emrim konusunda seninle niza etmesinler, çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Muhakkak ki sen mutlaka müstakim, Allah'a doğru istikametlenmiş olan hidayet üzeresin. Ve eğer seninle mücadele ederlerse o takdirde onlara Allah yaptıklarınızı çok iyi bilir de. Allah kıyamet günü hakkında ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler konusunda sizin aranızda hükmedecek. Allah'ın semalarda ve arzda olan şeyleri mutlaka bildiğini bilmiyor musun? Muhakkak ki bunlar kitaptadır. Muhakkak ki bunlar Allah için kolaydır. Ve onlar kendilerine bir sultan, delil, yaptırım gücü indirilmeyen Allah'tan başka şeylere tapıyorlar. Ve onların ona taptıkları şeylere ait ilimleri yoktur. Ve zalimler için yardımcı da yoktur. Onlara açıklanmış ayetlerimiz okunduğu zaman, münkeri, inkarı, reddi, inkar edenlerin yüzlerinden tanırsın, fark edersin.
Neredeyse ayetlerimizi onlara okuyanlara saldıracaklar. De ki, size bundan daha şerlisini haber vereyim mi? Allah'ın kafirlere vaat ettiği o şey ateştir. Ne kötü masir gidilecek yerdir. Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Öyleyse onu dinleyin. Muhakkak ki Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Onun için, onu yaratmak için bir araya gelip toplansalar bile. Ve eğer sinek onlardan bir şey kapıp kaçsa, onu ondan, sinekten alamazlar. Talip isteyen de, talep edilen, istenen de aciz. Allah'ın kadrini de, kudretini de hakkıyla takdir edemediler. Muhakkak ki Allah mutlaka kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir. Allah meleklerden ve insanlardan resuller seçer. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi görendir. O, onların önündekileri ve arkalarındakini muhafız melekleri bilir ve emirler Allah'a döndürülür. Ey amenu olanlar! Rükû edin ve secde edin ve Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin. Umulur ki böylece siz felaha eresiniz. Ve Allah da Allah için hakkıyla cihad edin. O sizi seçti. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı ki o babanız İbrahim aleyhisselamın dinidir. O sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda da Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun ve siz de insanlara şahitler olasınız diye. Öyleyse namazı ikame edin, kılın, zekatı verin, Allah'a sarılın, Allah'ın zatında yok olun. O sizin Mevlanız. O ne güzel Mevla dost ve ne güzel yardımcı.

dostuyuz. İşte Allah-u Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah-u Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna, bizim gibi günahkar insanları? Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, içiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah-u Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Hatta size mağfiret etsin. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size, Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ha ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah Teala, ibadeti ben sevdireceğim der. Ha, bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Ne diyor Allah Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz? Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i kerimede bunu söylemiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Herkes kurtuluşa eğildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah-u Teala bir de sevaba çevirecektir. Sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz. Kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz.
Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple siz cennetini almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimiz varız. Siz varsınız, biz de varız. Allah hepimizi yaratmış. Mutlu olmamız için yaratmış. Saadet'e de verilen bir hususu bütün insanlar için Allah-u Teala hedef göstermiş. Dini koymaktan da muradı insanları mutlu etmek. Hem bu dünyada saadet içinde bir dünya hayatı yaşatmak, hem de bu dünyadan sonra, kıyametten sonra cennet hayatı yaşatmak için, sonsuz bir mutluluğun içinde insanları barındırmak için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bunun için Allah'ın koyduğu kaidelere, dinin temel kaidelerine beraberce bakarsak, İslam'ın 7 tane safhaya ayrılmış olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha, mürşide ulaşıp, 10 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak, 2. safha, ruhun Allah'a ulaştırılması, 3. safha. Bugünkü konumuz, ruhun Allah'a ulaştırılması. 4. safha, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. 5. safha, nefsimizin Allah'a teslimi. 6. safha, irşada ulaşmak. 7. safha, irademizin de Allah'a teslimi. Allah'ın kainattaki tek dini, Hanif dini. Bu dinin Arapça adı İslam. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar, son peygambere kadar, bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar bu 7 safhayı yaşamışlar. Hepsi Allah'a teslim olmayı başarmışlar. Bu hepsi dediğimiz insanlar her yerde toplam nüfusun %10'undan daima aşağıda kalmışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün de dünya üzerindeki genel anlamda Allah'a teslim olma yolunda olanların ve teslim olanların sayısı her zamanki gibi dünya nüfusunun %10'undan çok daha aşağıda. Bütün insanların din zannettiği ayrı ayrı inanışların da içindeki insanların içinde %10'undan daha az bir kitle Allah'ın 7 safhasını ve teslimleri yaşıyor. 7 safhadan 4 tanesi Allah'a teslim olmayı içeriyor. Ruhun Allah'a teslimi 1, fizik vücudun Allah'a teslimi 2, nefsin Allah'a teslimi 3, iradenin Allah'a teslimi 4. Ve bugünkü konumuz ruhun Allah'a teslimi. Ruh Allah'a seyri sülük isimli bir yolculukla ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimi işlemidir. On dördüncü basamakla